0: Evet, yorumlar alalım.
1: Şefim, bu da çok sebzeler biraz diri kalmış. Ama somon iyi. Çünkü somon öne gelmiş. Bununla da biraz farklı bir tat var ama anlayamıyorum. Buna da 3 veriyorum.
0: 3. Fatma ablacığım.
1: Efendim?
0: Geldik şimdi son yemeğe.

0: Açalım.
1: Bunun somonu güzel pişmiş. Tam güzel. Çok da şey değil. O yüzden bu sanırsam yerli sanımın şeyi olabilir. Çünkü o onun gibi geliyor bana sanki.
0: Evet.
1: O yüzden Yeliz Hanım'a bir veriyorum.
0: Kaç?
1: Bir.

0: Fatma ablacığım, gözlüğü çıkartabilirsin. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görebiliyor musun?
1: Şefim, görüyorum ama o tarafa geçmeye cesaretim yok.
0: Niye?
1: Puandan dolayı.
0: Öyle mi?
1: Puanlardan dolayı.
0: Buyurun, en başa alalım sizi. Bakalım kime ne puan vermişsiniz?
2: İlahi adalet dedikleri bu olsa gerek Fatma Hanım.
3: Kendime bir vermişim.
2: Gece de uyuyamayacaksınız Fatma Hanım.
3: Ay Hasan abi, Hasan abi vermişim o üçü.
4: Lezzetli yemek yapıyoruz
5: Hasan
4: diyorum
5: abi
4: ya.
5: Hasan abi buluyorsun hakikaten.
3: Ben Hasan Bey'i buluyorum. Valla Hasan Bey, size çalışıyorum. Yarın gelmeyeceğim.
4: Elimin yani lezzeti güzel diyordum.
3: Ben yarın gelmeyeceğim.
0: Yine Hasan abiye yüksek puan verdin. Dün de Hasan abiye.
3: Evet. Ben Hasan abiye çalışıyorum. Yarın gelmeyeceğim ben.
2: Fatma zaten dün de uyuyamamıştı. Bugün hiç uyuyamayacak. Hiç uyuyamayacak aldığı puanlardan dolayı.
0: Şimdi üçüncü yarışmacımız Yeliz Hanım. Buyurun. Takalım gözlüklerimizi.

0: yorumlar alalım.
1: Bunun tuzu hiç yok şefim. Yani tuz gelmedi, şeylerini hiç alamadım. Bu havuç, sebzelerinin hiç tadını alamadım. Ya bu yemek benim olamaz. Buna puanım 0.
0: Sence kimin yemeği olur bu?
1: Bu Can Bey'in olma ihtimali var.
0: Can Bey'in?
1: Olma ihtimaline karşılık.
0: Hmm.

0: açalım.
1: Bu çok çiğ geldi bana şefim. Yani yavan bir tadı var, çiğ geldi bana. Çiğnedikçe hani...
0: Kimin yemeği olabilir sence bu?
1: Bu çiğ geldi. Matematiksel bir hesap yaparsam en son ocağın altını açan Fatma Hanım'dı sanırım. Ya Fatma Hanım'ın yemeği olabilir, Hasan Bey'in olamaz çünkü Hasan Bey ilk açanlardandı. Sanırım Fatma Hanım'ın. Bana çiğ gibi geldi. 1 puan vereceğim.

0: Evet. Buyurun.
1: Bu yemekte hiçbir tat yok. Tuz, tat. Bence bu Hasan Bey'in yemeği. Sıfır.
0: Nereden anladın?
1: Tuzu yok. Baharat yok. Karabiber yok. Limon yok. Yani bana öyle geldi. Hiçbir şekilde tat yok.
0: Ya seninse?
1: Benimse sıfır hak etmişimdir sıfır. Yapacak bir şey yok. Bunu da ben yapmışsam bana yazıklar olsun yani. Bu kadar açık ve net söylüyorum.
0: Peki. Son yemeğimiz. Açabiliriz.

0: tuzu az olmuş ama deminki yemeğe göre en azından tadını alabiliyorum diğer yemek şeylerin ama riske de atamıyorum. Buna da 2 vermek istiyorum. Kendi olasılığım olmak üzere. Riske atamam.
1: Peki, bunu aldık. Gözlerimizi açabiliriz. Buyurun.
0: Bakmak istemiyorum. O yemeği ben yapmışsam hak ettim.
1: Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
2: İlahi yani, adalet.
0: İlahi adalet. Evet. Az önceki yemeği ben yaptıysam ilahi adalet o sıfırı ben hak etmişimdir. Hani o benden önceki baktırdığınız yemek kimindi? Onu çok merak ediyorum gerçekten.
3: Hatırlamadım ben.
0: Hasan Bey'in miydi? Ya onu ben yaptıydım gerçekten hak etmiştim sıfır yani.
4: Benim el lezzetim var dedim.
2: Ve sen 3 veriyorsun Fatma abla gerçekten sen.
0: Gerçekten tatlı. Yani ne tat hiçbir şey.
4: Anlaşıldı.
1: Yeliz kendi yemeğine de 1 vermiş.
0: Evet.
1: Şimdi önemli olan bu yarışmada gerçekten dünyanın en adil yemek yarışması diyoruz. Lezzet ön planda ama tadarak kendi yemeğinizin lezzetini bulmaya çalışın. Şu sistemde birazcık uyanıklık, hani az vereyim, çok vereyim. 5'ler gitti, dün 5'ler gitti. Bugün yerine 1'ler 2'ler gelmeye başladı.
0: Ben şefim dün de 5 vermedim.
1: Hesaplar, çarşıdaki hesap, evdeki hesapla 1 olmuyor arkadaşlar.
5: Asıl bu gece uyuyamayacak Yeliz. Bana fazla puan verdi ya, kahrolmuştur eminim.
0: Fatma Hanım'a fazla puan vermemiş de sinirimi bozmadı. Mutlu olsun.
1: Tadım sırası. Hasan Bey siz de buyurun. Bakalım Hasan Bey bulabilecek mi kendi yemeği?

0: Hazır mıyız Hasan abi?
1: Hazırım.
0: Kesin.
1: Kesin hazırım.
0: Kendini nasıl hissediyorsun?
1: İyi hissediyorum.
0: Peki o zaman başlayalım.

0: açalım. Yorumlar alalım.
1: Zaten balık şeyi arıyorum, tadı arıyorum ya. Yani sarımsağını mı koymamış, ne yapmamışsa?
0: Biraz daha sesli, coşkulu. Ben duymuyorum.
1: Sarımsağı az galiba, sarımsak az koymuş.
0: Evet.
1: Bu yemek Fatma Hanım'ın. Fatma Hanım'ın olabilir.
0: Puanın?
1: Puanım buna 0.
0: Peki. Geçelim diğer yemeğe.

0: biraz lezzetli olmuş.
1: Evet.
0: Sebzeleri de pişmiş. Sebzeyle beraber geldi ağzıma. Diğerinden daha lezzetli geldi bana.
1: Kimin yemeği olabilir sence?
0: Bu da Yeliz Hanım'ın yemeği.
1: Yeliz Hanım'ın yemeği.
0: Evet.
1: Puanınızı söyleyin.
0: Buna da 0 veriyorum.
1: Oo. Lezzetli geldi. Güzel buldun. Ama bir matematik oyunu başladı.
0: Biraz yarışma, yarışma mecbur.
1: Burası yarışma diyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama adaletli olmak lazım değil mi bu konuda?
0: Adalet. Yarışmayı kendim kazanmak istiyorum da gibi.
1: Hmm. Hazır mıyız?
0: Hazırım.
1: Buyurun, açalım.

0: yorumlar alalım.
1: Ben yemeğimi kaçırdım galiba.
0: Nasıl?
1: Galiba yemeğimi kaçırdım. Bana öyle geldi.
0: Öyle mi?
1: Öyle. Benim yemeğimi kaçırdım, evet.
0: Yorum alalım.
1: Bu ondan da lezzetli olmuş.
0: Senin yemeğin olabilir mi?
1: Hayır. Bu çok lezzetli geldi bana. Sebzeleri diri ama lezzetli olmuş. Balığı gayet lezzetli olmuş. Sarımsağı, tuzu yerinde.
0: Şimdi hem lezzetli olmuş diyorsun, evet. Hem de benim yemeğim olamaz diyorsun. Bir ironi yok mu burada?
1: Bu benim yemeğim olamaz. Bu benim yemeğim olamaz.
0: Olamaz.
1: Evet.
0: Peki kaç puan veriyorsun?
1: Yani yemeğimi kaçırdım. Buna da sıfır veriyorum. Çünkü yemeğimi kaçırdım eminim. Bir daha.
0: Yemeğini kaçırdığına inanıyorsun.
1: İnanıyorum.
0: Sıfır puanını verdin. Peki.

0: Yorum alalım.
1: Şimdi anladım yemeğim. Tamamen kaçırdığımı anladım. İlk tattığım yemek benim yemeğim olabilirdi.
0: Bu senin yemeğin olabilir mi?
1: Benim yemeğim değil bu.
0: Hangisi senin yemeğin?
1: Birinci yemek benim yemeğimdi, kaçırdım.
0: Peki lezzetli mi?
1: Bu lezzetli, çok güzel. Bu yani bir, ikinci, üçüncü bu daha lezzetli. En lezzetli bu geldi bana.
0: Wow. Evet. Puanın?
1: Buna da sıfır veriyorum.
0: En kötüsü hangisiydi?
1: En kötüsü birincisi.
0: Birincisi.
1: İlk verdiğim, kaçırdığımı anladım.
0: Peki buna kaç veriyorsun?
1: Buna da sıfır veriyorum.
0: Ama lezzetli diyorsun.
1: Ama bu bir yarışma. Onu bulmak lazım, bu metot.
0: Ama adil de olmak lazım.
1: Adil yani şimdi burada ben kendim kazanmak...
0: Lezzetli dedin, kendim çok güzel dedin.
1: Kendim kazanmak istiyorum.
0: Peki.
1: Yemeğimi kaçırdığıma eminim.
0: Kaç puan veriyorsun?
1: Buna da sıfır veriyorum. Çünkü yemeğimi kaçırdığıma eminim.

0: Hasan abicim. Şimdi gözlüklerini çıkartalım. Hasan abi buyur yerini alalım seni. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Zaten biliyorsun.
2: İlk yemeğim, ilk yemekte kaçırdım.
3: Hasan abi o kadar emek ediyoruz. Niye doğru hepsine mu sıfır verdin?
2: Yani yemeğimi kaçırdım. Ama yemeğimi kaçırdım.
3: Ama ne alakası var ya?
4: En kötü yemek senin yemek ya. El insaf, el vicdan
2: ama
4: ya.
2: Ama yemeğimi kaçırdım. Şu anda bu insafa gelmedi ki yani. Yarışmaya geldi
3: ne
2: değil mi yani?
3: Ne alakası var? Yarışmaysa ya biraz da bir yarışma daha değil şey mi yani. Şimdi emeğe saygı.
2: Şimdi burada yani.
3: Emek de var bir sürü.
2: Yani bu nedir? Yemeği bulmak zaman, önemli değil mi?
3: O zaman hiç bakmayalım.
2: Ama burada yemeği bulmak önemli. Ama bu şimdi adaletten bahsediyoruz da burada yemeği bulmak önemli değil mi yani? Yemeğimi kaçırdığımı eminim yani. Öyle değil mi? Kaçırdım mı yemeği?
4: Yani.
2: Yemeğimi kaçırdım mı kaçırmadım mı?
3: Ya kaçır ya da kaçırma yani hepimiz aynı veriyoruz.
2: Bile bile ben lades diyebilir miyim?
3: Ya güzelse iyiyse ver abi.
2: Önemli olan o damak tadı yani. Burada el becerisinden yani şeyle. Önemli olan o damak tadıdır. Şimdi bu ne
3: demek? Ya zaten görmüyoruz.
2: Zaten bir yerden.
3: Tada göre veriyoruz.
2: Zaten bir yerden yakalamasam.
3: Ya bir ver iki ver yani.
2: Bir yer iki. Yeri gelir birle o şey kazanır.
3: Hayır olsun olsun. Şimdi peki, adalet mi?
4: Fırçayı çok yemişsin eşinden ama adalet mi yani? Şu tablo ya, adalet mi?
3: Tamam direkt. Bak hadi. Dün acemi.
4: Böyle adalet olur
3: yani
4: mu
3: yani olur mu? Bak,
1: bir şey söyleyeceğim. Niye yükleniyorsunuz? Kendi yemeğini kaçırdı. Anladıktan sonra yani sıfır verdi. En mantıklı
0: ben
1: sıfırdı yani.
0: Ama kaçırdığımdan eminim. Senin olduğunu teyit ediyorsun doğru mu?
2: İkinci yemeğe tabii ki ilk vermediğime pişman oldum. Balık diye bile tereddüte kaldım.
0: Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Her zaman şunu söylüyoruz, dünyanın en adil yemek yarışması. Herkes kendi tattığı yemeği kendi puanlayacak. Ancak adaletten bahsediyorsak, tabii ki herkes kendi tattığı ve kendi yaptığı yemekle bulmakla yükümlü. Evet. Ona göre sıfırdan beşe kadar puan vermek zorunda.
2: Evet.
0: Ancak yarışmayı ben kazanacağım diye yapılan lezzetli yemeğe de, işte ben bunu lezzetli buldum, sıfır puan veriyorum demek bir adaletsizlik. Burada hem kendi yaptığınız yemeği bulacaksınız hem adaletli olup sadece matematik hesabı yapmayıp yemeğe puan vermeniz lazım. Siz Hasan abi sen burada adaletli olmadın. Bak burada önemli olan evet 10 bin lirayı almak, başarı, 10 bin lirayla şampiyon olmak bu güzel bir şey ama beğendiğin bir yemeği, öve öve bitiremediğin bir yemeğe de sıfır vermen hiç adaletli değil. Şimdi gelelim şefin tadımına. Hazır mıyız? Bakalım Rafet Şef sizlere kaçar puan verecek.
2: Ben nasıl yemeğimi tanıyamadım? Hala sinirliyim vallahi. Nasıl ikinci yemeği tadınca anladım ki ilk yemeği kaçırdığımı çok iyi anladım.
4: Hasan Bey Fatma Hanım'a sıfır puan verince elimde değil yani. İstemsizce gülüyorum. Yapacak bir şey yok. Ama bunu kendi istedi.
0: Şimdi şefin tadım zamanı. Bakalım Rafet Şef kime ne verecek? Öncelikle Hasan, Can, Fatma ve Yeliz. Elinize emeğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim. Çok
0: güzel, başarılı bir pişirme uyguladınız. Şimdi tadım esnası sıra bende. Öncelikle Can'ı tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum? Ben yemeği yaptım. İyi izlemenizi rica ettim. Yemeğin sonunda bunlar yeniyor mu sizce? Yeliz?
4: O benim değil.
0: Fatma?
3: Evet şefim.
0: Yeniyor mu bunlar?
3: Yenmiyor.
0: Bunu sana yedirecektim, geri vazgeçtim. Fatma ablaya yedirecektim, geri vazgeçtim. Hasan Bey'e yedirecektim, geri vazgeçtim. Tabakta yenmeyecek hiçbir evet şekilde kekik, biberiye, tarçın, kabuk tarçın, yıldız anason. Bunlar hiçbir zaman sunumda tabağa kullanılmaz. Sadece yemeğe reha versin diye kekik, biberi her şeyi kullanabilirsiniz. Ama yenilmeyecek hiçbir şekilde bir şeyi çünkü bu bir sap. Bu yenmez. Ondan dolayı Can seni tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim şef.
0: Bu puana etkileyecek mi? Çok ufak. Çok bir şey değil. Şimdi
4: ben
0: kimle başlıyoruz? Hasan abiyle başlayalım. Hasan abi sana yorumum bir keresinde hani az önce adaletten bahsettik hatırlarsan. Kendi yemeğini tanıman için sebzeleri çiğ bırakman ve sebzeleri büyük büyük doğraman adil değil. Tat yok, tuz yok. Sana puanım sıfır. İkinci yarışmacımız Fatma abla. Sebzeler çiğ ve diri al dente.

0: Muhteşem bir Hindistan cevizi sütü tadı alıyorum. Balığın pişmesi çok güzel. Tuzu yerinde. Limonu eksik. Sebzeler al dente.
1: Evet.
0: Sana puanım

0: Teşekkür ederim şefim.
1: Şimdi Yeliz Hanım'a geçelim. Yeliz Hanım bunu akşam eve götürün, müzede saklayın. Bu olmasaydı eğer,

0: Normalde sana vermem gereken puan... Tadımdan sonra bir puan daha kırdım senden. Hazır mısın? Bir puan kırmıştım. 5 puan verecektim kekikten dolayı. 4 puandı. 4 de vermiyorum. Sana puanım... 3 havuçlar kütür kütür ve çiğ.
1: Sunumun hiç mi gözünüzde puan yok?
0: Bak diyorum ki 5 birebir aynısını yaptım. 1 puan kekik, 1 puan havucun kütür kütür olması. Gelip tadına bakabilirsin. Gel. Gel, gel, gel. Gel. Dişe dişe diş. Niye alıyorsun?
1: Biliyorum şefim.
0: Neden?
1: Sizden bugün 5 çok umutlu bekliyorum.
0: Havuçları anladın mı?
1: Anladım.
0: Çiğ mi?
1: Çiğ. Ama biraz daha kalmış olsaydı...
0: 5 normalde vermem lazımdı. Çünkü pişirmesiyle sebzelerin özellikle doğraman bayıldım. Aynı, birebir benimkinin aynısı. O kekiği bakın beni izledikten sonra son ana kadar iyice bakın. Bir kekikten gitti, 4 puan verecektim.

0: Sana puanım 5.
1: Gerçekten çok sevindim şef.
0: Çok hafif, çok hafif. Bir gittim geldim. 4 mü vereyim, 5 mi vereyim? Senin de kerevizin. Çok az ama böyle.
1: Evet.
0: Bir dakika daha tutsaymış.
1: Biraz doğramakta zorlandım.
0: Daha güzel olurmuş. Dikkat et bunlara.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Elinize emeğinize sağlık.
1: Çok sağ olun, afiyet olsun.
0: Şimdi totalde puanları açıklıyoruz. Dün ve bugün almış olduğunuz toplam puanları söylüyorum. Can 10 puan. Fatma Hanım 10 puan. Yeliz 18 puan. Hasan Bey 13 puan. Bu da ne oluyor? Fatma ile Can şu an eşitsiniz.
1: Evet.
0: Peki söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Teşekkür ederim.
0: Ve en az puana sahipsiniz bu arada.
1: Evet.
0: 10'ar puan.
2: Evet. Maalesef dünkü olaylardan dolayı 4-0 aldım. Bugün de anca toparlayabiliyorum. İnşallah son 2 günde de toparlayacağım.
0: Yeliz, şu ana kadar en önde giden sensin. Liderlik koltuğu sende ama hep böyle bir üzgün.
3: Sizden alamadım.
0: Konu ben yani.
3: Evet, konu siz.
0: Hasan Bey 0 verdi.
3: Hasan Bey'in damak zevki yok, 2 hakkaniyeti yok. O yüzden Hasan Bey'e laf etme gibi bir şansım da yok. Hani 2 gündür arkadaşlar benim oynadığımı düşünüyor ama Hasan Bey orada sessiz, sakin, dura dura işi götürüyor. Burada da götürüyor ki gördük de. En azından ben beğendiğim hani şeye 2 de verdim, 1 de verdim ama çok beğendim dediğim yemeğe de 0 vermedim. Evet. O yüzden ama sizden aldığım puan gerçekten benim için çok önemli. Benden uyuyamadım, bugün de uyuyamayacağım sayenizde. Teşekkür ederim.
4: 5'i alınca hiç ödemedim. Geçen de bir...
3: Ben dün de 5 alamadım. Rafet Şefim'den 5.
0: Ocağın altını dün yaktık. Bugün hafif yükselttik. Yarın rekabet ortamı daha da yoğunlaşacak. Köşen bir şekilde hazırlık yapmanızı istiyorum. İyi çalışmanızı istiyorum. Görüşmek dileğiyle. Süremiz 45 dakika. Ben bunu 30 dakikada yaptım.
4: Bu ne işi?
3: Enjektörümüz bile var.
0: İğneyi niye attın?
2: Bir tane alabilir miyim şimdi?
0: Alamazsın, geçti artık. Eldivenler niye yok? Alo! Taştı. Yanık kokusu hemen geliyor.
4: Oo, o da yandı orada.
0: Oğlum yandı bu, yandı. Sen dalga mı geçiyorsun benimle ya?
2: Büyük hata.
0: Dik durması lazımdı bıldırcınların, dik. Bırak. Hızlı. Bana o yemeği inşallah vermez. Hasan abi sen bugün bu yemeği yap, ben bugün mesleğe bırakırım. Sana söyleyeyim.
4: İddialıyım, yaparım.
3: Bana burada laf söyleyecek en son kişisin. Allah aşkına sus.
0: Son 1 dakika.
2: Lütfen bir
0: dakika. 1. 0. Benim yemeğimde... Tadım zamanı.
2: Buna?
3: Puanım
1: 1.
3: Bu yemek kesinlikle...
0: Sen neden hiçbir şekilde yemeğine baharat kullanmadın? Burada bir tane profesör var. Ordinaryosa gerek yok.
3: Pardon?
0: Sen burada uyanıklık yaptığın sürece... ben sana 0 vereceğim.
1: Şefim 5 verilebilecek bir lezzet yok burada.
0: Ordinaryo süt yapacaksan başka bir yerde yapabilirsin.

0: yeni heyecanlar yaşamak isteyenlere farklı mekanlar sunmadı. Öylesine cömert ki. Sınırsız bir özgürlüğün tadına varabilmek, tarihle doğanın iç içeriğini ruhunuzda duyasıya duyabilmeniz için Aizonay'dayız.
1: Hocam Aizonay.
2: Evet.
1: Önce bir konum belirtelim mi?
2: Belirtelim. 58 kilometre galiba Kütahya'ya, güneydoğusuna düşüyor. Çavdarhisar deniliyor buraya, evet. Bugünkü adıyla.
1: Neden Çavdarhisar dendiğini biliyor musunuz?
2: Biliyorum ama onu sonra konuşalım istersen.
1: Penkalas Nehri'nin, yani bugünkü anlamda Kocaçay'ın
2: iki yanında
1: iki bir yanına konumlanmış bir Frigya şehri.
2: Evet, ve bunun bir efsanesi var.
1: Evet.
2: Zeus'un süperisi kızı Erato'yla işte Arkadya kralı Arkas'tan olma Azan'ın kenti deniliyor buraya. Bu efsane ama tabii çok eskilere dayanan bir şey. Aslında burası bir Roma kenti.
1: Evet. Düpedüz. Herhalde görmüş, bugün gezeceğimiz bütün yapıların hepsi Roma dönemine
2: ait. Evet. Milattan önce 3. bine tarihleniyor aslında buluntulara bakarsak burası. Hatta 4. bine kadar gittiği de bazı kaynaklarda yazılıyor. İşte
1: çok görkemli yapıları var ama en bilindik sembol yapı olarak da Zeus tapınağı çıkıyor karşımıza.
2: Galiba değil mi? Benim için o, yani benim fikrime göre hem şans hem şanssızlık bu kent için.
3: İlk yıl aslında Aizonay'ı, ben yıllarca Likya'da çalıştım. Frigya benim için çok uzak bir yerdi. Aizonay'ı anlama yılıydı. Hani burası pek çok antik kentten daha farklı bir dokuya sahip. Sebebi ise antik kent ve üzerinde kırsal dokunun, Çavdarhisar'ın olması ve halkla iç içe olmamız. Bunu anlamaya çalıştık. Frigya içindeki Aizonay gerçekten Frigya mı yoksa Aizonay'ın biraz daha farklı bir dokusu var mı? Bunu anlamaya çalıştık. Her taraf tarihi eserle doluydu. Neler yapabiliriz? 2011 biraz plan yılıydı.
2: Çünkü bu yapı Zeus tapınağı Aizonay kentini tanıttı bir kere herkese. Her yerde bu yapıyı gören buranın esaslı bir yer olduğunu düşünüyor. Ancak bir taraftan da şanssızlık, çünkü Aizonay denilen yerin sadece buradan ibaret olduğu gibi bir kanı da uyanıyor.
1: Oysa ki tiyatrosu var, stadyonu var, hamamları var, köprüleri var.
2: Çok doğru.
1: Buradan başka bir tapınağı daha var. İlk hani konumlandığı Frigya kenti dedik ya, Frigyalıların ilk Metelş Taunane ana tanrıçasının bulunduğu yer.
2: Kibele'ye adanmış
1: bir tapınağı daha var.
2: Tapınak var, eski bir kült var.
1: Makellumu var, Stünlü Caddesi var.
2: Tabii.
1: Köprüleri var, köprüler işte Roma döneminden kalma.
2: Büyük bir şehir aslında.
1: Evet, büyük bir şehir aslında. Görkemli de bir şehir. Bir de hani tabii ki böyle buranın iklimsel, karasal ikliminden dolayı da böyle hani zaman zaman böyle güzel görüntüler de veriyor.
2: Güzel perspektifler oluyor, evet. Mesela sabahleyin uyandığımızda burayı sisler arasında görünce çok etkilendik, değil mi?
1: Evet, yani etkilenmenin imkanı yok. Hele gece daha da güzel, böyle hani elinizi uzattığınızda gökyüzündeki yıldızları tutacakmış hissiyatı da.
2: Evet, girsek mi acaba birazcık?
1: Aizonay Zeus Tapınağı.

0: Evet, bu yazıt bize tapınağın yapılış tarihi hakkında bir bilgi veriyor aslında.
1: Evet.
0: Gene de tapınağın tarihi

0: biraz
1: milattan sonra
0: ilişkili.
1: Evet. İkinci yüzyılın ikinci çeyreği olarak.
0: Şimdi öyle bir şey var. Fakat burada daha önce araştırma yapan işte
1: Alman arkeoloji.
0: Alman var, Posementir, evet. Ve Wörley.
1: Richard
0: Posementir ve Michael Wörley. Bunlar 2010'da bir kitap yayınlamışlar. Ve işte bu yazıtları incelemişler, resimleri incelemişler.
1: Tapınağın duvarındaki yazıtları.
0: Duvardaki. Ve milattan sonra bir demişler.
1: Bir demişler.
0: Yani Domitianus, İmparator Domitianus dönemi. Ancak bir de milattan sonra iki,
1: evet.
0: Dediğin gibi.
1: O da tapınağın çevresindeki avlularda buluntulardaki tarihlendirilmeyle milattan sonra ikinci yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenmiş.
0: Bir de bu var tabii.
1: Evet. İmparator Hadrian'ın bu bölge toprakları, kutsal alan toprakları köylüye ya da kentte yaşayan insanlara icraya veriliyor. Bir süre onlardan kira alınıyor. Sonra kent de bu kirayı vermemeyi direnince
0: icraya o zaman veriliyor.
1: İcraya o zaman veriliyor.
0: Ve oradan toplanan paralarla
1: tapınağın yapımına devam ediliyor.
0: Hadrianus'un emriyle oradan icraya verilip toplanan paralarla bu tapınak yapılıyor. Yani ikinci defa yapılıyor aslında.
1: İkinci defa yapılıyor demek ki.
0: Evet.
1: Onun adına işte İmparator Hadrian'ın buraya bir yazıtı söz konusu. İşte
0: İcraya verin, paraları,
1: evet.
0: Toplayın.
1: Paraları toplayın ki
0: tapınağı.
1: Kutsal alanı tamamlayalım. Değil
0: aslında
1: mi?
0: Hadrianus buraya geliyor. Yani bu bir ekiple ya da bir ekibe emir veriyor. Bu tapınağın kutsal alanını belirlemeleri için. Nereden nereye kadar uzanıyor ve ona göre işte demek ki kiraya verin filan deniliyor onun sonucuna göre.
1: Bir de o zaman Roma'yı biliyorsunuz, her şey çok katı kurallar çerçevesinde planlanıyor.
0: Elbette.
1: O sebepten dolayı. Daha sonraki dönemde görüyorsunuz böyle onu dün
0: Bizanslılar temize çekmişler.
1: Bizanslılar temize çekmişler. Üstüne böyle hayvan figürleri yapmışlar.
0: Demek ki her dönemde böyle bir tahripkarlık var.
1: Çok vandalca bir şey değil mi bu?
0: Evet, ama işte Bizans yani.
1: Evet.
0: Bugüne kadar uzanan bir adet.
1: Evet.
0: Bir şeyin üstünü kazımak, onu oymak, bozmak vesaire.
1: Ve hemen haçı da getirip koyuyorlar her yere.
0: Tabii.
1: Biraz önce hani Alman arkeolojisi demiştiniz ya.
0: Evet.
1: Onların da sanki burayla ilgili neredeydi hocam? O 1800'lü yıllar. Şurada.
0: Evet. Bakın, öyle bir
1: onu 1866'lı yıllarda böyle bir şey kazılmış.
0: Böyle bir şey
1: buraya.
0: Kazılmış.
1: Hemen altında yine haç var. Tahribata uğramış tabii. O
0: tabii benim söylediğim oluyor. O Alman
1: araştırmacıya
0: daha
1: değil,
0: yeni.
1: Değil,
0: bu
1: değil,
0: daha
1: değil.
0: Eski,
1: evet,
0: olmalı.
1: Evet. Şurada bakın haçı görüyor musunuz? Ne kadar belirgin bir şey.
0: Evet, Bizans oraya bir vatandaş, Bizanslı bir vatandaş kendi
1: cennetin
0: duygularını dökmüş.
1: Anahtarını almış herhalde orayla ilgili.

0: Hocam şimdi tapınağın tam arka tarafındayız. O görülen tiyatroya bakan evet. kısmının gerisindeyiz.
1: İçeri girmiş olduk
0: evet.
1: yani.
0: Biraz mimarisinden söz edelim tabii, isterseniz. Tabii. Uzun kenarlarda 15, yan kenarlarda 8 sütun var. Ama sütunların da şöyle bir özelliği var. Doğru biçiminde yekpare olarak yapılmış sütunlar.
1: Evet yani böyle daha önce gördüğümüz tapınaklarda parça parça
0: olarak aralarda bunlar, demirler vardı. Bunlar yekpare olarak yapılmış ve hala günümüze kadar da ayakta durabilmiş. Tabii ki bazı restorasyonlardan geçmiş uygarlıklar zamanında.
1: Bunu sütun söyle... başlıkları ne düzeninde peki?
0: İyon biçiminde İyon yapılmış. Biçiminde. Evet onlar üç aşamalı oluyordu biliyorsunuz. Dor daha erkeksi, İyon daha böyle kadın zarafetinde Korint ise en ustalık döneminde yapılan en zarafetli böyle yaprak biçiminde mitolojik figürlerden yapılan çok güzel bir figürdü.
1: Bunlar İyon.
0: Bunlar İyon'du. Tapınak daha sonra Bizans döneminde şu yan duvar ilave edilmiş.
1: Gene tapınaktan alınan parçalarla yapılmış bir
0: tapınak ve
1: Bizans ve sonrası da denilebilir.
0: Bizans
1: aslında.
0: Ve sonrası da denilebilir. Bir de bunun alt galerisi var.
1: Alt Tonuzlu galeri var. Alt yalnız duvarlardaki var. Şeyler, kazımalar devam ediyor resimler. Evet. Mesela gene buralarda bir takım yazıtlar da görüyoruz bu tarafa bakan duvarda da.
0: Savaş figürleri görüyoruz. Savaş Bunlar figürleri. Herhalde Çavdarlı Tatarlar tarafından.
1: Ve Bizanslılar tarafından da yapılmış olabilir. Tarafından. Şurada enteresan bir şey görüyoruz. Birisi oraya İsa'yı yapmış.
0: Ve adını da yazmış.
1: İsa yazmış.
0: Acaba bu Meryem'in oğlu İsa mı yoksa burada
1: kendi adı? Kendi adı mı? Ama ne olursa olsun. Şimdi bu bence buraya yapılan ya da işte böyle...

0: acemice yapılan, o yazıtların üstüne kazınan resimlerden de daha kötü bir resim.
1: Evet.
0: Fakat şeyin kazı başkanı Elif Özer'in bir yorumu var. Bunun benim neydi? Çok ilgimi çekti.
1: Neydi o?
0: Bu gerçi en kötü resim ama diyor. Mesela bundan yine bir 100 sene sonra, 200 sene sonra bu taşı bulup da bu resme baktıklarında biz nasıl işte şeylerden etkileniyoruz, evet. O yazıtlardan, resimlerden.
1: Veya vandallık diyoruz.
0: Ama vandallık da deseler yine tarihi bir şey olarak etkilenecekler,
1: evet,
0: bundan.
1: Mutlaka, şüphesiz.
0: Yani
1: şüphesiz.
0: Evet, burada bir vandallık olmuş ama tarihe de geçti, ileride takdir görebilir o bakımdan. Evet, bunu da söyledim.
1: Yazılı bir şeyimiz yok demeyiz işte, çizili bir şeyimiz
0: çizili
1: var.
0: Bir şey var.
1: Bir de siz çok önemli bir şey söylediniz hocam. L biçiminde şeyler var, yapı
0: evet,
1: taşları
0: enteresan.
1: Var.
0: Bana iyi geldi o.
1: L biçiminde dönüyor.
0: Köşe taşları.
1: Evet, köşe taşları.
0: Yekpare döndürmüş
1: onu. Bir tane daha, üstüne bir tane daha. Yani orada bir mimari şey olmuş.
0: Evet.
1: Bir hareketlilik kazandırmış.
0: Hem de yani işte o kilit görevi görüyor herhalde. Yani o köşeler son derece stabil bir hale dönüşmüş. Bir de senin dediğin gibi bu ayağımızı bastığımız zeminin tamam. altında da başka bir bölüm var.
1: Evet, galerili bir tonozlu bir bölüm var.
0: Evet,
1: oraya da inelim isterseniz. İnelim. Buradan geçelim. Burası da herhalde sonradan yapılmış değil mi? Şu
0: tabii.
1: Günümüz yapısı.
0: Beton.

0: Hocam bu motiften söz etmeyi unuttuk ama bu meander motifi.
1: Meander motifi.
0: Bütün tapınağı böyle dört bir yanını çevreliyor.
1: Ne anlama geliyor bu acaba?
0: Bu Menderes Nehri ile alakalı.
1: Aa, meander, evet. Menderes.
0: Evet,
1: aa,
0: evet.
1: Tamam. Evet. Menderes bu bölgenin yani Frigya bölgesinin güney sınırı.
0: Evet, güney sınırı oluyor.
1: Çok ilginçmiş. Burada gene bir takım resimler görüyoruz. Kazınmış haçlar.
0: Evet.
1: Ve şurada ama kaz var. Bu biraz önce o gördüğümüz İsa portresi kadar yeteneksiz bir resim elinden çıkmış. Ya biraz kaz, evet ya, ama bu şimdi bir bakıma önemli bir şey. Çünkü köyün şu andaki yaşantısında kazın büyük bir önemi var.
0: Doğru.
1: Yani binlerce kaz görebilirsin köyün içinde. Böyle grup grup dolaşıyorlar. Demek ki burası kaz besliyor daha çok. Ve birisi de sanki bu köyün sembolü olarak bunu buraya çizmiş. Evet, çok kötü çizmiş, vandallık falan diyoruz ama evet. Bunu mesela 300-500 sene sonra bu taşın üzerinde gören biri bu bölgede kaz beslendiğini evet. anlayacak. Evet, evet yani vandallık belki de bir kayıt da düşürmüş tarihi aslında.
0: Doğru, yani böyle de düşünülebilir.
1: İyimser miyim neyim bilmiyorum.
0: Yok, çok iyisiniz.

0: Zeus Tapınağı'nın alt galerisindeyiz hocam. Tonozlu alt galerisindeyiz. Antik dönemde yani yapıldığı dönem içerisinde de buraya böyle ahşap merdivenlerden inildiği söyleniliyor. Evet. 2014 yılında Ayzonay Kazı Başkanı Sayın Elif Özer'in önderliğinde burası çok güzel bir müze haline dönüştürülmüş.
1: Yani bu gördüğümüz işte bir takım mezar
0: stelleri üçgen alınlıklar. Işte,
1: alındıklar vesaire buraya zaten ait değil. Dışarıdan getirilmiş
0: evet.
1: Burası.
0: Güzel bir müze dönüştürülmüş evet. Ve içinde de şu anda duymuyoruz çekim yaptığımız için teknik imkanlar olsaydı çok güzel bir antik çağ müzikleri de çalıyordu. Evet. Şimdi burası ile ilgili iki tane rivayet var hocam. Zeus tapınağı olduğu için Zeus'u annesi Rhea bir mağarada doğuruyor. O izlenimi uyandırmak için böyle tapınağın alt katına böyle bir galeri yapıldığı düşünülebilir. Ya da hiç bununla da ilişkilendirilmeyebilir. Direkt Zeus'a gelen hediyelerin bu tapınağın alt galerisinde saklanıldığı da düşünülebilir.
1: Evet.
0: Bölge sizin de söyleyeceğiniz gibi, sizin ne söyleyeceğinizi tahmin ettim, siz söyleyin enesi.
1: Kibele ile ilgili bir
0: Kibele ile ilgili de olabilir. Evet.
1: Evet tabii yani buranın ana tanrıçası Kibele bir mağarayla tabii burada
0: evet.
1: Anılıyor.
0: Evet.
1: O tapınağda zaten gideceğiz. Gene tabii şeyden dinlediğimiz, Elif Özer'den dinlediğimiz kadar onun yorumu diyelim.
0: Evet.
1: Burası belki bir Kibele'ye adanmış bölüm ya da göndermesi olan bir bölüm de olabilir ve bir mağara imajı yaratılmış
0: evet.
1: Burada. Bazı yazıtlar, şeyde yazılarda, metinlerde, kaynaklarda o yoruma benzer bir şeyler de görmüştüm ben. Hı-hı. Mesela deniliyor ki bu tapınağın bir bölümü Zeus'a, bir bölümü Kibele'ye adanmış olabilir. Evet. Fakat bu çok net bir şey değildi. Yani böyle yoruma açık bir bölüm içindeyiz şu anda.
0: Şimdiye kadar yapmış olduğumuz bölümlerde daha önce böyle bir tapınak tipine rastlamamıştık. Ama bu o var yok olmadığını göstermez.
1: Evet, evet, evet.
0: Aynısı Laodikya'da da varmış hocam bunun. Orayı da görmedik. Orayı da çektiğimiz zaman buraya bir gönderme yapabiliriz biz de programın içerisinde.
1: Değil ama çekmedik orayı.
0: Evet,
1: oraya
0: evet,
1: programı
0: evet.
1: Almamıştık.
0: Evet, evet. Hissiyatını söyleyeyim böyle çok serin. Yazın dışarıda sıcaklık 40 dereceyi bulurken bunun içerisindeki serinlik insanın biraz ürpertici. Bir de ışık uzmeleri çok güzel geliyor buradan.
1: Güzel bir müze yani.
0: Güzel bir müze kazandırılmış. Teşekkür ediyoruz efendim bu müzeyi kazandıran.

0: Hocam, Zeus tapınağı Akroteli.
1: Ne zaman bu tapınak bir fotoğrafta görünse önünde mutlaka bu vardır. İkisini birlikte çeker.
0: Bütün gelen turistler de aynı şekilde bunu evet. Şey verir değil mi? Aslında biz de çekelim bir tane fotoğraf.
1: Aslında bunun tapınağın üzerindeki çatıdan...
0: Evet, üçgen alınlığın tepesinde duruyor.
1: Alınlıktan düşmüş olduğu söyleniyor.
0: Bir kadın figürüne benziyor. Katılıyor musunuz?
1: Yani o tam belli değil çünkü... Zeus olduğu söyleniyor,
0: evet.
1: Medusa olduğu söyleniyor ve hatta o Azra efsanesine belki gönderme yapan sarı kız olduğu söyleniyor.
0: Erkek olduğu da söyleniyor.
1: Evet yani.
0: Kadın olsa belki göğüsleri olurdu, bakın göğüsleri yok.
1: Bilmiyorum işte yani çünkü Medusa diye düşünürsek işte yılan saçlı
0: evet.
1: Ondan sonra...
0: Bölgedeki çocuklar bunun karşısına geçip gözlerine baktığında taş olacaklarına inanırlarmış. Ya da böyle saçlarındaki kıvrımlardan içlerine yılan kaçacağını düşünürler.
1: Onlar daha çok Medusa yanlısı demek ki. Yani evet. Öyle bir yorum yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ya da sarı kız yanlısı diyelim.
0: Evet.
1: Evet yani sonuçta bu mimari ögeden evet. Bir parça burada düşmüş
0: çok da
1: ve
0: güzel yerine oturtmuşlar bunu. Böyle sembolik olmuş.
1: Evet.
0: Devam.

0: Zeus Tapınağı'nın hemen güneydoğusundayız
1: evet,
0: hocam.
1: Evet, biraz yürüdük. Böyle bir yerle karşılaştık. Yakın, ne olduğuna da tam karar veremiyoruz.
0: Evet, yakın tarihte burayı Aizonay Kazı ekibi kazmış. Odeon da olabilir, Boleterion da olabilir diyor.
1: Da olabilir ve ikisi birden de olabilir.
0: İkisi birden
1: yani
0: de olabilir.
1: Yani iki işlevi birden de yerine getiriyor olabilir.
0: Boleterion küçük, için küçük değil mi?
1: Evet.
0: Ben de onu diyeceğim.
1: Evet, ama bilmiyorum çünkü belki birkaç tane var yani.
0: Olabilir.
1: Bunlardan.
0: Olabilir. Çünkü kent büyük. Bu kadar küçük bir kent meclisi olmasına imkan ihtimal yok. Sizin söylediğiniz gibi fazla olmasında hiçbir şeyi yok. Mahsur yok.
1: Aslında Odeon olarak da baktığımız zaman ona da uygun.
0: Evet, ona da uygun.
1: Yani bir orkestra tarafı var, bir sahne tarafı var. Yani Boleterion olsa hani konuşma yapılacak bir alanı var ama küçük evet. Bir yer tabii.
0: Bir
1: yani.
0: De Boleterion için çok uygun. Hemen tapınağın doğu tarafı bitimi Agora.
1: Evet.
0: Burası da Agora'nın başlangıcı oluyor. Yani evet. Agora'nın kenarında Odeon da mantıklı, Boleterion da mantıklı.
1: İkisinin bir arada olması da mantıklı.
0: Buraya çok güzel böyle
1: çok bir... Çok mantıklı bir yapıyla karşı karşıya.
0: Evet, çok mantıklı.
1: Yani çok... Çok yönlü mantıklı.
0: Evet. Daha burası herhalde kazılacak zaman içerisinde.
1: Evet. Peki. Köprüye doğru yürüyelim.
0: Köy yolunun içinden köprüye doğru yürüyelim hocam.

0: antik kentin varlığı hala köy üzerindeki yaşamayı devam ediyor.
1: Kibele fırın.
2: Kibele. Kibele burada çok önemli bir figür biliyorsunuz değil mi?
0: Buranın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi?
1: Fırın. Yazıyor.
0: Evet. Köydeki kadınlar sini de böyle şeylerini, hamurlarını açtıktan sonra gelip bunun içerisinde şey yapıyorlarmış, ısıtıyorlarmış, pişiriyorlarmış.
1: Ortak
0: ocaklarmış.
1: Bir mülk yani burası.
0: Ortak bir imece usulü evet. Geliniyor burada. Kimin işi varsa. Çok da kolay hocam. Böyle kapısını açıyorsunuz.
1: Tabii isteyen girebilir.
0: Karşınızda bir fırın var. Harika. Ortasında bir sini var. Ekmek evet. Kürekleri de var böyle. İşte köyün güzelliği bu. Ha, onu söylüyordum. Antik kentin varlığı köy üzerindeki yaşantıyı devam ettiriyor. Mesela köydeki işçiler, burada çocuk işçiler, kadın işçiler hepsi kazı ekibine yardımcı oluyorlar.
3: İşte hep bu taşlara bakıyordum. Diyordum ya Rabbi bunlar nasıl işlenmiş o gün, nasıl olmuş bunlar, nedir? Ama hocamız anlattı. Dedi işte bunlar nasıl yaşamış, kimler yaşamış, ne olmuş. Ve şu an ben bu taşlara baktığım zaman eski insanları gözümde canlandırabiliyorum. Hani diyorum ki aynı biz nasıl bugün günümüzü akşam yapıyorsak ya da çalışıyorsak, bir şeyler ilgileniyorsak onlar da ilgilenmiş.
4: Kadınlar bizimle, öğrencilerle, kazı ekibi ya da diğer erkek işçiler ne yapıyorsa onu yaptılar. Artı sürekli anlattık. Açma ne demek? İşte neden Nivo kuruyoruz? Neden biz Aizanoğlu'da çalışıyoruz? Burada Yunanlılar yoktu. Hani onların tabiriyle. Burada Romalılar yaşamamıştı. Bunlar dönemlerdi. Sizin gibi şu an Çavdarhisar ama geçmişte Aizanoğlu'ydu. Ama aslında sizler gibi insanlardı. Onlar da tarımla uğraşıyorlardı. Bunları kadınlara anlatmaya çalıştı.
3: Üçüncü, dördüncü sene biz yine çalıştık. Ve şu an Çavdarhisar'da belki 50-100 tane bayan iş buldu, iş imkanları oldu. Hani gidip de birisine ben çalışmak istiyorum diyebildi. Hani burada çalıştıktan sonra dedi hakkını arayabildi yani. Ben çalışmak istiyorum, çalıştı.
1: Burada 13. yüzyılda...
0: Beylikler döneminde.
1: Evet, Selçuklular işte artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor ya da sahneden çekiliyorlar ve beylikler... Daha çok burada Germiyanoğulları var, işte İlhanlılar var vesaire. Fakat bu sırada da bir Moğol boyu var.
0: Tatar bunlara, galiba.
1: Tatar, Moğol Tatarları. Bunlara Çavdaroğulları diyorlar. Ve ismini de Almak Noyan, bunların büyük reisleri. Onun bir oğlu var, Çavdar Bey. İsmini de oradan alıyor buradaki boylar.
0: Burada yaşamışlar galiba.
1: Burada yaşamışlar ama problemli. Yani mesela Osman Bey, işte ilk o Osmanlı devleti kurulurken bu taraflara doğru geliyor. Buraları almak istiyor. Ve bunlarla çatışıyor aslında. O ve bu boylar buradaki kasabalara, köylere falan saldırıyorlar. Hatta Osman Bey Orhan Bey'i yani oğlunu görevlendirmiştir bunlarla çatışması için ya da bunları sürmesi için. Neyse bunlar sonuçta yeniliyorlar. Yani bu Moğol boyları, Tatar boyları yeniliyorlar. Bir kısmı bunların Osmanlı'da yer alıyor, bir kısmı da buradan gidiyorlar.
0: Evet.
1: Osmanlı'nın içinde yer alan bu Moğol boyları, Tatar boyları 1402 işte
0: ilk kurulduğu dönemde
1: Timur ve Yıldırım Beyazıt zamanındaki o savaş, Ankara Savaşı'nda Timur tarafına geçiyorlar. Yani Yıldırım Beyazıt'ı terk ediyorlar ve dolayısıyla tamamen Osmanlı'dan da kopmuş oluyorlar.
0: Evet.
1: Böyle bir şeyi var buranın, hikayesi var.
0: O yüzden isminin Çavdarhisar olması daha mantıklı.
1: Daha mantıklı. Bir de en son şu

0: şunu da söyleyeyim. Mesela bu civarda işte özellikle Eskişehir'de müthiş kültürleriyle, özellikle de yemek kültürüyle, hani Tatarların orada yer alması bir anlamda birkaç nedene bağlı ama bir anlamda da buradan kaynaklanıyor
1: sanıyorum. Benim annem Eskişehirli ve Tatar.
0: Vay, evet. Çok güzel. O zaman işte sizin hafif tarihinize değinmiş
1: olduk. Evet, evet. Yavaş yavaş toprakları çekiyor beni.
0: Evet.

0: ve bir Roma Köprüsü'nün üzerine doğru yol alıyoruz hocam sizden.
1: Aa evet, köprüye geldik.
0: Evet.
1: Ben o tarafa bakıyordum, onun için...
0: Köprüleriyle de meşhur biliyorsunuz
1: değil mi? Evet.
0: Penkalas, yani Koca Çay hocam.
1: Koca Çay üzerine kaç köprü var?
0: 4 köprü olduğu söyleniyor. Tamamı da Roma dönemine ait yapı elemanıymış.
1: Aslında bu köprünün hikayesi enteresan.
0: Bilmiyorum hikayesini, siz biliyor musunuz?
1: Şimdi Marcus Epuleius Euryclus. Bu şehrin hayırseveri.
0: Ve erdemli biri. Herhalde.
1: Erdemli biri. Bütün şehir buna bayılıyor tabii. Yani çok fazla şey yapmış bu şehre. Onun yaptırdığı köprülerden bir tanesi de bu.
0: Hatta bunun korkuluklarının kazı deposunda olduğunu da gördük.
1: Evet, işte enteresan taraf o. Evet. Şimdi bu köprüyü yaptırırken şöyle bir hikaye var. Euryclus bir deniz kazası geçiriyor. Milattan sonra 150. Ve o deniz kazasından kurtulunca herhalde ne denir ona? Hani şükrediyor. Bir adak
0: gibi
1: yaptırıyor.
0: Hayrat. Yani çeşme yaptırınca
1: evet,
0: hayrat olur.
1: Kurtuldum
0: ya.
1: Sevinciyle. Ve korkulukları tabii bunlar yeni korkuluk ve karayolu olduğu için.
0: Antik dönemde baharda bu Penkalas öyle bir coşuyormuş ki hocam suları.
1: Evet.
0: Bütün böyle antik kenti su altında bırakmamak için büyük korkuluklar yapıyorlar.
1: O yüzden taş. Duvarlar yapmışlar. O duvarların üzerinde de işte kabartma resimler var, rölyefler var. Orada Euryclus denize düştüğü zaman...
0: Yılana mı sarılıyor?
1: Yılana sarılmıyor ama bir takım halüsinasyonlar görüyor. Bu halüsinasyonlarda bir takım deniz hayvanları o kafasında canlanıyor.
0: Poseidon'dan izin almış mı bunun için?
1: Tuhaf deniz hayvanları ama bunlar. Ve bütün bu korkulukların o duvarın üzerine onları sanatçılara işletiyor. Evet. Anlatıyor sanatçılara ve onların rölyeflerini yaptırıyor. İşte onlar şeyde...
0: Depoda,
1: kazı evinde yani. Evet.
2: Antik çağa gittiğimizde burada bir nehir var, Penkalas ve içinden su geçen her kent gibi Aizonoy bence büyüleyici. İşte İstanbul içinden deniz geçen şehir veya Eskişehir içinden Porsuk geçen kente ayrı bir hava veriyor. İnsanlar etrafına evlerini yapmışlar muhtemelen.
0: 4 köprü olduğunu söylemiştik. 2 tanesi hayatta, hatta bir tanesi tam bizim bu aksımızda.
1: Neredeyse görünecek.
0: Görünecek. Onu da çok güzel bir şekilde restore ediyorlar.
1: Evet. Aslında biz sütunlu yola doğru gidiyorduk.
0: Sütunlu yola,
1: oraya ilerleyelim.
0: Makelluma ve Borsa'ya.
1: Borsa.
0: Evet. Aynen.

0: Hocam borsa, makellum yani.
1: Aslında çarşı.
0: Evet, çarşı.
1: Böyle bir
0: yuvarlak bir
1: şeyimiz var. Yuvarlak alanın içindeyiz. Buraya
0: et pazarı deniyor.
1: Talos diyorlar.
0: Evet.
1: Evet, et, balık evet. Pazarı.
0: Balık olması çok mantıklı çünkü arkada koca çay.
1: Doğru, koca çaydan ne çıkıyordu acaba? Yani
0: canlı alabalık olabilir.
1: Alabalık, tatlı su kefali olabilir.
0: Yengeç olabilir.
1: Filan yani bir şeyler evet. Olmalı. Onu bak, onun hakkında pek bir bilgimiz yok.
0: Et
1: aslında.
0: Zaten bölge çok tarıma ve hayvancılığa
1: evet,
0: çok müsait bir yer.
1: Şimdi aslında bu alan, yani bu yuvarlak alan, Talos dediğimiz yer, çarşıdan ibaret bir yer değil burası. Yani asıl çarşı bunun etrafında dükkanlar var.
0: Kesinlikle ve Agora boyunca böyle devam ediyordu.
1: Evet. Dükkanlar herhalde yine bunu...

0: Bunun zemininde hı-hı, yükseliyor. Hı-hı. Hatta iki katlı, üç katlı sıralar var, evet, böyle. Tahta barakalar oluşmuş. Evet. Yani neredeyse bizim zamanımızın alışveriş merkezleri gibi falan bir şey.
1: Kazı ekibi kazı yaptığı dönemlerde burada özel günler düzenliyor.
0: Öyle mi?
1: Evet. Elif Özer ve beraberindeki kazıdaki arkadaşlar. Burada bir borsa yapıyorlar böyle. Köy meydanında yapılan ekmek, işte el işiyle yapılan her şey burada böyle açık arttırmayla satılıyor. Efendim şu elimde görmüş olduğunuz hamur ekmek ya da bu somun ekmek kaç paraya satılır? 3 lira, 2 lira, 1 lira açık arttırmada kimde satılır satılıyor.
0: Evet, evet.
1: Tarihte hangi imparator buradaki enflasyonu belirlemek için bunun dışındaki yazıtlara bir şey yazdırmıştı?
0: Diokletianus.
1: Doğru bildiniz. Bravo, tebrikler, 10 puan.
0: Milattan sonra 301 olduğu söyleniyor onun.
1: Evet.
0: Diokletianus bir emir gönderiyor Frikya valisine. Ve Frikya valisi de o senin söylediğin yazıları buraya yazdırıyor.
1: Evet, yazıları yazdırıyor. Orada bir fiyat belirleniyor. O fiyatın dışına kimse çıkamıyor.
0: Tavan fiyat.
1: Tavan fiyat.
0: En yüksek bu en kadar yüksek satabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela biraz önce köprüden geçti. Burası köprüye çok yakın.
1: Evet.
0: O Roma köprüsüne. Milattan sonra 150 dedik mesela. Ya da onun açılışı 157 diye bir yazıt Antik varmış aynen orada. Oradan aktarılıyor. Apuleius Eurykles'in şeyi köprüsü işte. Bunlar birbirine çok yakın.
1: Evet.
0: Ve tarihleri de çok yakın. Hı hı. Yani o köprü yapıldığı sıralarda bu çarşı da
1: hareketliymiş o zaman.
0: Yani birdenbire demek ki bu şehir
1: Roma döneminde şey almış.
0: Aniden ayağa, evet, kalkan bir şehir, evet, yani bu.
1: Sınırlarını genişletmiş
0: çok,
1: yani.
0: Çok kısa bir sürede
1: imar almış.
0: Evet.
1: Bir de Roma'da biliyorsunuz mimari çok önemliydi yani. Katı kurallarla belirlenmişti. O, evet, mimari, evet, yapının dışarısına kesinlikle çıkılmıyordu. Bir de tam arkamızda görülen bir yapı var. Belki merak edebilir seyircilerimiz onu.
0: Doğru, o da yani sanki çok milattan önce falan gibi duruyor. Ama
1: devşirme evet, taşlarla yapılmış bir
0: çok yeni bir cami, evet, olmalı o. 1970'teki depremde yıkılmış. Minarenin altındaki kaide.
1: Minare yıkılsa da mihrap yine de ayakta hocam. Yerinde
0: ve onun sayesinde yani bu şimdi tabii çok acıklı bir durum. Yani bütün her şey burada mahvoluyor, yıkılıyor, çöküyor, ölenler, kalanlar ama mesela o depremden sonra buraların bulunduğu söyleniyor. Evet.
1: Hatta 70'li yıllarda yapılan kazı çalışmalarında şu sütunlu ana caddeye de bulunuyor. Orada, evet, sütunlar, evet, bulunuyor.
0: Yani bir şeyin açılıyor yıkımı üzerine bir şey yeniden doğuyor. Hem hüzünlü hem ilginç bir durum tabii bu. İstersen yazılara şöyle bir göz atalım.
1: Göz atalım hocam.
0: Borsa dediğin duruma,
1: evet, bir göz
0: bir
1: atalım.
0: Yakından bakalım.
1: Hocam bakın o imparatorun belirlemiş olduğu enflasyon fiyatları burada mevcut hepsi.
0: Evet. Burada acaba nelerin, hangi malların isimleri var?
1: Rakamlar görülüyor, görüyor musunuz?
0: Evet ya. Tavan fiyat demiştik,
1: evet,
0: buna, değil mi?
1: Mesela bir köle iki eşek.
0: Köleden, eşekten, işte biberden, ne bileyim,
1: ekmeğe, buğdaya,
0: ekmeğe,
1: kadar.
0: Buğdaya kadar
1: hepsi
0: hepsinin
1: var
0: burada fiyatları yazılı.
1: Evet. O yüzden de buraya borsa demişler.
0: Bir şey kontrol etmeye çalışıyorlar bunlar, evet, demek ki. Yani evet, bir işte
1: ekonomik bir durum söz konusu.
0: Yani enflasyonu önlemek falan, evet, gibi bir takım tabirler geçiyor.
1: Evet.
0: Tabii o günkü koşullarda demek ki önlemleri
1: bu çok
0: böyle
1: önemli bir şey. Evet. Devam. Peki.

0: Sütunlu Cadde.
1: Bu aslında yeni bir cadde. Yani hemen yakınımızda Makellum var. Makellum'a bitişik neredeyse. Makellum'un yanından geçen bir cadde. Fakat Makellum'un tarihi, yani milattan sonra 2. yüzyıl. Hı hı. Buranın tarihi daha yeni. Milattan sonra 5. yüzyıl falan. Yani Bizans'a geçiş yapılmış artık burada.
0: Evet.
1: Bizans'ın açtığı bir yol.
0: Evet, 450 metre olduğu söyleniyor tamamen.
1: Yani tabii orada bitmiyor bu cadde.
0: Tabii devam ediyordu.
1: Onun devamı var. Bir de buradan devamı var.
0: Bir köprü var.
1: Kocaçayı geçiyor. Evet. Devam ediyor demek ki.
0: Meter Ştaunen'e kutsal alana gittiği de söyleniyor bunu.
1: Olabilir.
0: Bir
1: çünkü
0: takım böyle kutsal ritüellerle buradan yürüyerek oraya gidiyor.
1: Bir tek burayı görebildiğimiz tek için. Evet.
0: Evet. Şeyleri falan, sütunları falan çok naif ama ince. İyon üslubunda yapılmış. Yine böyle üstlerdeki kabartmalar da çok güzel.

0: Hocam caddenin uzunluğu tam 450 metreymiş.
1: Tabii orası özel alan olduğu için kazı orada bitmiş demek.
0: Zaten arkeolojik alanların en büyük sıkıntısı da bu hocam. Özel mülkiyet. Bunlar kamulaştırılmadığı için kazı da anca bu kadarına müsaade
1: edebiliyor.
0: Onların
1: da bir dengesinin de olması lazım. Mesela kamulaştırdığın zaman onun üstündeki...
0: Tahribat oluyor diyorsunuz.
1: Evet, orada da değerli şeyler var.
0: Evet.
1: İşte onun bir dengesi.
0: Gerçi bu gerekiyor. Da şey yani antik kentin her dönem her kendi içerisinde yaşam barındırdığını gösteriyor.
1: Evet, doğru. Şimdi bu caddeden bahsedersek... Bu bir köprü varmış demek ki. Hı hı. Koca çayı aşıyor, geçiyor. Bir yerlere varıyor işte.
0: Dinsel ritüeller yapılıyormuş burada. Metelştanöne, evet. Kutsal alanına doğru böyle bir takım dini görevliler yürüyerek bu caddeyi tamamlıyorlarmış.
1: Ha, bu Bizans caddesi. Yani Roma'ya ait bir cadde değil. Yani bu milattan sonra 5. yüzyılda açılan bir cadde.
0: Artemis tapınağı doğru. Yıkılarak bu caddenin sütunları
1: yıkılıyor. Milattan sonra 1. yüzyılda Claudius'un yaptırdığı Artemis tapınağını yıkmışlar. Hı hı. Onun malzemeleriyle de bu caddeyi yapmış Bizanslılar.
0: Bu 6. şeye kadar da geliyor değil mi? 6'ya kadar geliyor bunun. 6'da büyük bir deprem oluyor.
1: Deprem olmuş, doğru.
0: Evet.
1: Ve yine tabii hani hem hüzünlü hem ilginç bir durum. Burası o 6. yüzyıldaki depremle harap oluyor. Hı hı. Fakat 1970'teki depremden sonra buradaki işte temizleme çalışmaları sırasında
0: müze araştırmalarında
1: bu cadde oluyor. Ortaya çıkartılıyor.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Şimdi tabii bir takım şeyler yani tapınaktaki malzemeler burada kullanıldığı için, bu orası bozulup buraya getirildiği için burada taşların yerleştirilmesinde de gene ilginçlikler ortaya
0: çıkıyor. Devşirme taşlar kullanılmış.
1: Devşirme ama mesela bir tane duvar rölyefi zeminde.
0: Zeminde değil mi? Geyikli motif miydi o?
1: Evet, geyikli bir motif.
0: Taban zeminine kullanmışlar.
1: Tabana kullanmışlar onu. Mesela bir alınlık var. İşte Eisenhower'daki Eisenhower'lara bir tapınak. Claudius'un da isminin geçtiği. İşte o da şuralarda bir yerde yolun kenarına dizilmiş.
0: İstinat duvarı olarak kullanılmış.
1: Yani her şeyin altı üstüne gelmiş ve yeni bir forma dönüşmüş bu caddede.
0: Evet. Ben aslında uzunluğunu merak ediyordum bunu.
1: İşte 450 diyorlar ama evet. Nereye gittiğini de tam biz de bilmiyoruz.

0: Hocam, kentin mozaikli alanındayız. Mozaikli hamam tabanındayız aslında. Burası bir Roma hamamı. Biliyorsunuz kent en fazla Roma döneminde genişliyor ve yapıları da Roma döneminde yapılıyor. Zaten günümüze kadar gelen tüm yapılar Roma dönemine ait.
1: Burası, bu ikinci hamam.
0: İkinci hamam, evet. Asıl büyük hamam stadyum ve tiyatron da oradaki.
1: Milattan sonra 3. yüzyılın ikinci yarısı diye bir tarih var.
0: Tarihlendiriliyor, evet.
1: Yer mozaiği
0: çok güzel.
1: Çok güzel. Bu satirle menat arasındaki bir diyalog diyelim ama bir mücadele gibi bir sanki. Mücadele bu Dionysos kültüne ait bir şey.
0: Evet, evet. Burada önemli olan tabii kazı ekibinin her ne kadar arkeolojik çalışmalar tahribat da olsa burayı çok güzel ayağa kaldırmışlar ve çok güzel bir çatı yapmışlar koruma sistemiyle ki burayı yağmurdan, çamurdan, dondan, kardan kurtarmak için eğer o olsaydı mozaik taban bugüne kadar gelemeyecekti. O yüzden ekibi burada kutluyoruz.
1: Fakat sonra bu binanın işlevi değişiyor. Yani hamamı bozuyorlar ve işte Bizans döneminde ilk Hristiyanlık dönemlerinden itibaren burası psikoposluk merkezi oluyor.
0: Dini ama, adamların olduğu bir yer oluyor.
1: Evet, psikoposluk merkezi. Ama bu büyük laf yani psikoposluk merkezi. Bir de antik kentlerin hangisine gitsen orada bir mutlaka psikoposluk merkezi macerası vardır. Ama bu o kadar da önemli bir şey değil. Yani psikoposluk merkezi olunca böyle Roma Vatikan gibi falan olmuyorsun.
0: Sadece
1: burada tabii bölgeye. O dine ait bir temsilci oluyor. Evet. İşte ben psikopos oluyor. Onlar da zenginler falan oluyorlar genellikle. Ve işte onların bir mekanı oluyor. Yani dinle ilgili işleri ya patrikhaneyle mi artık yoksa o merkez neresidir onunla mı ilişkiyi kuracak, işleri götürecek birinin mekanı oluyor. Yani psikoposluk merkezi denilen şey bu.
0: Evet, evet.
1: Bu binada öyle olmuş.
0: Baksana Roma hamamının içine bir girdik nerelere gittik
1: hocam. Nerelere gittik ama bina öyle olmuş evet. Yani mecburen gittik.
0: Evet, evet.

0: Hocam kentin kuzey tarafındayız ve hiç karşılaşmadığımız bir mimariyle karşılaşıyoruz.
1: Bir tuhaflık var, doğru. Evet,
0: değil mi? Stadyon hemen bitiminde tiyatro. Hatta tiyatronun o sahne duvarının ön tarafı başka bir amaçla, arka tarafı sahne olarak kullanılıyor.
1: Yani biz şimdi söylediğine göre stadyumun içindeyiz.
0: Stadyumun içindeyiz şu
1: an. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Stadyumun diğer tarafına doğru gidiyoruz. Sonra bir duvarla stadyum bitiyor.
0: Evet.
1: Birdenbire tiyatro başlıyor.
0: Ve sahnede buluyorsunuz.
1: Evet, sahnede yani. Buluyorsun. Çünkü o karşıda gördüğümüz duvar bir tarafıyla buraya ait, stadyona ait. Diğer tarafıyla da
0: sahne duvarı.
1: Sahne duvarı tiyatroya.
0: Vay be, gerçekten, çok acayip gerçekten ya.
1: Bir tuhaflık var.
0: Evet ya, böyle bir anda movie burası böyle. Gösteri sanatlarının içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Buradan iki tane giriş varmış. Bir sağdan bir soldan. Diğer taraflarının hepsi de oturakmış işte.

0: Görüyor musunuz hocam şeyi?
1: Evet.
0: Stadyumun giriş kapısı burası. Aa, buradan giriyorlarmış böyle.
1: Evet. Roma ihtişamı
0: diye.
1: Değil mi? Roma'nın evet, evet, o evet. Şeyi ne derler? Hem ihtişamı hem kargaşası.
0: Hepsi.
1: Hepsi birden.
2: Tiyatroda restorasyon gerekli mi? Eisenhower Tiyatrosu için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü UNESCO girme kriterlerinden birisi de stadyum tiyatro kompleksiydi. Dünyada bilinen tek örnek olmasıydı. Hani ilk, tek, en gibi cümleler kurmayı sevmemekle birlikte Eisenhower'un bunu hak eden bir takım tanımları gerçekten barındırıyor.
1: Aslında mesela Eisenhower bir Roma kenti tabii. Yani aksi iddia edilemez. Ne olmuşsa, ne yapılmışsa hep Roma döneminde.
3: Helenistik çağdan da bir şeyler var ama onlar ufak ufak şeyler.
1: Ufak yani. Ufak. Onu söyleyeceğim. Mesela aslında bu kentin daha önce de konuştuğumuz gibi hani tarihi milattan önce 3000'e hatta bazı kayıtlara göre 4000'e kadar gidiyor. Tamam böyle bir yer var. Hı hı. Ama işte Roma diyoruz aslında. Fakat bir parça da şöyle düşünürsek bir Frigya kenti burası aslında. Frigya bölgesinde. Yani Frigler mesela milattan önce 12. yüzyılda Balkanlardan gelen bir kavim ve Sakarya Vadisi'ne yerleşiyorlar aslında. Bu kent de orada yer alıyor. Şimdi bunun tarihi Roma'ya doğru geldikçe işlerken şöyle bir şeylerle de karşılaşıyoruz. Mesela Bitinya var.
3: Kuzeyde.
1: Daha kuzeyde evet. Marmara Denizi'nin
3: güneyinde.
1: Evet, kenarında diyelim. Şimdi Bitinya güneye doğru inmek istiyor.
3: Evet.
1: Dolayısıyla bu kenti de alarak ilerlemek istiyor.
3: Topraklarına katmak istiyor.
1: Fakat Bergama ile bir çatışmaya giriyor. Pergamon'la ya. Yani. Bugünkü Bergama, o zamanki Pergamon'la bir çatışmaya giriyor.
3: Attalos bu.
1: Evet. Ve o mücadele sırasında Attalos savaşı kazanınca milattan önce işte 126-123 arası kent Pergamon'a dahil
3: evet,
1: oluyor.
3: Evet, himayesi
1: altında. Ömenes devri de tabii hemen Attalos'tan sonra yine Pergamon'a dahil. Ta ki Roma'ya kadar giden bir süreç var. Ondan sonrasını biliyoruz zaten.
3: Sonrası
1: Roma'da
3: zaten, evet.
1: Her şey birdenbire tam bugünkü tabiriyle patlıyor.
3: Patlıyor.
1: Yani, mimari, işte zenginlik.
3: Zirve bilmem. Yapıyor.
1: O kadar da değil ama yani çok farklı oluyor hakikaten her şey.

0: gerçekten çok enteresan. Yani örneğine hiç rastlanmayan bir mimari yapının, bir mimari güzelliğin DEHA'nın önündeyiz.
1: Artık DEHA mı değil mi bilmiyorum ama ilginç yani.
0: Evet, bu taraf tiyatro, hemen bu tarafı stadyum.
1: Bir tuhaflık daha var. Mesela bu stadyumla tiyatro zorunluluk olarak birleşmemiş.
0: Evet.
1: Yani bir ne bileyim yer yokluğu ya da işte sonradan bir şeye dönüşmüştür falan öyle bir şeydi. Böyle tasarlanmış.
0: Evet, böyle tasarlanmış.
1: Bir kompleks olarak tasarlanmış.
0: Ve çok da güzel tasarlanmış. Hemen sahne duvarının bitiminde tık diye bunun altı kuliste herhalde, kulisten tık diye şeyin içerisine geçiyorsunuz.
1: Stadyumun bu tarafı, stadyonun bu tarafı yani tiyatroyla bitişen tarafı iki katlı ilk önce.
0: Evet.
1: Sonra üçüncü kat çıkıyor. Ve bunun ikinci katı işte tiyatronun sahnesiyle
0: birleşiyor.
1: Sahnesiyle
0: birleşiyor. Yarım daire biçiminde bir sahnesi var. Böyle bütün izleklerinin de böyle tam anlamıyla özellikle gece oyunlarında böyle şeyle karanlıkla böyle ayla yıldızlarla şey oluştursun diye, doğal dekor oluştursun diye çok da güzel bir yere konumlandırmış.
1: Şimdi gelirken konuştuk ya mesela Roma döneminde birdenbire şehirde bir
0: mimari patlama
1: her konuda. Domitianus dönemi mesela milattan sonra 1. yüzyıl. Hı hı. O sırada Zeus tapınağı yükselmiş. Hı hı. Ve onunla birlikte de bu kompleks ortaya çıkmış. Aynı anda yani. Evet. Tabii Hadrianus döneminde de milattan sonra 2'de biliyoruz ki o tapınak yeniden büyütülüyor.
0: Evet, evet.
1: Burası da genişletiliyor.
0: Genişletiliyor. Doğru. O nüfusa da orantılı bir şey. Nüfus çoğaldıkça böyle hani mimari yapılara da eklemeler yapılıyor.
1: Hem nüfusla hem de biraz daha hani
0: zenginlikle, ekonomiyle ilgili bir şey.
1: Yani. Evet, o iktidarın görüntüleridir ya böyle o mimari.
0: Biz Batı Anadolu kıyılarına hakimiz diyor Roma ve bunları yapıyor. İki de yapıyor ta günümüze kadar gelmiş hocam.
1: Evet.
0: Tiyatronun içine doğru gidelim
1: bakalım
0: mi?

0: Hocam, şimdi Kavea dediği izlek yerleri 1, 2 ve 3 bölümden oluşuyor. Görmüş olduğunuz bakın bir sütunun alt kaidesi var. Orası
1: şu karşıda gördüğüm.
0: Evet, evet.
1: Sütunu diyorsun.
0: Orası evet. Tabii özel kişilere ait. Özellikle Roma'da ihtişam Helenistik çağdaki gibi daha böyle hani estetik kaygılar güdülmeden yapılıyor. Daha şaşalı, daha büyük yapılar yapılıyor. O Roma'daki gösteriş belki bak mesela şöyle de olabilir. Bunu şu anda şey zeka geliştiriyorum ama burada ödül kazananlar tiyatroda ödüllerini alıyor da olabilirler.
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyoruz yani. Ben yani. Böyle hani
1: yazılmıyor.
0: Işte, evet, öyle yazılı kaynaklar da yok. Bu tamamen benim özgür gün olarak söylediğim bir şey.
1: Biz şey şu anda sahnede değil. Duruyoruz.
0: Evet, biz şu anda sahnede duruyoruz. Sahnenin hemen arkasındaki sahne binasında görmüş olduğunuz izleklerin bittiği yerde de sahne prosenyum yani orkestra çukuru dediğimiz çukuru.
1: Alanı böyle bir yuvarlak olması lazım bunun ama tam görülmüyor.
0: Evet.
1: Çünkü bütün o sıralar
0: depremler işte aşağıya zamanda
1: gelmiş.
0: Gelmiş ama hala akustiğini koruyor. Ah! Ah!
1: Gidelim mi?
0: Vay be, gidelim hocam ya.

0: Arkadaşlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Güzel bir çalışma var. Geçebiliyor muyum alana?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Müsaadenizi aldıktan sonra geçebilirim herhalde. Çok teşekkürler. Özgür ben.
1: İlker, memnun oldum.
0: Taşların Dili programından geliyoruz.
1: Hoş geldiniz.
0: Nerede çalışma yapıyorsunuz? Ne alanı burası?
1: Şu anda Hamam Palestra kompleksinde bulunuyoruz.
0: Hamam Palestra.
1: Evet. Ev salonundayız. Büyük salon. Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı salondayız şu anda.
0: Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı saha.
1: Evet, öyle. İnsanlar burada hamamda birlikte toplanıp konuştukları ev salonundayız.
0: İlker'di değil mi?
1: Evet, İlker.
0: İlker hangi üniversitedensin?
1: Pamukkale Üniversitesi'nden.
0: Pamukkale bölüm arkeoloji.
1: Arkeoloji bölümü.
0: Sınıf kaç?
1: İki olduk bu yıl.
0: İki oldu, hayırlı olsun. Ne kadardır çalışıyorsun Aizonay'da?
1: Haziran'da buraya geldik, kazı başlangıcında.
0: Daha yenisin yani.
1: Yeni, ilk kazım bu.
0: Evet.
1: İşte 22 Haziran'dan beri buradayız.
0: Tam görevin nedir?
1: Burada toprağın altında kalmış bir mimari yapı var. Hamam Palestra Kompleksi dediğimiz. Biz dönem başından beri bu yapıyı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Ne kadar süreniz var?
1: Yaklaşık kazı 3,5-4 ay gibi bir süreyi kapsıyor. O şekilde çalışmalar devam ediyor.
0: Bölüm bölüm kazacaksınız.
1: Evet, bölüm bölüm. Açma açma gidiyoruz. İlk dönem başında bu arazi düz bir alandı. İlk bir açmayla başladık, sonra genişleyerek devam ettik.

0: Arkadaşlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi?
1: Tabii, ben arkeolog Hatice. Açma şefi olarak burada çalışıyorum.
0: Kaç yıldır çalışıyorsunuz
1: 4 hocam? 4 yıldır Aizonay kasasında çalışıyorum.
0: Aizonay deyince ne hissediyorsunuz? Aklınıza ne geliyor?
1: Aizonay öncelikle Kibele'nin antik kenti ve Kibele'den sonra Zeus'un kenti olduğu için bu iki tanrı ve onların yaşadığı yerler aklıma geliyor.
0: Bir estetik zarafet var.
1: Tabii ki var. Kibele'nin antik kenti kadını simgeliyor çünkü öncelikle.
0: Bunu hissederek çalışıyor musunuz?
1: Tabii ki onu hissederek çalışıyoruz. O yüzden uzun yıllardır Aizonay kasasındayız.
0: 4 yıldır çalışıyorum demiştiniz değil mi? Artık herhalde araştırma görevlisi olmak için kadro bekliyorsunuz.
1: Tabii kadro bekliyorum. Bundan sonra yapacağım iş arkeoloji olacak tabii ki. Farklı bir alan düşünmüyorum. Seviyorum çünkü yaptığım işi.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben de arkeolog Merve. Mezunum, yüksek lisans yapıyorum.
0: Kaçıncı yıl?
2: 5 yıldır Aizonay'da çalışıyorum.
0: Harika. Yeni gelen arkadaşlara nasıl yardımcı oluyorsunuz burada?
2: Yeni gelen arkadaşlar zaten kazıya gelmeden önce okulun laboratuvarında da yetiştiriliyorlar. Kazı hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Çizim konusunda, kazıda karşılaşacakları koşullar konusunda da bilgi sahibi oluyorlar. Yani geldiklerinde çok zorlanmıyorlardır diye düşünüyorum aslında.
0: Ama siz de yardımcı oluyorsunuz
2: tabii
0: herhalde,
2: değil
0: mi? Tabii
2: ki biz de yardımcı oluyoruz. Burada onları uygulamaya geçiyorlar yani.
0: Aizonay'da sizin yeriniz neresi?
2: Ben depoda çalışıyorum, kazı deposunda. Gelen buluntular depoda teslim alınıyor ve depoda bunların çizimleri, tanımları, katalogları, envanteri yapılıyor. Benim asıl işim depoda.
0: Sonra oradan müzeye mi gidiyor?
2: Evet. Evet. Ondan sonra kazı bakan temsilcisi, kazı başkanı kararıyla envanterlik eserler müzeye teslim ediliyor.
0: Çok teşekkür ediyorum ikinize.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Kolay gelsin. Kentiniz çok

0: ben.
1: Evet, tanıyabilirsin.
0: Dur bakalım. Önce kızlardan başlayalım. Senin adın ne?
1: Benim adım Demeter Bereket Tanrıçası'yım.
0: Demeter ve Bereket Tanrıçası. Vay, sen kimsin?
2: Ben Persefone'yim. Karanlıklar Tanrıçası'yım.
0: Persefone Karanlıklar Tanrıçası. Sen kimsin?
1: Selena. Ay Tanrıçası'yım.
0: Ay gibi de güzelsin. Sen kimsin?
3: Benim adım Sefiyos. Ünlü bir atletçiyim, koşucuyum.
0: Vay, atletik koşucusun ha. Sefil neydi adın?
3: Sefiyos.
0: Sefiyos. Vay vay vay vay. Siz burada mı yaşıyorsunuz?
1: Evet.
0: Aizona'yı seviyor musunuz?
1: Evet, seviyoruz.
0: Peki ben Aizona'yı hiç bilmeyen biri olarak bana burayla ilgili ne gibi ipuçları verebilirsiniz?
1: Burada daha önce yaşamış insanların bazılarını söyleyebiliriz.
0: Söyleyin bakalım.
1: Zeus yaşamıştır. Ana tanrıça olarak Kibele vardır.
0: Evet.
1: Bizler yaşadık.
0: Evet, sizler hala da yaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Başka?
1: Aizona'yı eski bir yerdir. Burada daha önce Romalılar, Lidyalılar, Frigler ve Osmanlılar yaşamıştır.
0: Harika, çok güzel. Bu bilgileri nasıl edindiniz siz?
1: Bu bilgileri kazı ekibinden öğrendik. Ayrıca kendimiz de biliyoruz.
0: Kazı ekibiyle sürekli beraber misiniz siz peki?
1: Evet.
0: Böyle bir anda yoluma çıktınız. Allah Allah, bunlar dedim nereden geliyor? Roma çağının çocukları olmalı derken bana çok güzel bilgiler verdiniz. Sizi tanıdığıma çok çok memnun oldum ve mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Bir şey değil.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Siz şimdi hamama doğru mu gidiyorsunuz?
1: Evet.
0: Kolay gelsin. Ben de şehre doğru iniyorum. Hoşçakalın. Kolay gelsin.
1: Hoşçakalın.

0: Meter Stonone.
1: Evet.
0: Dağların tanrıçası, böyle Anadolu'daki kutsal tanrıça.
1: Ana tanrıça.
0: Ana tanrıça, dağların, ovaların, böyle Kibele. Bütün tabiatın tanrıçası Kibele.
1: Eisenhower'dan bir 4 kilometre falan geldik köy evet. yollarını geçerek.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir hayli de tırmandık.
0: Evet.
1: Çok yüksek bir tepedeyiz ve burada böyle bir...
0: Kült var değil mi hocam?
1: Evet, bir işte ana tanrıça kültüne ait bir tapınma yeri burası.
0: Evet. Tarihlendirirsek tam olarak nereye kadar gitmemiz
1: bunu
0: gerekiyor hocam?
1: Bunu bilemeyiz. Yani çünkü Anadolu'nun en eski tanrıçalarından bir tanesi Kibele. Evet, bu yani mesela milattan önce 1 ve 2'de burada bir takım buluntular çıkmış.
0: Evet.
1: Bir takım figürler çıkmış ama bu tabii o zamana ait demek değil. Çok daha eski.
0: Öncesine. Burası bir mağaraymış zaten değil mi?
1: Burası bir mağara. Evet. Zaten bu civar yanardağların ne derler ona?
0: Lav, püskürtüğü lavlarla.
1: Külleriyle evet. örtülmüş bir şey, arazi. Dolayısıyla çok kolay oyulan bir yer olduğu söyleniyor arazi olarak. Ve bu mağaralarda, buralarda var. Pek tapınak denemez tabii buna.
0: Evet.
1: Daha çok işte o İngiltere'deki Stonehenge
0: belki adı da oradan geliyor olabilir bir, mi? Meter Stonone.
1: Evet, bir tapınma yeri diyelim. Evet.
0: Nasıl tapınıyorlarmış hocam buraya
1: gelip? Nasıl tapınıyorlar? Bir kere kurban, boğa kurbanı var burada. Ama bir de daha ne derler, artık ilginç falan değil, daha vahşi bir şey var aslında o külte ait. Ana tanrıça kültüne dahil olabilmesi için birinin...
0: Bir kabul töreni gibi.
1: Bir kabul töreni gibi, evet, çok doğru. Buraya giriyor ve başını yukarıda tutabilecek bir tahta
0: şöyle.
1: Ve yukarıdan bir boğa kesiliyor.
0: Uf.
1: Bütün o kanla yıkanıyor.
0: Çıplak oluyor herhalde bu değil mi?
1: Herhalde tabii. Bütün o kanla yıkanıyor. Ve o

0: yeniden doğuş anlamına geliyormuş. Hı hı. İşte yeniden doğduktan sonra, kanla yıkandıktan sonra bu kültede dahil oluyor.
1: Kabul töreni bunun içerisinde gerçekleşiyor.
0: Evet. Evet.
1: Sonra acaba o üstünden akan o kan nereye gidiyor acaba?
0: İşte yani...
1: Aşağıya doğru iniyor herhalde.
0: Evet, toprağa karışıyor ya da.
1: Toprağa karışıyor.
0: Böyle bir durum var.
1: Ondan sonra kabul oluyor. Ve kabul olduktan sonra burada bir takım herhalde buna dair ritüeller var.
0: Ritüeller tamamlandıktan
1: işte sonra
0: ritüeliyle.
1: Halk burada durmuyor herhalde. Buradan şehre burası doğru.
0: Elbette bir tapınma yeri. Aşağıda da yerleşimler falan var. İşte nasıl mesela Akropol var, en yukarıda bir, evet, tapınak. Bu tapınma yeri de en üst tepede falan.
1: Ne zaman kurulmuş. Yapılmış hocam kazılar burada? 1900...
0: Yok yok, daha eski galiba 1920'ler 30'lar arası falan bir şey. O zaman yapılmış, o zaman bulmuşlar zaten bir takım şeyler.
1: Bunun hemen altında da hani tırmanırken gördüğümüz bir yer daha var. Kaçak kazıcıların,
0: evet,
1: yapmış olduğu
0: onlar bulmuşlar.
1: Elif Hoca da Elif Özer de devam ettirmiş o kazıyı ve...
2: Yerli halkının ve dışarıdan gelen bazı kimselerin gömülü olduğunu, daha alt ve orta kesimden insanların gömülü olduğunu, mezar tiplerinin işte basit toprak, plaka kapaklı olduğunu, Kibele kültüne ait olabilecek bazı kadınların dışarıdan M.Ö. 2. yüzyıl sonu 1. yüzyılda gelen bazı askerlerin yine buraya gömüldüğünü, Roma'ya bağlı askerlerin yine buraya gömüldüğünü ve başlangıçta kremasyon yani yakılarak gömülürken daha sonra normal ceset gömü ya da diğer adıyla söylersek inhumasyon gömüyle gömüldüklerini ortaya çıkarttık.
1: Şu anda Kütahya Müzesi'nde bulunan Amazonlar lahdi.
0: Ya,
1: ben onu bir canlı gördüm hocam. İnanılmaz güzel yani.
0: Muhteşem bir şey.
1: Acayip güzel. Oradan çıkmış Amazon lahdi de.
0: Evet, çok yakın buraya.
1: Çok yakın, hemen bunun alt tarafında oluyor.
0: Evet.
1: Bazen böyle kaçak kazıcılar farkında olmadan kendinden sonraki kazılara da böyle şeyleri oluyor.
0: Zamanında yakalanabilirlerse tabii, evet, bir faydalı tarafları oluyor.
1: Evet, evet, evet.
0: Evet.
1: Çok güzelmiş ya. Böyle devam edelim. Hazır güneşi de
0: güneşin
1: batırıyoruz.
0: Güneşin batışına doğru.
1: Evet ya. Kutsal alanda biz de kabul olur muyuz acaba?
3: Yüzyıllardır ayakta kalmış Zeus tapınağına veda edip geleneksel bir masal aleminin sıcaklığını yaşarken yaşamınızda yepyeni ufukların kardelenler gibi açtığını hissedeceksiniz.

0: cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımız bizimle birlikte ve aramıza yeni bir isim katıldı. Melisa Hanım merhaba.
1: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. İsmim Sena Melis Eğridere. 97 İstanbul Eyüp doğumluyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden bu sene mezun oldum. Henüz çalışmıyorum. Evde çok severek izliyoruz ailemle. Onlar da ısrar etti. Ben de çok istedim kendimi burada görmeyi. Katıldım.
0: Öyle. Evde nasıl bir performans?
1: Ya evde iyi, çok iyi ama şimdi burası öyle değil tabii. Şu an biraz heyecanlıyım. Bakalım.
0: Sinan Bey, bugün heyecan gitti.

0: Gitmiştir ümit ediyorum ki.
1: Evet, evet. Bugün biraz daha iyiyim. Artık yukarılara doğru, finale doğru geleceğiz beraber sizinle.
0: Ama çok çok güçlü bir rakibiniz var tabii ki. Öykü Hanım dün de finalde bizimle birlikteydi ve 5000 lira daha kazandı. Toplam para ödülü 11.000 oldu. Öykü Hanım, bugün de yine çekişmeli bir yarışma bizi bekliyor olsun.
2: Evet, yani rakiplerimiz yine iyi. Bilemiyorum, Sinan Bey çok ümitlenmesin. Finalde ben de kıyasaya yarışıyor olacağım.
0: Gizem Hanım, bugün daha iyi miyiz?
3: Evet, heyecanım biraz yendiğimi düşünüyorum. Bugün daha rahatım. Daha da keyifli olacağını düşünüyorum hepimiz için. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Ve hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesinde yine her zamanki gibi 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1 puan. 2. etap bu kez dikkat etabı, her bir sorunun değeri 2000 puan. 3. etapta akıl oyunu etabı, bu kez soruların değeri 3000 puan olacak. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve en fazla puan alan yarışmacımız da 5000 lira para ödülü için birlikte yarışacağız. Başlayalım mı?
2: Başlayalım.
1: Hazırız.
0: Cevap soru da başlıyor. Bilgi etabıyla cevap soru da başlıyor. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.

Ünlü çizgi filmler ilk sorumuzun konu başlığı. Çok sayıda çizgi roman, animasyon, televizyon şovları ve filmlerde yer alan bir çizgi film karakteridir. İlk olarak 1958 yılında ortaya çıktı. En yakın arkadaşının adı Bobo, kız arkadaşının adı Cindy'dir. Kendisi kravat, arkadaşı Bobo papyon takar. Adını ünlü bir beyzbol oyuncusundan alan karakter de beyzbolu çok sever. Çizgi film en son 2010 yılında animasyon filmiyle beyaz perdedeki yerini aldı. Sorumuz gelsin. Kravat takan dünyaca ünlü çizgi film karakterinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Türkiye'de onu ilk kez rahmetli Erol Günaydın seslendirmişti. Efem, efem diye konuşmasının bitiminde hep bunu kullanırdı. Buyurun cevaplar lütfen.
1: Çok alakasız kaldırmak istemiyorum.
0: Melis Hanım.
1: Ya galiba kuzenlerimin izlediği çizgi filmlerden aklımda sadece bu kaldı şu an. Asla bu değil biliyorum.
0: Kalyo mu? Ne yazıyor orada?
1: Ya Kayu diye birisi vardı.
0: Kalyo.
1: Evet sadece şansımı denemek için yazdım yani. Bu olmadığını biliyorum zaten.
0: Ya yeni dönem çizgi filmlerle pek aram olmadığı için Sinan Bey.
2: Momo dedim ben de. Arkadaşının adını Bobo demiştiniz galiba.
0: Bobo.
2: Ses benzerliği Momo, Bobo güzel olur diye düşündüm. Bilmiyorum yani.
0: Öykü Hanım.
3: Ya ben şu an cevabı biliyorum. Ayı Yogi. Sonradan aklıma geldi ama süre içinde hatırlayamadım. O yüzden maalesef bilmiyorum yazdım ama biliyorum.
0: Ve Gizem Hanım.
4: Bugs Bunny aklıma geldi ama ben de Öykü Hanım'a katılıyorum. Cevap Ayı Yogi olacaktı.
0: Bugs Bunny kravat takıyor mu?
4: Yani uzun gövdesine güvenerek takacağını düşündüm.
0: Peki dört tane yarışmacımız Öykü Hanım cevap vermemiş ama üç tane farklı yazan yarışmacımız var. Daha ilk sorumuz biliyorsunuz. Bakalım nasıl başlayacağız?
4: Eyvah.
0: Buyurun görelim doğru cevabı. Ayı Yogi olacaktı doğru cevap. Hayvanlar alemindeyiz şimdi. Afrika, Asya ve Avustralya'da yaşayan bir yılan türüdür. Zehirsizdir ama çok güçlü ve büyük bir yılandır. En irilerinin uzunluğu 10 metreye kadar varabilir. Geyik, ceylan, antilop, yaban domuzu ya da kemirgenler gibi hayvanlarla beslenirler. Avlarını zehirlemek yerine sıkıp boğarak öldürürler. Sonra da bütün halde yutarlar. Sorumuz gelsin. Büyük ve güçlü ama zehirsiz olan bu yılan türünün adı

0: Türkiye'de beslemesi de yasaktır, aynı zamanda ticareti de yasaktır. Ve en büyüğü de, Türkiye'deki en büyüğü de Antalya'da hayvanat bahçesinde. Yaklaşık 5 metre, belki 5 metreden biraz daha uzundur. Bakalım bulabildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Melisa Hanım.
1: Piton dedim, öyle hatırladım. Direkt aklıma görüntü geldi, sosyal medyada görmüştüm. Kocaman bir timsahı yutan bir yılan, piton yılanı diye okuduğumu hatırlıyorum. Piton olması lazım.
0: Sinan Bey.
2: Ben de piton dedim ama sonradan aklıma boğa yılanı geldi, anakonda geldi. Onlar farklı türleri mi bilmiyorum ama bence piton.
0: Ve Öykü Hanım.
3: Ben boğa yılanı dedim. Piton benim de aynı şekilde aklıma geldi ama zehirli mi, zehirsiz mi? Piton sanki zehirli gibi hatırlıyordum. O yüzden boğa yılanı dedim.
0: Ben zehirsiz diye ifade ettim. O yüzden
3: evet,
0: siz
3: boğa yılanı
0: piton
3: daha
0: konusunda
3: yakın
0: şüphelendiğiniz
3: geldi.
0: İçin. Gizem Hanım.
4: Anakonda demeyi uygun buldum. Aklıma o geldi ilk olarak.
0: Anakonda, boğa ve iki tane de piton var. O halde bakalım hangi yılan türüymüş bu? Piton doğru cevap olacaktı. Melisa Hanım ve Sinan Bey böylelikle puanları paylaşıyorlar. İkinci sorumuzu da geride bıraktıktan sonra üçüncü soruya geçeceğiz ama hayvanlar alemiyle aranız nasıl acaba Gizem Hanım?
4: Çok severim. Bir köpeğim, bir kedim var. İkisini tabii aynı alanda barındıramıyoruz.
0: Nasıl anlaşıyorlar?
4: Doğruları gereği. Biri bahçede, köpek bahçede.
0: Cinsi ne?
4: Boxer cinsi. Hı hı. Kedimiz de British. Yani çok tatlı keyif vakit geçiriyoruz onlarla. Gerçekten terapi gibi geliyor.
0: Birbirleriyle hiç bir araya gelmediler
4: yok,
0: mi?
4: Yok, yok, yok. Yani,
0: var ama kediyle köpek arkadaşlık yapan, hatta kedilerin köpekle beraber uyudukları birçok şeyi
4: evet,
0: görmek
4: evet var.
0: Mümkün.
4: Biz uzaktan şöyle birbirlerini görsünler diye hani kediyi elde tutarak böyle bir an yaşadık ama
1: çok seviyorum. Yani çok isterdim böyle imkanım olsa, bahçem olsa kedilerle köpeklerle doldurmayı ama şimdilik bir tane kedimiz var. Simba adı. Selam Simba. Söyleyeyim buraya.
0: Ha güzel. Peki. O zaman üçüncü sorumuza geçelim hemen. İstanbul'da gezelim şimdi. Milattan önce 7. yüzyılda kurulan İstanbul'un kuzeyde Haliç, doğuda İstanbul Boğazı ve güneyde Marmara Denizi ile çevrili kısmıdır. İstanbul'un ilk kurulduğu ve geliştiği bölgedir. Buradaki ilk yerleşim yeri Megaralılar tarafından Bizantin adıyla kurulmuştur. Osmanlı döneminden bu yana bölge Sur içi olarak da adlandırılmaktadır. Günümüzde bu bölge içerisinde çok önemli saray, kilise ve cami gibi yapılar bulunmaktadır. Bunların başında Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Hipodrom, Sultanahmet, Yerebatan Sarnıcı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri gelmektedir. Sorumuz gelsin. İstanbul'da birçok eseri içinde barındıran ve Sur içi olarak da adlandırılan bölgeye ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: tüm imparatorluklara başkent olmuş İstanbul. Roma, Bizans, Latin İmparatorluğu, hatta Osmanlı İmparatorluğu ve dünyanın da en güzel şehirlerinden birisi. Acaba sorduğumuz yer ne olarak geçiyor? Buyurun cevaplar lütfen. Melis Hanım.
1: Tarihi Yarımada.
0: Sinan Bey.
2: Tarihi Yarımada.
0: Öykü Hanım.
3: Tarihi Yarımada.
0: Ve Gizem Hanım.
1: Sultanahmet Meydanı gibi bir şey düşündüm ama aklıma gelmediği için bunu yazdım. Tarihi Yarımada, evet, doğru cevap.
0: Öyle mi diyorsunuz?
1: Evet.
0: İstanbul'da en çok nereyi seversiniz?
1: Anadolu yakası insanıyım ben. Çok da Anadolu yakası sınırları içerisinde kalmışım aslında. Şu an onu fark ettim. En çok deniz kenarı, Beykoz, Üsküdar, o civarlar.
0: Peki, acaba doğru cevap neymiş? Hep birlikte görelim. Tarihi Yarımada doğru cevap olacaktı.

0: Kötü giden şansım.
1: O zaman birinci etabı bitirelim madem. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz.
2: Seni dağladılar değil mi kalbim? Her yanın içi su dolu kabarcık. Bulunmaz bu halden anlar bir ilim. Akıl yırtık çuval, sökük dağarcık. Silahlara veda, geceye, rüyaya ve sana.
1: Ünlü bir şair soracağım şimdi sizlere. Türk şiirinde modernist bir hareket olan ikinci yeni akımının öncülerinden biridir. Üniversiteyi bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı'nda müfettiş yardımcısı olarak başladığı görevini uzun yıllar devam ettirdi. Kısa bir dönem darphane müdürlüğü yaptı. İstifa ve geri dönüş sonrası 1982'de emekli oldu. Edebiyatla ilişkisi sadece şiirden ibaret değildi. Fransızcadan çeviriler yapıyor, deneme ve eleştiri de yazıyordu. 1990 yılında aramızdan ayrıldığında arkasında Üvercinka, Göçebe, Uçurumda Açan gibi çok özel şiirler bıraktı. Sorumuz gelsin. İkinci yeni hareketinin öncülerinden olan bu ünlü şairimizin adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi ve cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Melis Hanım.
1: Cemal Süreya.
0: Sinan Bey.
2: Atilla İlhan.
0: Öykü Hanım.
3: Cemal Süreya.
0: Ve Gizem Hanım.
4: Benim de Cemal Süreya.
0: Sinan Bey, üç yarışmacımızdan farklı bir isim yazdınız. Atilla İlhan dediniz.
2: Emin değilim. Cemal Süreya olabilir. İkinci yeni hareketinin öncülerinden gitmeye çalıştım ama aklıma Atilla İlhan geldi, o yüzden onu yazdım.
0: Acaba doğru mu aklınıza gelen o isim? Görelim doğru cevabı. Cemal Süreya olacaktı. Doğru cevabı veren üç yarışmacımız var. Ve böylelikle birinci etabı bitirmiş olduk. Şu anda bugün aramıza katılan Melis Hanım, 1200 puanla birinci sıradasınız. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür
0: ederim. İyi bir performans. İlk dört soruda. Sinan Bey, 850 puanla ikinci sırada yer alıyorsunuz. Öykü Hanım, 700 puanla üçüncü sıradasınız. Gizem Hanım, dün daha iyiydik aslında.
4: Bir yavaş başlangıç söz konusu oldu ama şimdi hızlanacağım inşallah.
0: Peki, o zaman daha hızlı, daha tempolu ve geçiyoruz şimdi. Dikkat et abone. Cevabın sorunun içinde yer aldığı dikkat etabı başlıyor. Her bir sorunun değeri artık 2000 puan. Beşinci sorumuzun konu başlığı geliyor. Biraz spor diyoruz ve olimpiyat meşalesi. Konu başlığımız olimpiyat meşalesi, olimpiyat oyunlarının sembolüdür. Kökeni Prometheus'un Yunan tanrısı Zeus'tan ateşi çalması ile ilgili olarak antik Yunanistan'a dayanmaktadır. Meşale ilk defa Amsterdam'da 1928 yaz olimpiyatlarında kullanıldı. Meşalenin Yunanistan'dan oyunların yapıldığı yere çeşitli ülkelerden geçerek aktarılması geleneği ilk defa 1936'da Berlin'de görüldü. 1996, 2000 ve 2014'te astronotlar ateşsiz de olsa meşaleyi uzay istasyonuna götürdü. 2000 yılında meşalenin taşınmasında develer önemli bir rol oynadı. Torino'daki 2006 kış oyunlarında meşale Venedik'e gondolla taşındı. Olimpiyat ateşinin ulaştığı en yüksek yer 2008'de Everest Dağı'nın zirvesiydi. Sorumuz gelsin. Olimpiyat meşalesi ilk hangi tarihte kullanılmıştır? Süreniz başladı.

0: Gizem Hanım, 3 saniyeniz kaldı. Bir sildiniz, sonra tekrar yeni bir şeyler yazdınız. Acaba ne yazdınız? Buyurun cevaplar lütfen. Melis Hanım.
1: 1926.
0: Sinan Bey.
2: 1928.
0: Öykü Hanım.
3: 1928.
0: Ve Gizem Hanım.
4: 1938.
0: Neyi yazmıştınız da sildiniz? Ben mi yanlış gördüm?
4: 20'li yazmıştım ben de. 1924 yazdım ama o Yunan İmparatorluğunda ilk çıkış noktası olarak hatırlayıp, ilk kullanılan nokta Amsterdam'da diye hatırlayıp bu tarihi anımsadım.
0: 1938'i hatırladınız. İki tane 1928 ve bir de 1926 var. Acaba ben ne demişim? Buyurun görüyoruz. Cevap soruda. Meşale ilk defa Amsterdam'da 1928 yaz olimpiyatlarında kullanıldı. Cevap soruda. 1928 olimpiyatları doğru cevap olacaktı ve Sinan Bey ile Öykü Hanım böylelikle puanları arttırdılar. Yeni bir soruyla karşı karşıyayız şimdi. İşte konu başlığımız. Jim Carrey ile devam ediyor yarışmamız. 80'lerin başında televizyon dizilerinde aldığı küçük rollerle oyunculuk dünyasına atılan Jim Carrey, ilk çıkışını 1990 yılında In Living Color isimli TV şovuyla yaptı. 1994 yapımı, ülkemizdeki adı Budala Dedektif olan filmle televizyon dünyasından sinema dünyasına geçti. Yine 1994'te gişe rekoru kıran Maske filmiyle asıl çıkışını yaptı. Aynı yıl Salak ile Avanak filminde canlandırdığı Lloyd Christmas karakteriyle ününü pekiştirdi. Ardından 1995'te Batman Daima filminde bilmececi rolünde oynadı. Yine aynı yıl Budala Dedektif filminin ikincisinde oynayarak başarısını arttırdı. İki hayatlı, sıra dışı ve başına buyruk karakterleri canlandırdığı filmlere 1996'da Baş Belası ve 1997'de Yalancı Yalancı'yla devam etti. Sorumuz gelsin. Jim Carrey Maske filmiyle hangi yıl gişe rekoru kırmıştır? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniyemiz. Bu saydığım filmleri bilmiyorum izlediniz mi ama Öykü Hanım?
1: Kısmen yani biliyorum. Jim Carrey çok güldüğüm bir oyuncu değil. Yani söylerken gülüyorum, pek inandırıcı olmuyor belki ama çok takip ettiğim değil ama maskeyi biliyoruz. Çok.
0: 90'lı yıllarda bu saydığım filmlerin döneminde çok çok fazla herkesin bildiği bir aslında oyuncuydu. Son dönemlerde belki filmleri çok fazla ilgi görmüyor olabilir ama benim de jenerasyonuma denk gelen, çok güldüğüm aslında sanatçılardan birisidir Jim Carrey. Peki, cevaplarınızı görelim lütfen. Melisa Hanım.
2: 1994.
0: Sinan Bey.
3: 1994.
0: Öykü Hanım.
1: 1994.
0: Ve Gizem Hanım.
4: 1994.
0: Dört yarışmacımız da aynı tarihi veriyorsa herhalde bir bildikleri vardır. Buyurun doğru cevabı görelim. Ben ne demişim? Cevap soruda. 1994 yapımı, ülkemizdeki adı Budala Dedektif olan filmle televizyon dünyasından sinema dünyasına geçti. Yine 1994'te gişe rekoru kıran Maske filmiyle asıl çıkışını yaptı. Cevap soruda. Doğru cevap 1994'tü tabii ki. Gaz lambası ilginç bir konu başlığı. Gaz lambası yakıt olarak gaz yağı kullanılan bir aydınlatma aracıdır. Fitilli ve basınçlı olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Ham petrol kullanan ilk gaz lambası 9. yüzyılda El Razi tarafından geliştirilmiştir. Gaz lambasının temel çalışma prensibi içindeki gaz yağının fitille buluşmasıdır. Gaz lambasını kullanmak için bu bakımdan bitkisel yağa ihtiyaç bulunmaktadır. Lev Mujit, Ignacy Lukasiewicz'in ve Amerikalı Robert Edwin Dyson tasarımları çağdaş gaz lambaları arasında sayılmaktadır. Gaz lambasını söndürürken fitilin indirilmesi gerekmektedir. Yıllık dünya gaz yağı tüketim miktarı çoğu sivil uçaklarda kullanılan jet yakıtı kullanımıyla hemen hemen aynıdır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre ham petrol kullanılan ilk gaz lambası kim tarafından geliştirilmiştir? Süreniz başladı.

0: Yedinci sorumuzun süresi bitti. Şimdi eski zamanlarda lüküs derlerdi. Lüks denir, lüküs denir. Bilir misiniz ne olduğunu? Gaz lambası yerine kullanılan bir ifadedir bu. Hı hı. Öykü Hanım, duydunuz mu hiç?
1: Yani benim babam biraz meraklı. Biz evimizde çok sayıda gaz lambası var. Aktif olarak kullanmıyoruz. O yüzden bir kulak aşinalığım var bu söylediğinize.
0: Ufak, mini tüpler vardır. Minik tüpler. O tüpün üzerinde böyle bir başlığı vardı. Böyle bir fitili vardır ama o fitil şu anda bildiğimiz gaz lambalarındaki böyle çevirdiğiniz zamanki fitil gibi değildir. Böyle beyazdır, avuç içi kadar büyüklüğündedir ve o yanar. Lüks diye ya da lüküs genellikle Anadolu'da elektrikler gittiğinde o hemen anında yakılırdı. Sonrasında hem aydınlatma hem de bir nevi minik bir ısınma aracı olarak da kullanılabilirdi. Şu anda ilk defa duyduğunuzu anlıyorum.
2: Evet.
0: Böylelikle genç jenerasyonla yarışırken eskilerden bahsettiğimde yaşımın da ne kadar ortaya çıktığı bir nevi kanıtlanmış oluyor.
1: Estağfurullah.
0: Biz cevapları görelim lütfen. Melis Hanım.
3: İnşallah yazımdan gitmem. Elrazi duydum ama doğruluğuna eminim. Sadece yazımdan emin değilim.
0: Elrazi yazdım.
3: Elrazi.
2: Ben de Nemrazi yazdım. Ama Nem miydi, Lem miydi? Yani orayı kaçırdım ama Razi kesin.
0: Razi kesin ama başı neydi acaba? Evet. Öykü Hanım.
1: Ben de Elrazi yazdım. Yani yazım sanırım doğu tarafından hani orada kullanılan bir ek Elrazi diye düşündüm. Elrazi.
0: Ve Gizem Hanım.
4: Ben de Öykü Hanım'la aynı mantıkta Elrazi yazdım.
0: O zaman ben ne demişim diyelim ve doğru cevabı duyalım birlikte. Cevap soruda. Ham petrol kullanan ilk gaz lambası 9. yüzyılda Elrazi tarafından geliştirilmiştir. Cevap soruda. Elrazi doğru cevaptı. Soruda parayla biraz işimiz var. Para birimi kodları, para birimlerine verilen 3 haneli kısaltmaları düzenleyen ISO standartıdır. Bankacılıkta ve iş dünyasında bu kodlar kullanılarak işlem yapılır. Bu kodlardan bazıları şöyle, harf harf ifade edeceğim size daha net anlayabilmeniz açısından. Arjantin pesosu ARS, Fas dirhemi MAD, Filipin pesosu PHP, Güney Afrika randı ZAR, İsveç kronu SEK, Kuveyt dinarı KWD, Singapur doları SGD, Yemen riyali YER, Uganda şilini UGX, Tayland bahtı THB, Türk lirası TRY ve Amerikan doları USD. Sorumuz gelsin. Fas dirheminin para birimi kodu nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Buyurun cevaplarınız lütfen. Melis Hanım.
1: Okurken ne olur durun artık dedim, tutamadım aklımda. Z, A, R gibi kaldı aklımda ama hiç emin değilim.
0: Emin değilsiniz. Zar yazdınız. Sinan Bey de aynı cevabı yazmış.
2: Evet. Ben de öyle kalmış aklımda. Zar yazdım.
0: Öykü Hanım.
3: Ben M, A, D yazdım. O şekilde aklımda kalmış. Tam hatırlayamıyorum ama aynı duygu.

0: Bunları paylaşıyorum Melis Hanım'la.
1: Gizem Hanım, çok mu kafanızı karıştırdım?
2: Hayır, şöyle kodladım, şanslı olduğum yerden geldi. Fas, MAD deyince Fas'la MAD'nin sanki böyle yakın olabileceğini ortada A olarak aklımda tuttum. Oradan geldi şansıma.
1: Peki, iki tane aynı cevap MAD, iki tane de yine bu tarafta ZAR, yani zar cevabını görüyorum ben. Birçok para birimi saydım tabii ki. Harf harf sayınca da bayağı bir uzadı.
3: Evet.
1: Biz bu işi hemen temizleyelim ve doğru cevabı görelim bakalım. Cevap soruda. Arjantin pesosu ARS. Fas dirhemi MAD. Cevap soruda. Doğru cevap MAD olacaktı ve bu etabı Öykü Hanım'la Gizem Hanım puanlarla bitiriyorlar. 8 soruyu geride bıraktık. İlk etapta liderdiniz Melis Hanım, hatırlıyorsanız
2: evet.
1: Eğer. Acaba şu anda ne oldu? Hemen bakalım. Öykü Hanım, 3900 puanla şu anda birinci sırada yer alıyorsunuz. 2550 puanınız var Gizem Hanım. İlk etap kötüydü ama bu etap çok başarılı.
2: Toparladım sanırım biraz.
1: Bayağı bir toparladınız. Sinan Bey ve Melis Hanım arasında şu anda 50 puanlık fark var. Melis Hanım birden 3'e düştü.
0: Evet. Niye öyle oldu? Ya, akıl oyunları etabına güveniyorum. Sayıları aklımda tutma kabiliyetim daha yüksek. Bence iyi olacak benim için. Bakalım.
1: Üçüncü etapta daha iddialısınız.
0: Evet.
1: Yani.
0: İkiye göre daha iyiyim bence.
1: Sinan Bey, 2350 puanınız var. Gelmeden önce kendinizi daha iyi gösterebileceğiniz etap olarak hangisi?
4: İkinci etap aslında.
1: Bu etap.
4: Evet, bu etabı daha şey yapıyordum evdeyken de. Ama bugün bu etap istediğim gibi geçmedi. Dün bu etapta iyi neticeler elde etmiştim. İnşallah akıl oyunlarında iyi şeyler yapıp liderliği bugün alacağız.
1: Melis Hanım, yarışmanın en zorlu etabı hangisi size göre?
0: Ya eğer bildiğin yerden gelmeyince birinci etapta hiç şansınız yok. Bilgi olduğu için direkt. Hani 2'de 3'te zaten cevap soruda olduğu için dikkat kesilince duyabiliyorsunuz. Benim için sanki en zor etap ikinci etap gibi düşünürdüm ben. Hala öyle düşünüyorum. 3'te daha iyi olacağıma inanıyorum. Bakalım deneyeceğiz birinci olmayı ama.
1: Peki,
0: olmazsa
1: görelim.
0: Sağlık olsun.
1: O halde yeni etaba başlayalım. Artık önümüzde final öncesinde 4 sorumuz kaldı. Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. 9. sorumuzda yolumuza devam edeceğiz artık. Bu andan itibaren her bir sorunun değeri 3000 oldu. İşte yeni sorumuz.

Tapınak şövalyeleri konu başlığımız. Tapınak şövalyeleri ünlü Hristiyan askeri tarikatlarından biriydi. Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak 1129'da tanındı. En güçlü zamanlarında askeri varlıkları 20 bini bulmuştu. Haçlıların kutsal topraklarda kazandıkları savaşlarda büyük etkileri oldu. Merkezleri Kudüs'ün doğusundaki Zeytin Dağı yani Tapınak Dağı'ydı. 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü alınca merkezlerini Akka'ya taşıdılar. 1229'da Kudüs'ü geri aldılarsa da 1244'te Memlüklar şehri ele geçirdi. 1291'de Akka'yı da kaybeden şövalyeler bu kez Kıbrıs'ı merkez yaptılar. Haçlı seferlerinden sonra tarikata büyük borcu olan Fransa kralı Papa'ya baskı yaptı ve bunun üzerine de tarikat 1312'de dağıtıldı. Sorumuz gelsin. Tapınak şövalyeleri Kıbrıs'ı kaç yıl merkez olarak kullanmıştır? Süreniz başladı.

TRT 1'de bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisi vardı. Çok da izlenen dizilerden birisiydi. Hatta o dizinin yanılmıyorsam ilk sezonunda bu konu ele alınmıştı. Tapınak Şövalyeleri. Bakalım bulabildiniz mi?

0: Buyurun, cevaplarınızı göreyim lütfen. Melisa Hanım.
1: Kaçırdım ya, 73 dedim ama 1244 değildi. Daha sonrasında aslında bitiyor Kıbrıs'ın merkez olması. Zaten küçük de yazdım, sürem yetişmedi. 73 şu anki cevabım.
0: 73 dediniz. Sinan Bey.
2: 49 dedim. Ama hesaplamadım yani. Sadece bir rakam yazdım çünkü hepsini kaçırdım.
0: Hepsini kaçırdım.
2: Aynen, son söylediğiniz aklımdaydı. Yani, ortadan kaldırıldığı tarihi hatırlıyorum ama Kıbrıs'ı ne zaman...
0: O tarihi kaç peki?
2: 1530'du galiba. O da yanlış herhalde.
0: O da yanlış.
2: Onu unutmuşum. Çok yani bütün tarihleri karıştı birbirine.
0: Öykü Hanım.
3: Yani akılda tutmak bence de zordu ama 1312'de dağılıyorlardı. 1291'den itibaren de Kıbrıs'ı kullanıyorlardı merkez olarak diye 21 yıl buldum ben.
0: Siz 21 dediniz. Gizem Hanım.
4: Aklımda kalan iki yılı birbirinden çıkartarak böyle bir sonuca ulaştım. Şansımın yaver gitmesini diliyorum.
0: Siz de 21 dediniz.
4: 21, evet.
0: Çok fazla tarih verdim tabii. Gerçekten evet. Zor bir soruydu. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ha, orada olsaydım muhtemelen yanlış cevap verdim ya da ben de Öykü Hanım gibi maalesef bilmiyorum diye yazardım. Doğru cevabı görelim o halde. 21 olacaktı Öykü Hanım ve Gizem Hanım. Alkışlıyorum böylesine zor bir soruyu doğru olarak cevapladığınız için.
3: Yani ben takılıyorum tabii ki arkadaşlarıma. Hepsine başarılar diliyorum. Önemli olan gerçekten de hani keyifli vakit geçirmek. Böyle.
0: Melisa Hanım. Üçüncü etaba iyi başlamadık.
1: Evet ya, beklediğim gibi olmadı. Zaten ilk başta da böyle kendimi zayıf halka gibi hissediyordum. Şimdi sonuçta yanımda üç tane tecrübeli arkadaşım olunca korkmuştum. İlk etapta şöyle bir gaza geldim ama yok, söndü fos.
0: Yok daha ama sonuçta önümüzde sorular var. Yani her an her şeyin olabileceği bir yarışmadayız. Çünkü 3000 puanı tek başına bildiğinde bu kez 6000'e çevirme ihtimali var. O da zaten yarışmanın kaderini tamamıyla etkiliyor. Birinciyi de değiştiriyor, son sıradakiyi de değiştiriyor. Bu yüzden biraz daha yolumuz var finale kadar. Yeni sorumuza geçelim şimdi. Belgin Doruk sinema dünyasının çok önemli bir ismiyle devam ediyoruz. Belgin Doruk, namı diğer küçük hanımefendi, 1936 yılında Ankara'da doğdu. Henüz 16 yaşındayken babasının tüm itirazlarına rağmen Yıldız Dergisi'nin açtığı yarışmaya katıldı ve birinci oldu. Aynı yıl Çakıcılı Mehmet Efe'nin Definesi adlı filmle sinemaya adım attı. 1953 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'na katıldı, Türkiye ikincisi ve ardından da Avrupa üçüncüsü oldu. Bir yıl sonra yönetmen Faruk Kenç ile evlendi. 1961'de bundan sonraki filmdeki rolüyle anılacağı Küçük Hanımefendi de rol aldı. 1960'lı yılların sonunda sağlık problemleri yaşamaya başladı ve henüz 39 yaşında sinemayı bıraktı. 1995 yılında kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda etti. Sorumuz gelsin. Belgin Doruk hangi yıl Yıldız Dergisi'nin yarışmasında birinci olmuştur? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Son anda Gizem Hanım da yazdı. Tabii Belgin Doruk deyince küçük hanımefendi akla geliyor. Ve Ayhan Işık'la, Sadri Alışık'la başrollerini paylaştı. O film o kadar çok fazla beğenilmişti ve sevilmişti ki daha sonra seri olarak da hatta arka arkaya filmler çekilmişti. Ve cevaplarınızı acaba verdiğim bilgiler nasıl yansıdı? Buyurun. Melis Hanım.
1: 1952.
0: 1936 artı 16 görüyorum değil mi?
1: 16 yaşında katıldığını söylediğinizi hatırladım.
0: Sinan Bey.
2: 1946 dedim ben de. 1930'da doğdu ve 16 yaşında katıldı. O yüzden 1946 dedim.
0: Öykü Hanım.
3: Ben de 1952 dedim. 36 yılında doğuyor, 16 yaşında katılıyor. İkisini topladım. 52. 1952.
0: Gizem Hanım son anda siz yazdınız ve...
1: 1952 dedim ben de. Şuraya yazdım. Sonra burada bir 4 ile 5'i karıştırıp yanlış yazdım. Cevabım 1952.
0: Cevabınız 1952. O son anda gördüm zaten, evet. Herhalde 4'ü 5 yapmanız mıydı? Evet.

0: Evet.
1: Peki şu anda 3 yarışmacımız 1952, bir yarışmacımız da 1946 cevabını verdi. O zaman biz de doğru cevabı görelim. 1952 doğru cevap olacaktı. Doğum tarihini 1930 olarak hatırladınız Sinan Bey.
2: Evet.
1: 1936.
2: Çok da kolay bir soruydu aslında. Yani doğru. Kaçırmışım orayı.
1: Evet.
2: Yanlış hatırlamışım.
1: 10. sorumuzdu. Belgin Doruk rahmetle ve saygıyla andıktan sonra geçelim şimdi 11. sorumuza. Kakao konu başlığımız. Kakao çoğunlukla çikolata yapımında kullanılan bir bitki türüdür. Genellikle Orta ve Güney Amerika'da yetiştirilir. Tarihi milattan önce 1750'li yıllara kadar dayanır. Özellikle Aztek ve Maya imparatorluklarında para birimi olarak kullanılmıştır. Örneğin bir tüccar 4 kakao çekirdeği ile 1 bal kabağı ve 10 tavşan alabilirdi. Değerli olduğu için çocukların ilk doğum günleri ve dini törenlerde verilirdi. Süt ve şeker gibi malzemelerle karıştırılan kakao, kısa sürede zengin İspanyolların gözdesi haline geldi. 1850'lerde sanayi devrimi gelene kadar da lüks bir gıda maddesi olmaya devam etti. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre 16 kakao çekirdeği ile kaç bal kabağı ve tavşan alınabilir? Süreniz başladı.

0: Son 4 saniye. 2, 1, süre bitti. Ve final öncesi artık 2 sorumuz var. Onlardan birisi de bu soru. Bakalım yarışmamızın gidişatını nasıl etkileyecek? Cevaplarınız lütfen. Melis Hanım.
1: 4 bal kabağı, 160 tavşan.
0: Sinan Bey.
2: 4 bal kabağı, 40 tavşan.
1: Ben de 4
0: kabağı... Öykü Hanım da ne yazdığına bakıyor, hatırlayamadım.
1: 4 bal kabağı ve 40 tavşan dedim ben de.
0: Ve Gizem Hanım?
3: Ben yanlış anladım sanırım. Yani toplam bir rakam buldum. 226 gibi. Toplam aldım ama zaten çok bambaşka bir rakam.
0: Endişedeyim. 226'yı nasıl buldunuz? Neyle neyi çarptınız
3: yani
0: ya da topladınız?
3: Yani bir kakao çekirdeğine 10 tavşan ve bir bal kabağı alınabiliyor diye anladım.
0: Bir bal kabağı ve?
3: 10 tavşan.
0: Evet.
3: Bir kakao çekirdeğiyle toplam 11 adet ürün alınabiliyorsa...
2: denklem.
3: Ne yaptığımı da unuttum şu an.
2: Şu bilinmeyenli denklem.
0: 16 kakao 16. çekirdeğiyle.
3: Evet, 16 kakao çekirdeğiyle 16'yı çarpmışım ama çok yanlış işler yapmışım. Şu an fark ettim.
0: Siz de işin içinden çıkamadınız.
3: Aynen, kurduğum kurabın içinde kaldım.
0: Peki, o zaman doğru cevaba gidelim. Bu hesaplamanın en doğrusu cevabımızda çünkü. 4 bal kabağı ve 40 tavşan olacaktı. Doğru cevap. Böylelikle Sinan Bey ve Öykü Hanım bu soruyu doğru olarak cevaplandırdı. Tebrik ediyorum. Şimdi geldik 12. soruya. 12. soru öncesinde hemen puan durumunu bir hatırlatmak istiyorum. Öykü Hanım 7900 puanla şu anda 1. sıradasınız. Finale en yakın isim sizsiniz. Ama az önce sizin kullandığınız ifadeden yola çıkarak nefesini ensemde hissediyorum diye. Gizem Hanım 5050 puanınız var, 2. sırada yer alıyorsunuz. Sinan Bey 3850 puanınız var. Ve Melis Hanım 3400 puana sahipsiniz.
1: Tavşan beni yaktı ya. Ya son anda heyecandan, yani aslında bildiğim şeyi 4 ile çarpmam gerekirken 16 ile çarptım. Saçma bir şey oldu. Ne yapalım, sağlık olsun.
0: Sağlık olsun ama final şansınız
1: devam ediyor.
0: Son sorumuza geliyoruz. Konu başlığını görelim. Sevilen şarkıcı Hadise ile 12. sorumuza gidiyoruz şimdi. Bir saç fırçasını mikrofon yapıp aynanın önünde şarkı söylemeye çok küçük yaşlarda başladı ve hayalinin peşinden koşarak büyük başarılar elde etti Hadise. Aslen Sivaslı Hadise Açıkgöz 22 Ekim 1985 yılında Belçika'da doğdu. Ailesini geçindirmek için çalışırken üniversitede pazarlama eğitimi tamamladı. Hadise'nin tek bir hayali vardı, o da bir dünya yıldızı olmak. Doğduğu ülkede bir şarkı yarışmasına katıldı ve 6 ay sonra ilk albümü için teklif geldi. 2005'te Stir Me Up'ın video klibini yayınladıktan sonra birçok Avrupa listesine girdi ve Türkiye'de de ün kazandı. Türkiye'deki müzik kariyeri 2008 yılında kendi adını taşıyan albümdeki Deli Oğlan şarkısıyla başladı. Şarkının Türkçe sözlerini şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Sezen Aksu yazdı. Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmek için en büyük beklenti haline gelen Hadise, Eurovision 2009'da Düm Tek Tek performansı için seçildi. 16 Mayıs gecesi Eurovision 2009'da 18. sırada yarıştı. Türkiye'yi temsil etti ve 177 puanla 4. oldu. Sorumuz gelsin. Hadise Stir Me Up video klibini yayınladığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye. 2, 1. Son anda Melis Hanım da cevabını yazdı. Sever miyiz hadiseyi?
1: Severim. Yani her gün, her gün saatlerde dinlemem ama severim, evet.
0: Sizin en sevdiğiniz şarkısı?
1: En sevdiğim, yani çok var bildiğim ama Düm Tek Tek, Deli Oğlan, Stream Yap. Güzel hepsi.
0: Peki, o zaman cevaplarınızı göreyim lütfen. Melis Hanım.
1: 20.
0: 2005 ve 1985
1: doğumlu.
0: 85. Sinan Bey.
2: 20 dedim ben de.
0: Öykü Hanım.
3: Ben de 20 dedim.
0: Ve Gizem Hanım.
4: Cevap 20. Yine burada tarihleri yazıp toplamı, işlemi yapamadığım bir tabloyla karşı karşıyayım. 2005 ve 1985.
0: Siz 2005 ve 1985'i yazmışsınız.
4: Evet.
0: Kafayı karıştıran peki ne oldu orada?
4: Yani heyecan yaptım. Süre bitiyor diye işlem yapamadım. 4 işlem yapamadım. Ama arkadaşlarım doğru cevap verdiler, evet.
0: 20 doğru cevap diyorsunuz. Peki görelim o halde. 20 doğru cevap mı? 20 doğru cevap olacaktı. Ve böylelikle 3 yarışmacımız puanlarını arttırıyor. Burada finalist belli oldu. Öykü Hanım'ı yine alkışlıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
0: Öykü Hanım, son 2 finalde bizimle birlikteydiniz.
3: Evet.
0: Bir öncesini vardı. Orada da üçlü bir final etabında ilk defa 3 yarışmacımız adını finale yazdırmıştı. Toplam kasada 11 bin lira var.
3: Evet.
0: Ve bir 5 bin lira daha göz kırpıyor şu anda size.
3: Ben de ona göz kırpıyorum. Bakalım, heyecanlı oluyor final. Yani yarışmak da keyifli. Şu an endişe edecek bir şey yok benim için. Nasılsa hani devam etme şansım var. Bir daha yarışma şansım var. O yüzden tatlı bir heyecan var.
0: Siz sadece burayı sevdiniz belli.
3: Evet.
0: Kitap hediyemizle birlikte size veda edeceğiz.
1: Çok mutlu oldum. Çok teşekkür
0: size
1: ederim.
0: Size çalışma hayatınızda da başarılar
1: diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Ve finale giderken karşımda yine Öykü Hanım olacak. Dün 5 bin lira kazanmıştı. Ondan önce yine aynı şekilde 5 bin lira kazanmıştı. İlk finale çıktığında cevap vermeme hakkını kullanmıştı. Acaba birazdan ne ile karşılaşacağız? Finalde görüşmek üzere. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Ve üst üste finale adını yazdıran Öykü Hanım yine karşımda. Öykü Hanım, izleyicilerimiz de alıştı.
3: Evet, biz ben de alıştık. Çok alıştım. Çok alıştım Ersin Bey, gidemiyorum. Çok güzel burası. Hele tek başınayken ayrı bir güzel. Bu arada ben yani hep kalbimdeler, hiç söylemiyorum ama bana hani öğrettikleri, beni bugüne getirdikleri şey yaptıkları için hani aileme, anneme, babama, ablama hepsini çok seviyorum. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Bugün hani ne biliyorsam, ne öğrendiysem hepsi onlar sayesinde. Onları çok seviyorum.

0: seviyorum.
1: Öykü Hanım, gelecekle ilgili hayalleriniz nedir?
0: Yani tabii gelecek kaygısı var. Ben şu an yüksek lisans yapıyorum. Bir de evlilik arifesindeyim.
1: Öyle mi? Ne
0: evet,
1: güzel.
0: Evet, aynen öyle. Hani onun peşinden koşturuyoruz. Onunla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani hepsini ayarlayabilirsek güzel bir yuva kurmak istiyorum.
1: İnşallah. Ne evet. zaman düşünüyorsunuz peki?
0: Yani yaza doğru. Yazdan önce olmaz sanırım.
1: Evlilik İşimiz teklifi var. Aldınız.
0: Evet aldım.
1: Değil mi?
0: Evet aldım.
1: Var mı bir hikayesi?
0: Yani bir hikayesinden öte benim için çok özel. Ben Tektaş, annesinin Tektaş'ını bana hediye etti. Nişanlım Hasan. Onu da buradan çok sevgiler gönderiyorum. Ama benim için çok özel bir şeydi gerçekten. Biz de umarım bir ömür, onun ailesinin sürdüğü gibi bir ömür, mutlu bir yuva sürebiliriz. Öyle.
1: İnşallah.
0: Umut ediyorum inşallah.
1: Allah tamamını erdirsin derler
0: çok
1: ya.
0: Çok sağ olun. Çok
1: size
0: teşekkürler.
1: Size müstakbel eşinizle birlikte mutluluklar dileyelim şimdiden.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Yarışmamız sayesinde de bir nevi ufakta bir katkı
0: evet,
1: sağlamış
0: evet,
1: oluyorsak
0: evet.
1: eğer biz de bunun ayrıca mutluluğunu yaşamış
0: ederim.
1: Oluruz tabii
0: sağ
1: ki.
0: Olun.
1: Şimdi yeni bir soru, yeni bir final ve yine 5000 lira para ödülümüz var. 11'i 16'yı çıkarmak yine sizin elinizde. İsterseniz final sorumuzun konu başlığını görelim ve ardından da soruya geçelim. Ilgaz Dağı'na götüreceğiz şimdi sizi Öykü Hanım. Kastamonu Çankırı yolu Ilgaz Dağı'nı 1775 metrelik bir geçitle aşar. Ilgaz Dağı doğu kuzeydoğu, batı kuzeybatı doğrultusunda 50 kilometre uzunluğunda oval bir kütle oluşturur. Dağcılık spor amacıyla genelde Ilgaz Dağı'nın iki zirvesine tırmanış yapılmaktadır. Küçük Hacet Zirvesi 2546 metre olup kuzey tarafından tırmanış tehlikeli ve zordur. Küçük Hacet'in Kastamonu inine bakan tarafı uçurumdur. Büyük Hacet Tepesi 2587 metre yükseklikte olup gidiş geliş 25 kilometre olan rota 2 günlük olarak planlanmaktadır. Büyük Hacet Zirvesi'ne hem Çankırı hem de Kastamonu tarafından tırmanış yapılabilmektedir. Final sorumuz gelsin. Ilgaz Dağı'nın iki zirvesi arasında kaç metre fark vardır? Süreniz başladı.

0: Final için süremiz sona erdi. Hiç gittiniz mi Ilgaz Dağı'na?
1: Evet, Ilgaz Dağı'na gittim. Biz seyahat etmeyi çok severiz ailecek. Yani kış mevsiminde değil ama yaz mevsiminde geçtim. Kar yoktu ama çok ihtişamlı, çok güzel. Doğası harika. Herkese tavsiye ediyorum mutlaka gitmesini. Çok güzel.
0: Ve finalde de gittiğiniz, gördüğünüz, evet, gezdiğiniz bir yer sizin karşınıza soru olarak çıktı.
1: Evet.
0: Bir şeyler yazdığınızı gördüm Öykü Hanım. Bazı hesaplamalar yaptığınızı, hı-hı, tahmin ediyorum ama ne yazdığınızı bilmiyorum tabii ki. Öncelikle final için daha önceden yaptığım gibi yine size soracağım. Hı-hı. Acaba 5000 lira para ödülü için cevap verecek misiniz? Yoksa cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 lirayla yarın yeniden karşımda olacak mısınız?
1: Açıkçası ben yani çok emin değilim. Ama bu heyecanı seviyorum. Aklımda bir sayılar tuttum. Doğru olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla cevap vermek istiyorum.
0: Cevap vermek istiyorum dediniz. Evet. O halde cevabınızı görmeden bu cesaretinizden dolayı sizi alkışlıyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Bunu bu zamana kadar iki kez yaptınız. Hı hı. İkisinde de para kazandınız. İlk finalde cevap vermemiştiniz çünkü. Üst üste üçüncü kez yine 5000 lirayı acaba kazanacak mısınız? Hı hı. Ben de merakla bekliyorum cevabınızı görmek için. Buyurun lütfen.
1: Ben 39 metre dedim. Biraz az gibi ama aklımda tuttuğum sayılar 2585 ve 2546 diye hatırlıyorum.
0: 2585 5 ve 2546 metre olarak hatırlıyorum, evet, dediniz.
1: Yani açıkçası şu an gösterince...

0: Hangisinden daha az eminsiniz? Kafanızı hangisi daha fazla karıştırıyor? 2585 mi, 2546 mı?
1: Galiba 2546. Acaba 2246 mıydı? Yani öyle bir şey miydi? Tam hatırlayamıyorum. Ya da 85 değil. Acaba 2586 mıydı? Şimdi söylerken de kulağa yakın geliyor. Yani bilmiyorum gerçekten ama...
0: Sonuçta cevap verdim.
1: Evet zaten. Verdim.
0: 39 metre cevabınız. Eğer 39 metre doğru ise oraya bir 5000 daha yazacağız Öykü Hanım. Hazırsanız eğer cevabı
1: hazırım.
0: Görelim mi?
1: Hı
0: hı. İşte bugünkü final sorumuzun doğru cevabı geliyor. 41 metre olacaktı Öykü Hanım. 2 metreyle maalesef,
1: evet.
0: Maalesef doğru cevabı kaçırdınız.
1: Üzülmedim açıkçası çünkü gerçekten çok keyifli bir yarışma süreciydi. Sanırım 2545 ile 2586 olabilir yani bu cevap
0: 2546
1: çıktım.
0: Ve 2587.
1: 87, 85, evet. 87. Sorun yok yani çok gerçekten keyifliydi, çok güzeldi. Size de teşekkür ederim, herkese de teşekkür ederim. Mutluyum ben yani bu riski zaten alırken daha önceki cevaplarım kadar emin değildim açık olmak gerekirse. Ama vermek istedim. Pişman değilim.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız. Sizinle burada yarışmak çok keyifliydi. Ve yarıştığınız her bir bölümde müthiş bir çekişme vardı. Rekabet vardı, heyecan vardı. Son ana kadar üstelik erken kopmalar hiç olmadı. Hı-hı. Ve bunun içerisinde sizin performansınız hep ön plana çıktı. Size hayatınızda başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kazandığınız para ödülü 11 bin lira. Güle güle harcayın.
1: Çok sağ olun.
0: Tekrar görüşebilmek ümidiyle diyelim.

0: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
1: Peki ne yapacaksın?
0: Ne bileyim ben.
2: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
3: Geçen ömrüm.
1: Bakarsın muvaffak olurum.
4: İnşallah.
5: Öpün elimi bakayım. Öpün.
3: Gözünün yaşına bak.
2: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir kardeşim.
6: Oğlumuzu gördüm.
0: Hiç unutmam.
3: Ölemezsin, ölemezsin.
1: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
6: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki afiyet görseydiniz.
7: Ferhat, bak baban geldi. Kendimizi harap ettiniz.
0: Ölecek miyim doktor?
7: Maalesef.
6: Canım babacığım.
8: Yadeller bugün 16.15'te TV4'te.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler öğrenmeye, her gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bahçe Market'e geldik. O kadar güzel bir yerdeyiz ki biz bugün. Çok enerjiyiz. Çünkü her yer yeşillik, her yer böyle mis gibi çiçeklerle dolu. Ben bugün sizler için efendim teraryum yapımını öğreneceğim. Bu da çiçekçiliğin bir alanı. Cam fanus içinde bitkiler, minyatür bahçeler. Nasıl yapıldığını çok merak ediyorum. Çok vakit kaybetmeden buyurun hemen başlayalım.
1: Teraryum mu? Çok zevkli bir iş ama incelik istiyor Tuğba. Acaba sen yapabilecek misin? Merak ediyorum.
0: Peki ben bu güzel yerde bugün kiminle çalışacağım? Kendisi o kadar güzel bir hanımefendi ki Miray Yılmaz, peyzaj mimarı. Hoş geldiniz efendim programımıza.
2: Merhaba, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bugün böyle bir içimiz açıldı. Sizi görünce de, değil mi? Bugün yapabilir miyim sizce ben?
2: Yaparsın diye düşünüyorum. Çok zevkli.
0: Evet, zevkli olduğunu biliyorum ama böyle çok düzenli bir iş gerektiren bir çalışma. O yüzden ben çok heyecanlıyım. O yüzden. Başlayalım mı bir an önce?
2: Tamam.
0: Malzemelerimiz hazır zaten.
2: Evet.
0: Sadece
2: teraryum için öncelikle cam bir fanus seçiyoruz. Elma şeklinde.
0: Elma.
2: İki tane aldıktan sonra birisi yapmaya başlayalım. Evet.
0: O zaman hadi buyurun gidelim.
1: Anlaşılan o ki Tuğba son zamanlardaki yoğunluğun ardından bugün bizlere hem kolay, hem doğal, hem de dinlendirecek bir iş seçmiş. Baksanıza nasıl mutlu, nasıl sakin, sevimli sunucumuz.
0: Evet efendim, böyle tatlı mı tatlı bahçe eldivenlerimizi giydik biz Miray Hanım'la ve
2: evet,
0: yapım aşamasına başlayacağız. Neyle başlayacağız öncelikli olarak?
2: Şimdi öncelikle kabın tabanına ya çakıl taşı ya da ponza taşı koyarak hem su geldiği zaman köklerin havada kalması, havalanması ve çürümemesi için direnç sağlıyoruz.
0: Evet.
2: Çakıl taşlarıyla başlayabiliriz.
0: Şöyle.
2: Evet. Ben de ponza taşı kullanıyorum. Farklı olsun diye.
0: Ne kadar atacağım?
2: Şöyle tabanını kapatacak kadar.
0: Tamam.
2: Tabanı dolduralım. Tamam. Üstüne biraz aktif karbon, kömür olarak da biliyoruz. Kömür koyuyoruz. Bu bakterileri önlüyor, zararlıların gelmesini önlüyor. Ve toprağın daha iyi havalanması için ponzanın veya çakıl taşının üstüne bununla da bir yüzey oluşturuyoruz.
0: Böyle
2: bunu
0: elimle
2: da elimizle serpiştirelim üstüne.
0: Şöyle.
2: Evet.
0: Biraz benim elim boldur Miray Hanımcığım. Birazcık fazla kullanabilirim malzeme.
2: Tabii kullanın.
1: İnşaat yapan müteahhit gibisin Tuğba.
0: Son zamanlarda çok popüler oldu teraryumlar, minyatür bahçeler. Bayağı böyle görüyorum ben çiçekçilerde.
2: Evet,
0: değişik çalışmalar.
2: Hikaye yaratıyorsunuz aslında içerisinde.
0: Evet, kendi
2: içerisinde.
0: Bahçenizi kendiniz yapıyorsunuz. Malum İstanbul'da yaşıyoruz. Apartmanda yaşıyorsanız, bahçeniz yoksa böyle minyatür bir bahçe yapıp kendiniz bakabilirsiniz.
2: Evet.
0: Tabii ki gerçek bir bahçe gibi olamaz ama
2: evet,
0: hadi idareten.
1: Sevimli mi sevimli, mini mini bahçeler Tuğba. Tıpkı kendinizin tasarladığı hikaye gibi.
2: Şimdi bitkileri dikmeden önce toprağını hazırlamamız için bu şeyin, çakıl taşının ve kömürün üstüne torf kullanıyoruz. Torfun içinde minik beyaz perlitler var. Evet, bu bir karışım. Bitkileri dikmeden önce bununla da bir yüzeyini, toprağını oluşturmamız lazım. Onu da bol miktarda içine atalım.
0: Tamam, şöyle. Her yeri batırdım.
2: Aslında çok da kolay değilmiş.
0: Yok, değil. Kolay mı sandın Tuğba?
2: Hangi bitkiyi seçmek istersen, hangisini gözüne hoş gözüktüyse
0: hepsi
2: kullanabilirsin.
0: Hepsini istiyorum. Yeterli mi?
2: Yeter.
0: Tamam.
2: Aynı şekilde ben de yapıyorum.
0: Hangisini seçsem? Onda, bunda, şundadır. Şunda, onda, bundadır. Yani birkaç tanesi büyük, birkaç tanesi küçük. Büyük seçersen
2: olur,
0: çok yer kaplayacak değil mi?
2: Evet.
0: Mantıken. Ben bunu istiyorum.
2: Onu bir de saksıdan çıkaralım, köklerinden kurtarıp.
0: Şöyle. Zarar vereceğim diye korkuyorum ben yine her zamanki gibi.
2: Biraz şöyle yapıyoruz.
0: Şöyle mi?
2: Şöyle kenarlarından.
0: Şöyle.
2: Birazcık eşeliyoruz, evet. Bitkinin köklerini, toprağını hafif yumuşatıyoruz elimizle. Sonra ters çeviriyoruz. Böyle alıyoruz. Evet. Çıkardıktan sonra da mutlaka şöyle hafif hafif elinle şurada yapalım. Böyle buna gıdıklama deniyor. Bitkinin köklerini bu şekilde içindeki topraktan birazcık kurtarmak için. Çünkü genelde bu topraklarda çok beklemiş oluyorlar.
0: Evet.
2: O yüzden köklerine çok zarar vermeden birazcık gıdıklama işlemi
0: uyandırıyoruz biz onları. Evet.
1: Yalnız Tuğba, Miray Hanım yavaşça yaparken gıdıklama işlemini sen biraz fazla yapıyorsun sanki. Dikkat et.
0: Evet. Yeteri kadar gıdıkladık.
2: Biraz zor olan da aslında bu şekillerde fanuslar kullanınca içinde çalışmamız da çok zor oluyor.
0: Esas bitki kolay olmayan yeri bu zaten değil
2: aynen
0: mi?
2: Aynen öyle. İçinde toprakla hareket etmek, dikmek. Burada hareket alanımız çok kısıtlı. Bir bitkinin ebatı kadar bir çukur açıyoruz şöyle tek elimizle.
0: bir şey söyleyeceğim sevgili seyirciler. Böyle gerçekten zor iki elimi buradan
2: İki el değil, tek el alalım.
0: Ha, tek elimle mi
2: yapmaya çalışacağım? Evet, tek elimizle sokalım.
1: Ve korktuğum şey şu ki sevgili izleyicilerimiz, Tuğba bir dikkatsizlik yapar da fanusu kırar mı?
0: Çok güzel ya, böyle kendiniz bir şey yapıyorsunuz ya, ortaya bir şey çıkartıyorsun. Çok keyifli
2: evet,
0: bir şey.
2: Evet, kendi tasarımını yaratıyorsun evet. Aslında. Çok güzel bir şey.
0: Şimdi yine bunu böyle birazcık toprağına alıyorum.
2: Evet, yine aynı şekilde gıdıklıyorsun. Kökler birazcık havalanıyor. Gayet güzel bastırabilirsin biraz daha.
0: Benimkisi biraz dışarıda kaldı.
2: Çok güzel oldu. Biraz cama yakın oldu.
0: Böyle kameralar var diye demiyorsunuz değil mi? Beni motive etmek için güzel oldu falan diye. Olmadıysa olmadı diye. Biliyorlar beni zaten seyircilerim. Biliyor yani.
2: İçine güzel objeler de seçebilirsin. O yüzden böyle hafif bitki biraz objeyle de çok güzel görünebilir. İstersen bunu da dikebilirsin ya da yeterli diyorsan böyle kal.
0: Yeterli.
2: Tamam. Arkasına
0: çok
2: yosun.
0: Çok kasmayayım ben.
2: Taşlar, ağaç kabukları, objeler ne istersen kullanabiliriz. Biraz yosunlarla arkasına ikimiz de şöyle kopararak.
1: Teraryumda sadece canlı bitkiler değil, fanusları daha dekoratif göstermek amacıyla renkli çakıl taşları, yosunlar, minik objeler de kullanılıyor.
0: Bu yosunlar gerçek mi?
2: Bunlar bu tarz tasarımlarda kullanılmak için, daha yapay, suni görüntüler için kullanılıyor ama çok güzel böyle özellikle camlarda, fanuslarda güzel bir görüntü yaratıyor.
0: Evet, bunları çok kullanıyoruz. Güzel.
2: Evet. Bundan hiç kullanmayıp tamamen taşlarla kapatabilirdik. Veya mavi taşlar kullanarak bir deniz yapıp hikayemizde işte bir ufak gemi
0: evet.
2: Bir şeyler koyup deniz yapabilirdik. Yani fon tamamen senin yaratıcılığına
0: bizimkisi
2: kalmış.
0: Bizimkisi başlangıç seviyesi, beginner. Oradan yürüyoruz biz şu an.
2: Evet. Şimdi ben bunlardan yeterince koydum. Biraz da ponza taşı veya şu doğal taşlarla da yapabilirsin. Hepsini onunla doldurma istersen. Birazcık
0: boşluk bırakalım. Biri bana dur desin.
1: Tuğba, şu kolay işi bile yaparken estetik davranmıyorsun.
0: Şöyle, nasıl gidiyorum sizce? Bir disiplinli durumum var gibi sanki ama.
2: Gayet güzel, çok başarılı bir öğrencisin.
0: Pratikte gerçekten. Ben yine...
2: Fırça vermem ister misin sana? Fırçayla biraz bitkilerini istersen oturtabilirsin arkasını kullanarak.
0: Ha,
2: en
0: mantıklı.
2: Sonunda bununla temizliğini yapacağız camların.
0: Mantıklı.
2: Şu şekilde bastırıp.
0: Ben bugün çok mutluyum. Böyle biliyorsun sevgili seyirciler böyle ağaçla, bir şeylerle, bitkilerle uğraşınca ben çok mutlu oluyorum. Bu da
2: tam bir terapi.
0: Size yansıyordur inşallah. Değil mi?
1: Yansımaz mı? Elbette yansıyor.
2: Üzerine istediğin bir obje varsa buradan seçip kullanabilirsin. Çit yapabiliriz bir bahçe görüntüsüyle.
0: Hmm.
2: Küçük ufak çocuklardan, adamlardan kullanabiliriz.
0: Aa bu ben. Değil mi? Bana benziyor bu.
2: Evet. Bence de benziyor.
0: Hangisi?
2: Kırmızı kıyafetli.
0: Bu da siz. Son zamanlarda böyle kiminle bir araya gelirsem, sizinle de oldu bir yarım saat önce,
2: evet.
0: Arkadaşlarımla. Ya da yeni tanıştığım insanlarla normal sohbet edemiyoruz artık. Neden? Çünkü herkes şeyde şu an kolay mı sandığında acaba Tuğba ne çekse, ne yapsa, hangi mesleğin yerine geçse. Şöyle bir komik şeyler yaşıyorum. Böyle karşımda oturuyorlar. Atlak acısı oldun mu? Oldum diyorum. Köpek. Kuşlara baktın mı? Halbuki çok değişik
2: evet.
0: Şey yaptım diyorum, onu da yaptım. Garson oldum mu?
2: Sürekli
0: oldum.
2: Aklımda bir şeyler geliyor.
0: Evet,
2: İnsanlarla
0: evet.
2: Bir araya geldikçe.
0: Oldum diyorum, ne zaman oldun ya? Kaçırdık mı biz acaba diyorlar. Kaçırdınız diyorum. O kadar mesleği nereden bulacaksın'a geliyor muhabbet. Canımı sıkıyorlar. Hayır, bir sürü meslek var, bir sürü iş var. Ben
2: evet.
0: Yorulmadan, usanmadan bunu hem yapıp hem de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.
2: Çok güzel
0: Atlak
2: bir iş yapıyorsun.
0: Atlak acısı da oldum.
2: Çok çok güzel, çok keyifli bir iş. Bayıldım İzliyor yani. Musunuz? Programı izliyorum. Çok güzel bir
0: Hangisini
2: program.
0: Hangisini çok beğendiniz?
2: En çok köpeklerin arasındaki komik sahneler.
0: Onu bir hatırlayalım.
3: Bana önce otur komuti verin. Otur değil.
0: Otur.
3: Evet.
0: Otur.
3: Köpek eğitmeni olmak istiyorsun, doğru
0: evet.
3: mu?
0: Evet.
4: Arkadaş, ben buraya temizlik yapmaya mı geldim? Yoksa

0: köpek eğitmeni olmaya mı geldin bilmiyorum ya.
1: Çünkü köpek sahipleri bize hep golden getirmeyecekler. Her türlü cins gelecek buraya.
0: Ben bu işi nasıl yapıyorum şu an?
2: Demek sen 3 kişi ısırdın ha?
0: Evet, o korktuğum anları izlediniz herhalde sevgili seyirciler. Tamamen doğal. Çünkü ben köpekten gerçekten çok korkuyorum. Bir de yani kafesin içinde köpekle durup onun bana bir şey yapmasını beklemek de çok kötüydü.
3: Çok doğal benim.
0: Ama alıştım biliyor musunuz artık köpeklere? Sokakta böyle yanından geçiyor. Ben hiç oralı olmuyorum artık. Alıştım. O
3: köpek
0: fobimi yendim. Evet,
3: o
0: bu programın bir olumlu tarafı da bu. Korkuların evet. Üzerine gidip onları yeniyorum ya da yapamayacağım şeyi yapmaya başlıyorum. Derken siz bayağı yol almışsınız.
3: Biraz ağaç kabukları kullandım. Bu tamamen tasarım.
0: Aa, siz bahçe yapıyorsunuz. Benimki
3: evet. Bunlarla merdiven yapılabilir. Kademe kademe bahçede bir merdiven, bir yükselti yapmak isterseniz bunu o şekilde
0: kesin
3: de kullanabilirsiniz.
0: Kesin yaparım, kesin evet olur. Yani %100 olur.
3: Biraz da şuradaki doğal taşlardan alalım.
0: Şu da ben demiştim. Bunu nereye oturtsam acaba?
3: Şu kütüklerin tam arkasından bize bakabilir.
0: Tamam. Sen burada usul usul dur, tamam mı? Ben yaptığım şeylerle konuşurum. Evde
3: çiçekler, bitkiler çiçeklerle, çok konuşmaktan.
0: Çiçekleri böyle yapraklarını şöyle severim ben sevgili seyirciler. Böyle yeni bir şey açtıysa, ay sen tatlı mısın, yeni mi açtın sen bak falan diye. Hemen ödüllendirmek için sularım. Böyle şeylerim var, beni deli zannedenler de var. Hayır. Çok insanlardan çok daha şey iyi geliyor bana evet. Bitkiler. Onlarla aynen konuşmak, öyle. Onların da sevgiye ihtiyacı var, suya ihtiyacı var.
3: Benim tasarımım bitti. Çok da güzel oldu. Çok güzel oldu göründü.
0: Şey yapayım ben bir dakika şu kahverengilerden de. Neydi tamam. Bunun adı?
3: Ponza taşı.
0: Ponza taşı.
4: Tuğba ne bulduysan doldurdun fanusun içine. Bu çalışmanın neye benzeyeceğini ben de çok merak ediyorum. Yani bir şeye benzeyeceğine pek ihtimal vermiyorum aslında. Haberin olsun.
0: Ta ta ta ta. Benimkisi olmadı.
3: Bence çok güzel görünüyor. İlk yapış için çok hoş.
0: Ya en azından şu anda neyi nereye yerleştirmem
3: evet,
0: gerektiği.
3: Kullandığımız malzemelerin ne işe yaradığı.
0: Aynen öyle.
3: Ve sırası, hangi adımlarda hangi malzemeleri kullanmamız gerektiğini en azından bunları öğrendik.
0: Sizinkisi daha düzenli, daha zengin bir tasarım oldu. Bunu da gördüm. Benim saçım bile şurada duruyor yani. Böyle bir rezalet yok.
3: Şurada da bir sukulentin yaprağı. Hafif arkada kırılmış
0: yatıyor. Zavallı şurada. Efendim şimdi şunun da bilgisini bir paylaşalım sevgili seyircilerle. Böyle bir şeyi kendimiz evde yapmak istesek ne kadar bir maliyet olur teraryum ortalama?
3: Tamamen kullandığınız bitki sayısına, bu cam fanusların büyüklüğüne
0: evet.
3: Ve malzemenin çeşitliliğine kalmış. Basit, çok basite indirgeyip eğer ufak tefek şeylerle yapmak, sıradan basit bir görüntü yaratmasını istiyorsanız 50-70 lira arası değişiyor. Tabii fiyat tasarıma göre artıyor.
0: Tabii ki. Daha güzel bir şey yapmak isterseniz, daha dolu dolu evet. Böyle kaliteli malzeme kullanmak isterseniz fiyatı artar tabii evet. Ki. Efendim çok teşekkür ediyoruz bugün.
3: Biz çok teşekkür ederiz.
0: Bana eşlik
3: çok
0: ettiğiniz için ve bu tatlı teraryumları birlikte yaptığımız için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ya çok teşekkür ederim.
3: Bugün kolay mı sandım programında Tuğba beni konuk etti. Çok güzeldi, çok eğlendim. Çok bir kere istekliydi. Güzel bir tasarım yaptı bence. Aslında hiçbir iş kolay değil ama Tuğba çok uğraştı. Biraz ufak tefek şeyler yaşadık ama sıkıntı yok bence. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için.
4: Tam ben de Tuğba bugün hiç oynamadın demeye hazırlanıyordum ki oynamaya başladın. Eğlenmek senin ruhunda var Tuğba.
0: Çok memnun oldum.
3: Biz de çok memnun olduk.
0: İnşallah tekrardan
3: yine
0: görüşürüz.
3: Bekleriz.
0: İnşallah. Efendim ben bugün kolay mı sandığında teraryum yapmaya çalıştım. Gerçekten göründüğü kadar kolay değil. Bayağı bir zorlayan yanları da var. Tabii ben böyle şakalarla şeylerle oraları geçiştirdim. Siz zaten beni biliyorsunuz. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler öğrenmeye, her gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz? Tarih kokan. Tarihi Haliç Tersanesi'ne geldik. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hatları vapurlarının periyodik bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Ben de bugün o çalışmalara dahil olacağım. Kısacık bir tarihi bilgi. Burası 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yapıldı. Hala böyle bir tarihi kokusu var biliyor musunuz sevgili seyirciler? Burada çalışmak için sabırsızlanıyorum. Hadi buyurun başlayalım.

0: Efendim, uzun uğraşlar sonucunda merdivenlerden aşağı inmeyi başardım. Zafer Usta'ya ulaşmak için. Efendim, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Ben burada olduğum için çok heyecanlıyım. Çünkü çok tarihi bir yapı. Biraz önce de bahsetmiştim. Burada ne yapıyorsunuz ve kaç yıldır ustasınız?
1: Şimdi Tuğba'cığım, ben burada küçük pantolonla geldim desem yeridir. Buranın okulu vardı. Okulu bitirdik ve direkt buraya işbaşı yaptık. Şu anda bulunduğumuz mekan 1876'lara kadar dayanıyor.
0: Evet.
1: 3 tane havuzumuz var. 3 havuzunda merkez kalbi burası. Buraya, bunun altında 7 metre derinliğinde kuyu var. Biz buraya kuyuya gelen suları bu şu gördüğünüz pompalar vasıtasıyla tekrardan Haliç'e gönderiyorum. Buradaki kısaca işçiliği bu.
0: Allah Allah, ne değişik işler değil mi sevgili seyirciler? Böyle kolay mı sandın, sayesinde en olmayacak yerlere de girebiliyoruz. Bu da benim için bir artı. O zaman ben ne yapabilirim burada?
1: Size en uygun bir iş şu anda göstereceğim. Şurada bir iş yapabilirsiniz. Sizin elinize yatkın bir iş olduğunu düşünüyorum.
0: Oraya geçelim öyledir. İnşallah. Tamam, bakalım.
2: Tuğba, şu anda hepimiz sana özeniyoruz, biliyor musun? Orayı gördüğün ve o tarihi havayı soluduğun için çok şanslısın.
0: Ustam, bana bu anahtarı verdiniz ama ben ne yapacağım burada?
1: Bu anahtarı vermenin sebebi şu somunları sizi sıkabileceğinizi ümit ediyorum. Somunları, bu filtrenin somunlarını sıkabileceğinizi ümit ediyorum.
0: Çok umutlu gördüm sizi.
1: Sizdeki o parfümü gözlerinizden tespit ettim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, evet, evet.
0: Allah Allah.
1: Bunlar sizin için sinek.
0: Ben açıyorum yanlışlıkla ama. Ben solağım ustam. Böyle her gittiğim yerde hep problem yaşıyoruz.
1: Solaklar nadir bulunur. Solak topçular çok tercih edilir.
0: Solak sunucular da tercih edilir mi acaba? Ustam, daha önce buraya gelip burada çalışmak isteyen oldu mu benim gibi kız?
1: Sizin gibi kızlarımız genelde gemilerde tercih ediyorlar. Burası biraz daha
0: zor
1: oluyor. Bunun zorluğu var. Çünkü bunu kaldırmak mesela güç istiyor. Bunu söktüğünüz zaman bir de bunu kaldırmanız lazım. Çok güzel, çok güzel gidiyorsunuz. Son bir tane civatanız kaldı.
0: Ben bugün böyle uçuyorum ya. Zafer Usta'nın yanında çalışıyorum bundan sonra.
1: Her zaman bekliyoruz.
0: Gösterin ustam, başka iş var mı bana? Hiç şey yapmam yani.
1: Gösterin.
0: Bu nedir ustam, buradaki makine?
1: O Osmanlı'dan kalma, buharla çalışan, buhar ve sistemle çalışan makineler bunlar.
0: Ne güzel.
1: Burası tamamen dediğim gibi 1876'dan sonra yapılmış bizim şu bulunduğumuz mekan.
0: Anladım.
1: İngilizlere 2. Abdülhamit'te bu sistemle çalışan makineleri kurdurmuş. Bu elektrikli makineler 1930 senesinde konmuş. Yani 1876'dan 1930'a kadar buharla çalışmış.
0: Oo, en eskileri bu o zaman.
1: Evet, en eskileri bu.
0: Vay
1: hani
0: be.
1: Şey, Sezen Aksu'nun şeyi vardı, yandan çarklı vapurlar.
0: Evet.
1: Çarklı, işte bunu kastediyor. Buharla çalışan makine, yandan çarklı makine.
0: Allah Allah, ne güzel ya. Bir taraftan da böyle tarihi bilgiler edinmiş oluyoruz. Çok sevdim ben bu bölümü. O zaman ustam.
1: Buyurun.
0: O zaman ne yapıyoruz sevgili seyirciler? Bitti. Bağlayamadım, ne yapacağımı şaşırdım.
2: Sadece sen şaşkın değilsin. Şu anda ben de senin kadar şaşkınım Tuğba.
0: Ustam, bunu böyle çevirince sanki çok gizli bir yere gidecekmişiz gibi geliyor.
1: Evet, burası tarihi bir yer olduğu için...

0: Yerin altında delizler var, oraya doğru uzatıyor sizi.
1: Oo, gerçekten mi?
0: Evet, evet. Büyük delizler ve orada korku filmlerinde çıkan ne çıkacağı belli olmuyor.
1: Diye.
0: 7 metre altta kuyu var. Havuza gelen, kuyuya gelen suları kontrolünü buradan yapıyoruz. Buradan pompaya suyun akışını sağlıyoruz.
1: He, anladım.
2: Oyun oynar gibi sağa sola çeviriyorsun ama o araba direksiyonu değil Tuğba. Suyun akışını sağlayan pompa vanası. Dikkat et lütfen bir soruna sebep olma. Hatta bence oradan çıkıp başka bir alanda çalışmayı sürdürsen sanırım hem kendin hem tersane hem de bizler için çok daha iyi olacak. Hadi gel bu tarafa Tuğba.
1: Efendim şu an bulunduğumuz vapur 1986 yılında Haliç Tersanesi'nde yapılan şehir atları vapuru. Adı Moda. Dediler ki bana al bakalım Tuğba bir kova boyayı eline. Böyle olması gereken yerleri, eksik yerleri bir boya bakalım. Yarın öbür gün binerseniz vapura buradaki onarımı bittikten sonra beni hatırlarsınız sevgili seyirciler. Ben daha fazla konuşmadan işimin başına geçiyorum. Hadi buyurun.
2: Tuğba senin şu halini gören duyan da tüm vapuru sen tamir ediyorsun zannedecek.
1: Bana verdiler bu işi ama sevgili seyirciler... Umarım yaparım. Daha önceki bölümlerden hatırlarsanız bir boya badana geçmişim vardı.
2: Hatırlamaz mıyız? Orada da başaramamıştım boya yapmayı. Sakarlıklarını unutmak ne mümkün?
1: Bayağı zor işler bunlar sevgili seyirciler. Çünkü bakıma ihtiyacı olan vapurları buraya getiriyorlar. Ve bir şekilde baştan aşağıya tüm onarımlarını yaptıktan sonra tekrardan hizmete sunuyorlar. Ve ben de biraz da olsa katkı sağladığım için çok mutluyum.
2: Sen olmasan bu işler ne olacak Tuğba? Sağ ol, var ol.
1: Bütün ustalar iş başında. Herkes bir iş yapıyor. Dediler ki Tuğba Hanımcığım sen başının çaresine bak. Madem buraya çalışmaya geldin.
2: İşin aslı şöyle. Ustalarımız senden umudu kesince seni boyaya gönderdiler Tuğba.
1: Nasıl oluyor?
2: Harika oluyor, harika.
1: Yani artık olduğu kadar. Oh, hava da var ya o kadar soğuk ki böyle resmen sırtım tutuldu soğuktan.
2: Ama üstünde kalın mont var. Üşümemen lazım Tuğba. Sanki işten kaçmak için bahane buluyorsun gibi hissediyorum. Dikkat et Tuğba, şaka yapayım derken kameramızı boyayacaksın.
3: Burası bittiyse aşağıda kesim var. Bir de aşağıya inelim.
1: Tamam ustam, inelim. Artık evet. Olduğu kadar.

0: Mustafa Usta'nın yanına gidelim bakalım bir de. Usta merhaba, kolay
1: merhaba.
0: Gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Soğuk sizi zorluyor mu çalışmak?
1: Zorluyor, ara sıra zorluyor, ara sıra da zorlamıyor.
0: Siz ne işlem yapıyorsunuz?
1: Ben montaj yapıyorum.
0: Montaj
1: hem kesim hem montaj.
0: Kesim.
1: Hem
0: yani montaj. Geminin alt tarafı zarar gördüyse orayı.
1: Zarar gördüyse hemen tamir yapıyoruz. Kesip yeniden saç koyuyor.
0: Ne kadar vakittir yapıyorsunuz modayı?
1: Modayı bir aydan beri var.
0: Bir
1: ama
0: aydan
1: bayağı beri. İş var içinde yani hala da var.
0: Valla bana da bir sürü iş çıktı aslında. Burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama.
1: Evet. Bayağı iş var yani hala da var. Şimdi burayı hazırlıyoruz. Hazırlıktan sonra başka adam gelecek ya da adam yoksa montajına biz başlayacağız. Ondan sonra arkamızdan kaynakçı giriyor. Kaynatıp.
0: Yani bir noktayı böyle 5-6 kişi yapmaya çalışıyor, doğru mu?
1: Aynen öyle.
0: Sevgili seyirciler, bir şey söyleyeceğim. Buradaki işler bitmez. Ben hemen bir iki bir şey yapıp kaçayım en iyisi. Çünkü fark ettiyseniz Mustafa Usta o yapılacak, bu yapılacak, şu yapılacak, bilmem ne olacak diye sürekli iş söylüyor ki. Hani bana bir şey mi söylemeye çalışıyor acaba? Gelmişken çalış falan mı demeye çalışıyor. Ustam şey yapalım o zaman. Kesme biçme neyse artık ben de sizinle birlikte yapmak istiyorum. Uygun
1: tamam,
0: mudur?
1: Buyurun.
0: O halde hadi buyurun.
2: O halde Tuğba'yı bulmuşken iyice bir çalıştırın Mustafa Ustam. Kaçmasına, işten kaytarmasına, tembellik yapmasına izin vermeyin.
0: Evet usta.
1: Evet.
0: Şimdi nasıl yapıyorsun kesmeyi?
1: Kesmeyi lambayı açıyoruz. Normal armuzdan gidiyoruz ilk önce. Armuzdan bitirdikten sonra, yani saçımızı diğer gibi bitirdik. Ondan sonra armuzu temizliyoruz. Normal postalarımızı temizliyoruz.

0: temizlikten sonra sacımızı ayarlıyoruz.
1: Oo, içeride bayağı ilginç görüntüler var.
0: Hala arkadaşımız içeride. Ben burada kesim yaparken arkadaşımız da içeride kaynak yapıyor.
1: Allah Allah.
0: Ama fanımız var, her şeyimiz var. Duman falan olmuyor.
1: Harika.
0: Evet.
1: Ben şimdi burada dururken siz yapınca bir şey olur mu bana?
0: Hiçbir şey olmaz.
1: O zaman bir görebilir miyim nasıl
0: Tabii.
1: yapıyorsunuz? Korkuyorum. Ay, korktum.
2: Ateşten kendini kovla Tuğba. Peksenlik değil orası galiba. Belli ki hem çok sıcak hem de çok fazla kıvılcım sıçrıyor. Dikkat et kendine. Her zaman dediğim gibi her şeyden önce ilk olarak sağlık ve iş güvenliği olmazsa olmazımız.
1: Ben bu zamana kadar böyle kaynak falan yaptım da bu çok başka bir şey ve çok tehlikeli. O yüzden ustam yapacak, ben kırılacak yerleri kırmaya çalışacağım. Değil mi usta?
0: Evet.
1: Ne yapacağım Tuba. Şimdi?
0: Tuba Hanım, şimdi ne yapacaksınız?
1: Gemiyi böyle kıracağım altta.
0: Evet. Postayı, pasını kıralım onun.
1: Şöyle.
0: Evet, tersine tut.
1: Böyle.
0: Aynen öyle. Saca da vurabilirsiniz. Sacın pisliği aşağı düşsün.
1: Böyle.
0: Evet.
1: Oh, çok ağır bu.
0: Şöyle vurabilirsiniz. Şuradan vurun. Heh.
1: Şey demesinler sonra gemiyi alttan kırıyorlar diye.
0: Yok, öyle olmaz.
1: Oh, ustam bu kaç kilo?
0: Onu denemedik ama 1 kilo falan vardır o.
1: Hayır, 2000 gram diyor, 2 kilo.
0: 2 kilo evet,
1: beni olabilir. Kandıramazsınız. Evet, Tuğba yer mi yemez? Evet usta.
0: Evet, buyurun Tuğba Hanım.
1: Ne olacak şimdi, bana iş kalmadı mı burada?
0: Kesin vereyim sana ama yok diyorsunuz.
1: Başka
0: pasını kıralım. Zaten yaptınız onu.
1: Yaptım.
0: Evet.
1: O halde aşağıya iniyorum ben.
0: Evet Tuğba Hanım, o zaman.
1: Görüşürüz ustam.
0: Görüşürüz.
1: Ben hemen kaçıyorum.
2: Tuğba, iki çekiç salladın sonra da kaçıyorsun.
1: Ninja kaplumbağa gibi oldum. Na na na na na.
2: Şu her gördüğün, her duyduğun işi kolay sanmak huyundan, ben de yaparım huyundan vazgeçmedin Tuğba. Tutturdun tersaneye gidelim diye buz gibi havada aldın getirdin bizi buralara. Şimdi de kaçmak için bahane arıyorsun.
1: Bayağı bir... Maraton koşmuş kadar yoruldum sevgili seyirciler. Aslına bakarsanız böyle tabii ki burada uzun zamandır çalışan ustalar var. Onlar kadar yorulamam elbette. Böyle birazcık böyle işlerin ucundan tutayım dedim. O bile beni çok yordu. Merdivenlerden incik bir yerlere sürekli tırmandım. İsterseniz biraz size buradaki izlenimlerimden bahsedeyim. Çok böyle çok güzel bir yer, tarih kokan bir yer. Tarihi Haliç Tersanesi adı üstünde. Burada şehir hatları vapurlarının bakım ve onarımı yapılıyor. Biz de bunlara böyle yakından şahit olmaya çalıştık ve gerçekten de kameraman arkadaşlarımla birlikte çok da mutlu olduk. Ara ara fotoğraf falan da çektik, çaktırmayın. Çok keyifli gerçekten. Bugün bayağı bir yoruldum diyebilirim sevgili seyirciler. Bize bu olanağı sağladığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Buraya girmek için özel izin gerekiyor sevgili seyirciler. Biz de buradaki çalışmalara dahil olduk. Onlara çok teşekkür ediyoruz, tüm çalışanlara. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından herkese merhaba. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı diye soruyoruz. Hayatın önemli sorularını bulup onlara elimizden geldiğince psikoloji biliminin bize sunduğu perspektif dahilinde cevaplar vermeye çalışıyoruz. Bugün sorumuz hem çok kritik, ağır önemli bir soru, hem biraz hüzünlü bir soru ama çözümü olduğu için de cevabını bulmanın o kadar da keyif verdiği bir soru. Nedir biliyor musunuz soru? Acaba depresyonda olabilir miyim? Acaba depresyonda olabilir miyim sorusuna tabii ki mümkün mertebe depresyondaysam bu dertten nasıl kurtulabilir mi de eklemeye çalışacağız. Ama depresyon dünyada en sık rastlanan psikolojik rahatsızlıklardan bir tanesi. Hemen hemen insanların %25 ya da 30'u hayatının belli bir anında depresyon hastalığına yakalanıyor. Ve şu anda hala hazırda ise, tam şu yaşadığımız anda ise insanların yaklaşık %5, %6'sı bu rahatsızlıktan muzdarip. Birçok insan depresyonda olduğunu hiç fark etmeden bu hastalıktan kurtuluyor, geçiyor gidiyor. Ama bu arada tabii ki eziyetler çekiyor, dışarı çıkmakta zorlanıyor, kendisini mutsuz, uzun süre örselenmiş hissedebiliyor. Bazıları ağır tedaviler alıyor, kronik depresyon çok uzun sürebiliyor. Bazıları ise artık depresyonun çok iyi tanıdık bir hastalık haline getirip ne zaman girdiğini, nasıl kurtulacağını bilerek daha profesyonel bir depresyon hastası haline gelebiliyor. Şimdi ben öncelikle depresyonun tanısını koymak çok önemli olduğu için ve sizlerin depresyonda olabilir miyim acaba sorusunu sorup da bir psikiyatri servisinden hemen psikolojik değerlendirme almanızı sağlamak için böyle bir durum varsa hemen size depresyonun bir takım belirtilerinden bahsedeceğim. Acaba depresyonda mıyım sorusunun cevabını ararken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğim. Çünkü ne kadar erken tespit eder, ne kadar doğru tedavi uygularsak depresyona bir kez daha girme şansınızı o kadar azaltırız. Depresyon normal bir yaşantı. Pekala insanlar zaman zaman mutsuz olabilirler. Zaman zaman sosyalleşmek istemeyebilirler. İnsanların karşısına çıkmak istemeyebilirler. Fakat bu süreyi ne kadar kısaltırsak sizin için o kadar faydalı olacak. İsterseniz hemen başlayalım. Hemen başlayalım deyince tabii ki akla tahtam geliyor benim. Oraya yazacağım belirtileri, sonra da minik minik onları açıklayacağım. Birinci belirtimiz uyku ve iştah. Hemen yazalım ki görelim. Evet, depresyon ben geliyorum demeye başlarken öncelikle bir takım fizyolojik belirtilerle hareket ediyor. Uyku sorunları ortaya çıkıyor. Eskisinden daha fazla uyuyor olabilirsiniz. Hiç uyanmak istemeyebilirsiniz zaman zaman. Sabah uyandığınızda yataktan çıkmak istemeyebilirsiniz ve uyku hemen sizi tekrar teslim alabilir. Ya da aklınıza gelen yüzlerce düşünceden dolayı hiç uyumuyor olabilirsiniz. Bakınız depresyondaki uykuyu anlatırken uyku süresinin artması ya da azalması demiyorum. Normal uyku sürenizdeki değişimden bahsediyorum. Bazen sürekli uyumak ister insanlar dertlerinden uzak kalmak için, bazen de o dertleri onları uyutmaz. Peki iştahta durum nasıl? İştah durumu da aynı uyku gibi. Normalde iştahınızın belli bir akışı var. Bu akış değişiyorsa depresyondaki iştah belirtisi işte böyle bir şey. Çok yemeye de başlayabilirsiniz. İnsanlar bir takım sıkıntılar yaşadıklarında çözümü ta çocukluklarına dönerek, oral yolla, bir şeyler yiyerek kendini keyifli hissetme çabasına girerek çözmeye çalışabilirler. Ya da yemek artık hayatta o kadar böyle uzak bir hedef ya amaç ya da istek haline gelir ki, zaten hiçbir şey istemeyen insan yemeklerle ilgili hayaller de kurmaz ve iştahı kaybolabilir. Yine iştahtaki azalış ya da artışlar depresyonun fizyolojik belirtisi olarak kıymetli. İkinci belirtiye gelelim. İkinci belirti tabii ki yorucu. Keşke hiç olmasa. Fakat ikinci belirti geçmişimizden geliyor. Nedir geçmiş? Depresyondaki insanlar sık sık geçmişlerindeki bir takım hatalarını, geçmişlerinde yaşadıkları bir takım sorunları ardı arda durmaksızın düşünürler. Sürekli olarak pişmanlıklar hissederler. Keşke bunu böyle yapmasaydım derler. Fakat sevgili dostlarım, keşke bunu böyle yapmasaydım sorusunun çok da yaşantımızı düzeltici, kurtarıcı, güzelleştirici tarafı yok.
Bunlar zaman kaybı, duygu, enerji kaybı. Sürekli geçmişle ilgili pişmanlıklar yaşayan insanlar ne yazık ki geçmişin karanlık koridorlarında kayboluyorlar. O yüzden depresyonun çok kritik ikinci belirtisidir geçmişle ilgili hesaplaşmalar. Tabii ki herkesin üzüntü duyduğu, tabii ki herkesin yaşamaktan memnun olmadığı belli deneyimleri var. Kimi

Kimileri bunları basit yaşam olayları olarak atlatıp geçerken, kimileri hayatları boyunca aynı olayla uğraşmaya çalışıyorlar. Bu biraz kişilik ve karakterle alakalı olmakla beraber ne yazık ki aynı zamanda depresyonun nedeni olabiliyor. Bizi sürekli mutsuz kılabiliyor geçmişteki bir mutsuz yaşantımız. Geçmişteki bir mutsuz yaşantıya hapsolup da gelecekteki muhtemel mutlulukları kaçırmayı mı tercih ederiz? Yoksa ya bu olaydan artık kurtulmalıyım deyip onu rafa kaldırıp gelecekteki daha sağlıklı yaşantılara mı yol almamız lazım? Sevgili dostlar, geçmişin dertleriyle uğraşmak ve sürekli kafamızın orada olması depresyonun ikinci kritik belirtisi. Hadi 3'e geçelim. 3'te başka bir durum var. Ülkelerin, devletlerin sorunu aynı zamanda ama bireysel olarak da önemli bir sorun. Ne biliyor musunuz bu sorunu? Enerji sorunu. Enerji dünyanın en önemli kavramlarından biri haline geldi. Hem uluslararası düzeyde, en makro düzeyde. Ama iç dünyamıza döndüğümüzde de bireysel enerji de çok önemli. Depresyon enerjimizi elimizden alan bir hastalık. Şöyle düşünün. Sabah uyandınız, yapmak istediğiniz hiçbir şey yok. Sizi yataktan kaldıracak hiçbir nedeniniz yok. Sizin güne başlamak için bir motivasyon kaynağınız yok. İşte bu durum tam bir enerjisizlik durumu. Aslında hastalık size diyor ki gitme, çıkma, dur yatakta kal. Dışarısı tehlikeli, zorluklarla dolu, acımasız, insanlar iyi niyetli değil. Gelecek güvensiz, dünya sorunlu. O yüzden yataktan çıkma. İşte aslında enerjimizi ortadan kaldıran şey zihnimizdeki bir takım hatalı düşünceler. Bizim enerjimizi alan şey fizyolojik durumumuzdan ziyade o güne verdiğimiz anlam, yapacaklarımıza verdiğimiz anlam. O yüzden sabah yüksek bir enerjiyle, olumlu bir yaşam enerjisiyle uyanmak istiyorsanız geceden ertesi sabah yapacaklarınızı güzelce bir planlayın. Onlarla ilgili motive olun. Onların size ne getireceğini, sizin bunları yaparak insanlara neler sağlayacağınızı düşünün. Hangi işi yapıyorsanız yapın. Toplumdaki bütün işler bir diğerinin hayatını kolaylaştırıyor. Hadi size heyecan vermiyorsa bu iş, enerji vermiyorsa diğerlerinin hayatını nasıl kolaylaştıracağınızı düşünün. En basit şey olsa bile. Sabah uyandığınızda yapacağınız kahvaltıyla ilgili bir hayal kurabilirsiniz. Sabah uyandığınızda göreceğiniz insanları ne kadar sevdiğinizi, önemsediğinizi, onlarla bir şeyler paylaşmak istediğinizi hatırlayabilirsiniz. Ama enerjinin varlığı ya da yokluğu büyük oranda zihnimizdeki kodlarla alakalı. Biz hangi düşünceleri zihnimizde döndürürsek onların verdiği enerjiyle hareket ediyoruz. Olumsuz olanlarla düşük enerji, olumlu olanlarla yüksek enerji. O yüzden üçüncü maddemiz enerji, psikolojideki depresyon açıklamasının da önemli bir kavşağı. Gelelim dördüncü maddemize. Dördüncü kavramımız, hani demin geçmişe gittik, geçmişteki hesaplaşmalar, oradaki olumsuz olaylarla sürekli baş etme çabası. Bunlardan bugün kurtulmaya karar veriyorsunuz. Çünkü bunlar işinize yaramıyor, bu sorgular. Bugün onlardan uzaklaşıyoruz. Ama nereye doğru uzaklaşacağız? Şimdiye. Şimdi nereye doğru hareket ediyor? Geleceğe doğru. İnsanoğlu geçmişle hesaplaşmalarını yapıp şu anda kendinin farkına varıp gelecekle ilgili hayaller kuran bir tür. O yüzden buraya dördüncü madde olarak depresyonun belirtilerinden biri olarak gelecekle ilgili planlar diyorum. Gelecek yazayım. Gelecekle ilgili hesaplaşmalar çok kritik. Gelecekle ilgili planlarınız yoksa, gelecekle ilgili hayalleriniz yoksa sabah uyanacak enerjiyi de bulamazsınız. Yemek yiyecek, bir an evvel işte yataktan uyanacak o enerjiyi de kaybetmiş olursunuz. Yani gelecekle ilgili planlar esasında bu hikayenin orta yerinde. Gelecekle ilgili planlarınızdan kurtulmak için geçmişle ilgili hesaplaşmalarınızı yapmamız lazım. Şu tahtaya bir bütün olarak baktığımızda işte depresyon orada kocaman duruyor. Bir takım düşünce hatalarımız var ve bu düşünce hataları bizim enerjimizi emiyor. Bu düşünce hataları genelde geçmişe ya da geleceğe yönelik oluyor. Ama biz bugün, şimdi üzerinden depresyon sorununu çözmek için elimizden geleni yapacağız. Nasıl çözeceğiz? Biraz daha kendimizi keyifli hissederek. Nasıl çözeceğiz? Hayatta bize keyif veren olayları bularak. Nasıl çözeceğiz? Bizi tatmin eden yaşam deneyimlerinin farkına vararak. Biz de bunları tabii ki nasıl bulabiliriz sorusunu net bir şekilde alabilmek için dedik ki en iyisi sevgili izleyicilerimize soralım. Bunun için sokağa indik ve dedik ki

0: Nedir sizi mutlu eden? Nedir size keyif veren? Bakalım sevgili izleyicilerimiz neleri yapmaktan keyif alıyorlarmış? Buyurun beraber seyredelim. Sokak röportajındayız.
1: Kendimi mutlu etmek için hoşlandığım aktiviteleri yapmayı tercih ederim. Mesela spor yapmak gibi. Ondan sonra ders çalışmak, kitap okumak gibi. Ders çalışmak tabii ki de hoşlandığım bir aktivite değil. O yüzden mutlu olmam.
2: Kendimi kedimle oynarken, onunla eğlenirken mutlu hissediyorum ya da uyurken. Sonra çıkıp alışveriş yapınca, para harcayınca da mutlu hissediyorum.
3: Boş zamanlarımda genellikle kitap okumak beni mutlu eder.
4: Alışveriş yapmak, kendimi şanslı hissettiğim günlerde. Mesela bugün yerde para buldum, mutlu oldum.
5: Kendimi mutlu etmek için müzik dinliyorum. Kitap okuyorum.
6: Çevremdeki herkes mutlu olursa ben de onlarla birlikte hep birlikte mutlu oluruz. Dileğimdir.
7: Kendimi mutlu etmek için genelde çalışırım. Sosyalleşirim, insanlarla sohbet ederim. Tanımadığım insanlarla özellikle. Her gün yeni insanlarla tanışırım. Kadın, erkek, yaşlı fark etmiyor. Yaptığım iş de bundan dolayı. Caddelerde çalışıyorum. Sürekli insanlarla iç içeyim. Bu esnada kendimi mutlu ediyorum. Mutlu oluyorum yani.
0: Mutluluğumuzu ne kadar da çok çevredeki insanlarla ilişkilendiriyoruz. Özellikle sokak röportajlarımızda o gülen yüzlere baktığınızda hep çevreyle iletişimlerinin güçlü insanlar olduğunu tahmin edebiliriz. Çünkü sosyal destek sahibi olmak, yani ailemizin, eşimizin, çocuklarımızın, sevdiğimiz arkadaşlarımızın olması bizim depresyonla baş etmemizin birinci adımlarından en önemli adım belki de. Evcil hayvan sahibi olmak dedi birisi. Kedimle zaman geçirmek dedi. Evcil hayvan sahibi olmak da çok önemli bir sosyal destek kaynağı. Ve benim kendi yaptığım çalışmalar, araştırma grubumla yaptığım çalışmalarda evcil hayvan sahibi olmanın depresyon riskini azalttığını bulduk. Onun dışında belli hobilere sahip olmak, keyif verdiğimiz aktiviteler yapmak, benim kendi adıma seçtiğim keyifli aktivitelerimin olması yine depresyon riskini azaltıyor gibi bizi mutlu ediyor. Ama bir tane şey var ki sıklıkla duyduğumuz alışveriş yapmak. Şimdi gerçekten de alışveriş yapmak depresyon riskini azaltır mı? Yoksa faturaları gördükten sonra depresyon riskini arttırır mı? Ondan emin değilim. Ama buna aslında biz duygu düzenleme diyoruz. Yani kendimizi iyi hissetmediğimiz zamanlar gidip alışveriş yaptığımızda yeterince doğru bir duygu düzenleme yöntemi kullanmıyoruz. Bakınız, depresyonla ilgili 5. maddemiz de zaten tam olarak bu. 5. maddemize şunu yazacağım. Duygu. Depresyonu en çok açıklayan duygu ya da düşünce kümesi de diyebiliriz buna. En son çok yakın zamanda Adnan Menderes Üniversitesi'nde yaptırdığımız bir doktora tezinin sonucu karamsarlık. Karamsarlık, kötümserlik insanı kapsayan bir his. Ve bu karamsarlık çevrede olup biten her şeyle ilgili olumsuz düşünceler oluşturan bir tercih. Karamsar insanlar iyileri görmek yerine kötülere odaklanırlar. Karamsar insanlar olumluları bulup hayatına sokmak yerine olumsuzluklardan kaçmaya çalışırlar. Bu zamanla hareketsizlik anlamına gelir. O yüzden duygumuzu doğru belirlersek, bu duygu bazen sevgi olabilir, bazen sempati olabilir, bazen merak olabilir, bazen arzu olabilir, bazen özlemek olabilir. Ama bu duyguları hayatımıza doğru yerlerden yerleştirebilirsek, tek duygunun mutsuzluk olmasından hayatımızda kurtulabiliriz. 5. aşaması duygu. Yani karamsar birimsiniz. O yüzden şimdi sokak röportajında bize arkadaşların böyle çeşitli yerlerden bilgiler vermesi iyi oldu. 5. maddemizi yazabildik. Ama sokak röportajımız bu kadar değil. Devamı var. Hadi 2. bölümünü izleyelim isterseniz sokak röportajlarının. Ve bakalım sevgili dostlarımızı neler mutlu ediyormuş, nelerden keyif alıyorlarmış. Hadi 2. bölümü seyredelim.
8: Kendimi mutlu etmek için gezmeye çıkarım ve arkadaşlarımla kahve içmeyi severim.
9: Kendimi mutlu etmek için yürüyüş yaparım, televizyonda diziyi seyrederim.
10: Negatif hallerin içerisinde isem mutsuzluğumu gidermek için eksilerimi artıya çevirmeye çalışırım. Eksi bir çizgi olarak böyle geliyorsa yukarıdan aşağı çizgi indiririm. Yani o zaman günün içerisinde olmayacak konuları aşmaya çalışırım. Görünmez darları aşarsam kendimi söylediğinizin çok fazla üstünde mutluluklar rüzgarıyla uçururum.
11: Kendimi mutlu etmek için çok güzel bir
1: kahve yaparım. Sonra da balkona çıkıp insanları izlerim. Hayatı izlerim. O şekilde mutlu oluyorum. Onun dışında kendi işim olduğu için, kendi işimi yapmayı çok sevdiğim için işe gittikçe kendimi daha mutlu hissediyorum. Kendime bir şey alırım. Kendime yeni takılar alırım, yeni kıyafetler alırım. Kendimi bu şekilde mutlu hissederim. Ama ben genel olarak hep mutluyum zaten.
0: Kahve içmek ve insanları izlemek hiç kötü bir fikir gibi değil. Hayatı izlemek, hayatın içindeyiz. Her birimiz hayatın içindeyiz. Depresyon şu tam olarak. Seni alıyor, hayatın dışına çekiyor. Sen normal gündelik aktivitelerini yapan, işte o güne kadar hep bunları yerine getirmiş biri olarak bir gün uyanıyorsun ve bütün bu hayatın işlerini yapmama kararı veriyorsun. İstek bulamıyorsun, enerjin olmuyor, adım atamıyorsun. Ne yaşadığını da bilmiyorsun ve paniğe kapılıyorsun. Şimdi depresyonun ne olduğunu anlamak aslında bu programın avantajı, böyle bir şey yaşadığınızda adını koyabileceğiniz bir sorunun var olduğunu bilmek. Aslında size şunu çok net söyleyeyim. Kim daha çok depresyona giriyor biliyor musunuz? Cinsiyet düşünüldüğünde, kadın ve erkek düşünüldüğünde. Kadınlar daha fazla depresyona giriyorlar. Bunun nedenini bilmiyorum. Şöyle baktığımızda biraz daha o duygusal tarafın ya da sosyal ilişkilere verilen önemle alakalı olabilir. Ama kadın olmanın depresyonu kolaylaştırıcı tarafını asla unutmayın. Önlemlerimizi ona göre alalım. İkincisi, karamsarlıktan bahsettim. Ben çocukluğumdan beri karamsarımdır hocam. Hiçbir şeyin olumlu tarafını görmem, hep olumsuz tarafa odaklanırım. Ben iyi olanlar yerine kötü olanlara önlem almayı severim diyen bir tarzınız varsa, siz depresyona biraz daha yatkın olabilirsiniz. Bunu asla unutmayın. Üçüncüsü, çok basit gözükmekle beraber, kış mevsimi depresyon açısından daha riskli bir dönemdir. Belki güneşsizlik, belki ışıksızlık, belki havanın soğuk olması bütün bunları kolaylaştırıyor. Ama bahar geldiğinde, güneş çıktığında, ortalık yemyeşil olduğunda depresyon riski de azalıyor. Aslında bunun şöyle bir genel olarak bağlantısını kurabiliriz. Kışın bütün memeli hayvanlar enerjisini minimum harcamaya çalışıyor. Hatta bütün kışı uyuyarak geçirenler var. Şimdi insanoğlu da belki kışın enerji saver'ı, enerji düşürücü sistemleri devreye sokmak için belki enerjisini düşürmeye çalışıyor. Bu tür bir fizyolojik ya da biyolojik mekanizma devreye girdiği için de kışın daha az enerjili, daha az hareketli bir hayat tercih ediyor olabiliriz. Ama kışın depresyon riskinin arttığını unutmayın. Biraz daha mutsuzluğun ve enerjisizliğin arttığını unutmayın. Bir diğer önemli madde depresyonla ilgili. Depresyon riskini ne arttırır? Türkiye'de en çok kaybı yaşadığımız konu kalp. Ölüm oranlarının en yüksek olduğu konu kalp sorunları. Kalple ilgili bir sorununuz varsa bizim yaptığımız çalışma şunu gösteriyor. Kalple ilgili sorunları olanların depresyona girme ihtimalleri daha yüksek. O yüzden kalple ilgili bir sorun yaşadığınız anda bir yandan da kendinizi depresyonla ilgili gözden geçirmenizde fayda var. Çünkü depresyonla ilgili kendinizi gözden geçirip böyle bir sorun gördüğünüzde bu kalple ilgili yapacağınız tedavinin de alacağınız tedavinin de önünü açmakta. O yüzden kalple ilgili sorun yaşayan herkesin bugün programda bahsettiğim bu maddelere şöyle bir göz atıp acaba depresyonda olabilir miyim kararını doğru bir şekilde vermesi lazım. Şimdi şuraya bir geçelim. Az sonra sizden gelen soruya bakacağız. Ama şu tahtaya bir kabaca baktığımızda orada esasında depresyonu görüyorsunuz. Fizyolojik olarak uykusu, iştahıyla ilgili sorun yaşayan, geçmişle ilgili hesaplaşmalarını bir türlü bitiremeyen, sabah uyandığında gün içinde yapacakları aktiviteler için enerjiyi kendinde hissetmeyen, gelecekle ilgili yeterince planı olmayan, gelecek hayallerini ya da arzusunu kaybetmiş olan ve genelde negatif bir duygunun etkisinde kendisini bitkin, yorgun, enerjisiz ama bir yandan da mutsuz ve karamsar hisseden kişilerin tedavisinin çok iyi bildiğimiz ve kısa sürede tedavi edilebilir bu rahatsızlıkla ilgili çözüm aramak için bir psikiyatri kliniğine gitmelerinde fayda var. Bir psikiyatri kliniğine giderken de size tavsiyem bir devlet hastanesi ya da bir devlet üniversitesinin hastanesine gitmeniz. Yani psikolojik problemlerin aslında çok da masraflı olmadığını ve o yüzden de kaçmamanız gerektiğini size tekrar hatırlatayım. İsterseniz yavaş yavaş sizden gelen sorulara geçelim. Bugün yine sizlerle dop dolu bir gün oldu. Hem sokak röportajlarıyla hem de sorularla. Bakalım ne soru gelmiş. Gelen sorular gerçekten işimi çok kolaylaştıran sorular oluyor. Bakalım değerli izleyenimiz ne diyor? Eşimi 2 yıl önce kaybettim. Ve o günden beri mutsuzum, depresyonda olabilir miyim? Evet, kritik bir soru bu. Birbirine çok karıştırılan 2 tane konu var sevgili dostlarım. Bunlardan bir tanesi eş kaybı, bir tanesi depresyon. Şimdi depresyona girmiyoruz eşimizi kaybettiğimiz zaman. Çok üzülüyoruz belki. Yine bir şeyleri yapacak enerji bulamıyoruz. Çünkü o kadar alışmışız ki her şeyi eşimizle yapmaya. Kendimizi mutsuz hissediyoruz, enerjisiz hissediyoruz. Eşimizle ilgili geçmişte bir şey eksik yaptıysak, ona en son onu ne kadar sevdiğimizi anlatmadıysak, geçmişte ona kıracak bir şeyler yaptıysak,

0: asla depresyonu birbirinden ayırıyoruz. Yani biz psikoloji uzmanları olarak bir eşini kaybedip de çok mutsuzum diye geldiğinde semptomlar başlasa bile depresyonu çalışmayız. Önce eş kaybının üzerinden belli bir süre geçmesi lazım. Ama hanımefendinin sorusunda eşimi 2 yıl önce kaybettim dediği için artık bu geçen 2 yıllık süre bizim patolojik yas dediğimiz mevzuya dönmüş halde. Yani yas, hastalıklı yasa ya da depresyona dönmüş olabilir. Çünkü çok uzun bir süre. Peki burada neye dikkat ediyoruz? Burada dikkat ettiğimiz şey temelde şu. Bu kişi daha önce depresyona girmiş miydi? Bu kişinin daha önce depresyonla ilgili bir hikayesi var mıydı? Bu kişinin depresyon yatkınlığı var mıydı? Şayet eşini kaybetmeden önce depresyon hikayesi varsa o zaman depresyon tedavisini uyguluyoruz. Öbür türlü problemin eş kaybıyla ilgili yas olduğunu düşünüp ona göre bir program, bir yöntem izliyoruz. Velhasıl şöyle bir toparlayacak olursak hepsini. Bu arada tabii ki başınız sağ olsun diyelim o yazan kişiye. Uyku iştah problemleri fizyolojik olarak hemen kendine gösterir, hemen fark edebilirsiniz. Geçmişle ilgili hesaplaşmalar, bunu fark etmek için düşünce akışınızı biraz gözden geçireceksiniz. Zihninizden geçen düşünceler geçmişle ilgili mi bu ara çok, yoksa bugün yapacağınız, gelecekte yapacağınız şeylerle ilgili mi? İkincisi daha sağlıklı. Üçüncüsü eskiden çok enerjik, güne harika başlayan, sevdikleriyle bol zaman geçiren, sosyal biriyken şimdi evden çıkmak istememek, o depresyon hırkalarından ya da üzerindeki yorgandan kurtulmak istemeyen bir haline mi geldiniz? Gelecekle ilgili planlarınızdan biraz vazgeçtiyseniz hemen onları hatırlayın. Bugün onlar için bir motive olmanız lazım ki enerjiyi verin. Gelecekle ilgili planlar bize enerji verir. Bu köprüyü ancak böyle kurabiliriz. Ve bilin ki hiçbir kötü duygunun esiri değilsiniz. Duygular gelir geçer, geriye sadece siz kalırsınız. Ne mutsuzluk, ne mutluluk, ne öfke, ne kıskançlık, hiçbiri kalıcı değildir. Kalıcı olan tek şey aynaya baktığınızda gördüğünüz beden ve zihninizin içi. O yüzden hem o zihninizin içi sizin kontrolünüzde, hem de buna bağlı olarak bedeninizin ne yapacağı sizin kontrolünüzde. Duygular gelip geçer, geriye siz kalırsınız. Hep iyi duygularla geçireceğiniz, hep kendinizi iyi hissedeceğiniz, depresyondan uzak bir ömür ve size harika bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
1: Haydar Ağa'dan 50 bin borç almıştım. Ödeyemedim. Al işte oldu şimdi 300 bin.
2: Düş bakalım peşimden.
3: Sen eskiden böyle değildin. Buyur bey.
4: Şu camın pisliğini al.
2: Sen Cemşiroğlu Mustafa Bey değil mi? Kimin evinden kız istersin de vermezler.
3: Nehir iyidir ana. Berekettir.
2: Bereketi tarlası olan oğul.
4: Cemşiroğlu Haydar Ağa'ya gelin olmak ne demek? Kapına köle olsun.
5: Zeynep, Cemşiroğlu'na gelin gidiyor.
2: Kızını kaçırdılar acaba?
4: Kim kaçırdı?
2: Davut, iki elin, bir kuru başınla senin bana ne hayrın olur?
6: Baban öldü, dirildi kız.
2: İnsafa gelip bıraktı.
3: Ne olduysa benim yüzümden oldu.
2: Alnıma öyle bir kara çaldın ki, ağlamayayım da ne yapayım?
4: Baba ocağından kaçarken bana mı sordun?
7: Namusu namusumdur!
8: Yürek Yarası bugün 18'de TV4'te.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
15: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Kitil topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
7: Geceliği 4.200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
1: Sana mi, sana da bir tane.
0: Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Mis gibi karamel kokuyor.
7: Geleceği düşüne. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.

Ben Türev Uludağ. Bugün size fırında patlıcanlı çok güzel bir menemen yapacağız. Malzemelerimiz çok kolay. Patlıcanımız var, domatesimiz var, kırmızı biberimiz var, yeşil böyle sivri biberimiz var böyle birazcık acı olsun diye. Dağ kekiğimiz var, salçamız var, közlenmiş patlıcanımız var, sarımsağımız var, soğanımız var ve yumurtamız var. Şimdi öncelikle burada bir menemen bazı hazırlayacağız. Hazırlamış olduğumuz bu menemen bazının üzerine geçenlerde hatırlıyor musunuz bir bulut yumurta yapmıştık. Yine benzer bir şekilde bulut yumurta yapacağız. Böyle yumurtaları köpürteceğiz. O işte üzerine sarılarını koyacağız. Güvecimizi de fırınımıza atacağız. 200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 8-10 dakika boyunca pişireceğiz. O yumurtalar pişecek. Zaten menemenin o alt bazını pişirdiğimizden dolayı da ortaya inanılmaz güzel bir görüntü çıkacak. Hemen doğrama işlemlerimizle başlayalım. Kırmızı biberimiz, soğanımız, yeşil biberimiz, sarımsağımızı hepsini doğrayacağız. Güzel güzel pişirmeye başlayacağız. Yapımı çok keyifli. Çok güzel bir tarif bu. Burada ben malzemeleri çok büyük küçük doğramak istemiyorum. Soğan hariç bütün malzemeleri böyle iri iri doğramak istiyorum. Çünkü böyle bunların hepsinin ağza gelmesini istiyorum. Yediğimiz zaman o kaşık kaşık güvecin içerisinde menemeni yediğimiz zaman hepsinin ağza ayrı ayrı tatlarını ve lezzetlerinin ulaşmasını istiyorum. Hemen burada soğanımızı doğrayalım.

ayçiçek yağı kullanacağız. Şimdi burada bir tereyağı var farkındaysanız. Peki hem ayçiçek yağı hem de tereyağı niye kullanacağız? Burada şöyle bir şey yapacağız. Önce menemenin bazını pişireceğiz. Menemenin bazını pişirdikten sonra böyle kenarına bir yere bir boşluk açacağız. Tereyağı eriteceğiz. Sonra sarımsakları koyacağız. O sarımsağın inanılmaz aroması tereyağı ile birlikte birleşecek. Ve böyle bir mis gibi kokular yükselecek. İki inanılmaz ayrı lezzet katacak. Soğanları böyle güzel güzel ince ince doğruyoruz. Farklı farklı tariflerle karşınıza çıkıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Bu tariflerle ilgili Instagram'dan bana yazıyorsunuz. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Instagram'dan Travelda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Çok keyifli. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Gerçekten bazen sizin yaptıklarınızla benim canım istiyor. Böyle hafta sonu kahvaltılarınızı bana atıyorsunuz. Diyorum ki ya ben bu tarifi denemeliyim. Çok güzel diye. Hani yaratıcılığınız beni çok etkiliyor. Hemen soğanlarımızı doğruyoruz. Önce doğrama işlemlerimizi yapacağız. Sonra pişirme işlemlerimize yavaş yavaş başlayacağız. Burada hemen sivri biberimizi de alalım. Sivri biberi de hiç ortasını açmadan böyle çekirdekli halde ben büyük büyük doğramak istiyorum. Farklı yapabilirsiniz tabii. Yani siz benim gibi yemek zorunda değilsiniz ya. Tamamıyla bu ben kendi menemenimi fırında patlıcanlı menemeni nasıl seviyorsam öyle yapıyorum. Siz bunu küçük küçük minik minik doğrayıp böyle standart bir şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben mutlaka bu şekilde denemenizi rica ediyorum sizden. Gerçekten lezzet birazcık daha farklılaşacak. Çünkü o bütün tat ona farklı bir lezzet katacak. Hemen doğramalarımızı yaptık. Hemen ocağımızın altını yakalım. Ocağımızın altını yaktık. Birazcık ayçiçek yağı kullanacağız. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ama ben ayçiçek yağıyla tereyağı birleştirmeyi tercih ediyorum. Ama zeytinyağıyla da böyle ayrı bir güzellik katacaktır. Zeytinyağı ülkemizde gerçekten çok hani güzel olarak üretilen yani emekle üretilen bir yağ. Kuzeyden güneye doğru inildikçe yağın tadı da farklılaşıyor aslında. Birazcık daha kuzeyden güneye doğru inildikçe aroması birazcık daha sertleşiyor. Yani örneğin Antakya'daki yağıyla Balıkesir'deki yağ aynı değil. Burada yavaş yavaş soğanlarımızı koyarak işlemlerimize başlayalım. Bahsettiğim gibi çok keyifli, çok güzel bir tarif yapacağız. Standart şeylerden sıkıldıysanız bu sizi farklı bir yere doğru götürecek. Soğan yavaş yavaş kavrulsun. Bu arada domatesleri alalım. Domateslerimizin kabuklarını da soyalım. Mutlaka tüketmemiz gereken bir sebze. Pardon, bir meyve. Bununla ilgili geçenlerde bir konuşmamız olmuştu. Çekirdekli olan şeyler, meyve çekirdeksiz olan ürünlerde sebze olarak. Fark ettiyseniz domatesleri de büyük büyük doğrayacağım. Onlar zaten kendi içinde eriyecekler ve küçülecekler. Hemen domateslerin kabuklarını soyuyorum. Buna kabak ekleyebilirsiniz. Kabak da çok yakışacak. Domatesleri güzel güzel soyuyoruz. Şimdi birazdan patlıcanları soyacağız. Patlıcanlarımızı koyacağız. Ben daha önceden patlıcanı közledim. Bir tane patlıcanı, o közlemiş olduğum patlıcanı da hemen içerisine ekleyeceğiz en sonunda. Pişirme işlemlerimiz birazcık daha olduktan sonra. Birazcık soğanın pişmesini istiyorum. Soğan pişerken biberlerimi ekleyebilirim. Hemen kırmızı biberleri de ekleyelim. Rengi, görüntüsü, tadı, lezzeti inanılmaz güzel bir menemen olacak. Alışılmışın dışında bir menemen olacak. Diğer domatesimizi de hemen. Burada soyacağız. Sarımsağı başında ekleyebilirsiniz ama ben sarımsağı ortasında ekleyeceğim. Böyle tereyağı ile birlikte ekleyeceğiz sarımsağı. Bahsettiğim gibi o ona ayrı bir lezzet ve aroma katacak. Ben menemeni, normalde menemen yaparken ben soğanlı, sarımsaklı, böyle acılı, güzel menemen yapmayı çok seviyorum. Menemen vazgeçilmez, hayatın vazgeçilmez bir gerçeği aslında. Şöyle birazcık sallayalım. Tüm lezzetler birbirine karışsın.
salça.

patlıcanlarımızı ekleyelim. Kalan patlıcanımızı da. Aslına bakarsanız böyle bir yemek yapıyoruz farkındaysanız. Patlıcanlı, biberli çok güzel bir yemek yapıyoruz. Buna yumurta kıracağız ve menemene çevireceğiz. Diğer patlıcanı da doğradık. Cömertçe tuzumuzu atalım. Şimdi bir miktar pul biber atacağım. Daha sonra tabii ki pul biber miktarını birazdan arttıracağız. Şimdi bu aşamadan sonra birazcık daha yüksek ısıya ihtiyacım var. O yüzden daha büyük ocağımızı aldık. Şu an patlıcanları, böyle biberleri, böyle kırmızı biberleri, yeşil biberleri, soğanı öncelikle bir soteleyeceğiz. Soteleme işlemi yapılırken de ben hemen size burada yumurtalarımızı hazırlayalım. Şurada şunu kenara alalım. Üstüne bir bulut yumurta yapacağız.

Birazcık daha yumuşamalarını istiyorum. Şimdi bu aşamada domatesleri koyabiliriz. Şimdi patlıcanımız, domatesimiz birazcık sotelendi. Biraz su koyacağım. Yavaş yavaş pişirmeye orada devam edeceğiz. Bulut yumurtayı geçen gün göstermiştik. Şimdi yumurtalarımızı iyice çırpacağız. Evet, kar küresi gibi oldu. Şimdi hemen menemen bazımıza geri dönebiliriz. Burada kenarda şöyle bir boşluk açalım. Tereyağımızı koyalım. İçerisinde sarımsakları hiç kesmeden koyalım. Sarımsaklar güzel güzel yavaş yavaş bir aroma verecek. Bulut yumurtamızı hazırladık. İçerisinde tereyağımızı eridikten sonra şimdi patlıcanı ekleyeceğiz. Domatesler yavaş yavaş yumuşuyor. Bütün malzemeler birbirine karışıyor. Çok lezzetli ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Birazdan tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra fırınımıza atacağız. 200 derecedeki fırınımızda 8 dakika boyunca pişireceğiz. Ve bulut yumurtaların o patlıcanlı güzel fırında menemenimizin üstündeki o bulut yumurtalar da pişmiş olacak. Çok da güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Bakın şurada tereyağıyla sarımsak birleştiği zaman mis gibi bir koku ortaya çıkıyor. Eminim siz de şu an evinizde bunu deniyorsanız o kokuya ulaşabiliyorsunuz. Domatesler hafif hafif kendini bırakmaya başladı. Birazcık domateslerin ve biberlerin de diri olmasını istiyorum. Şimdi karıştırma işlemini birazcık daha soteleme işlemini hızlandırabiliriz. Sarımsağı, tereyağı her tarafa eşit bir şekilde yayıyoruz. İçerisine patlıcanı ekledim. Közlenmiş patlıcanı

0: yeterli olacak.
1: Evet. Şu an menemen bazımız hazırlandı. Ocağın altını kapatabiliriz. Bunu güveçlerimize güzelce dizelim. Şöyle yaklaştıralım. Güvecin içerisine eşit bir şekilde hazırlamış olduğumuz patlıcanlı menemeni koyalım. Birazdan üzerine çırptığımız yumurtaları koyacağız. Üzerine de yumurta sarısını koyup fırına atacağız. Bakın sarımsak bütün halde. Çok seviyorum ben soğanı, sarımsağı, domates. Of yani şu an yani inanılmaz güzel görünüyor. Hemen şuradan bir kaşık alalım. Yumurta beyazlarını eşit bir şekilde üstüne koyalım. Alışık olmadığınız bir tarif biliyorum bu. Ama sonucu gerçekten sizi çok mutlu edecek. Eşit bir şekilde tüm yumurtaları koyuyoruz. Şimdi ortasını şöyle birazcık açalım. Çünkü buraya yumurtalarımızı koyacağız. Evet. Görüntüsü muazzam.

üzerine birazcık pul biber, birazcık tuz, birazcık da dağ kekiği koyacağım. Hemen dağ kekiklerimizi de şöyle güzelce koyalım. Ve şu an şurada eşit bir şekilde yayalım tabii ki. Evet, şu an fırına girmeye hazır. 200 derecedeki fırınımıza yaklaşık 8 dakika boyunca pişireceğiz. Fırında patlıcanlı güveçlerimiz şu an hazır. Fırına atarken 4 tane atmıştık. Şu an burada 2 tane var. Sebebi şu, genel yayın yönetmenimiz sağ olsun Altı Bey çok beğendi ve bir tanesini o yedi. Bir tanesinde sevgili arkadaşım Tuğçe Kurt geldi, dayanamadı, yedi. Bizde de 2 tane kaldı. E tabii ki bu 2 tanenin de bir tanesini de ben yiyeceğim. Bir tadına bakmazsak olmaz. Burada ben ekmek kızarttım. Hemen kızarmış ekmeğimle birlikte şöyle güzelce bulutlu yumurtanın içerisine iyice bandırarak, bakın of of şu an mis gibi kokuyor. Bu benim gerçekten. Bunu ben tek başıma yemeliyim. Çünkü o kadar güzel ki. Muazzam. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

ve Antropoloji Müzesi'nde bir başka bölümdeyiz. Azteklerin, Mayaların atası kimlerdir? Olmekler. Ve Olmekler bölümündeyiz. Değerli izleyenlerimiz, Antropoloji Müzesi'nde birden fazla bölüm var tabii ki. İşte o bölümlerden bir tanesini ziyaret etme zamanı şimdi. Olmekler bölümü. Olmekler bu coğrafyanın en eski medeniyeti. Milattan önceki yıllardan beri Olmek kültürü burada hakim. Zaten daha sonra gelen diğer kavimler, Aztekler, Mayalar, başka kabileler hep Olmeklerin kültürünü almışlar ve devam ettirmişler. Arkamda görmüş olduğunuz müzenin içinde birçok eser var, birçok heykel var. Çok büyük heykeller de var. Milattan önceki yıllarda tekerleği bile bilmeyen Olmekler bu heykelleri nasıl yaptılar? O binaları nasıl oluşturdular? Nasıl bir kültüre sahiplerdi? Gerçekten hepsi belirsizliğini koruyor. Hatta bununla ilgili bazı söylentiler de var. Hani Meksika, Aztekler, Mayalar ve ondan önceki kavimlerin uzaylılarla bir ilişkisi olup olmadığı bile konuşuluyor. Hakikaten bu müzeyi gezdiğinizde aklınıza soru işaretleri gelmiyor değil diyoruz. Ve şimdi Olmeklere ayrılan bölümü gelin beraber gezelim. Bakın nasıl büyük heykeller yapmış milattan önceki yıllarda yaşayan bölgenin yerlileri Olmekler.

0: Olmekler hakkında çok şey bilinmese de en önemli detaylardan biri ilginç takvimleri. Meşhur Maya takviminin atası Olmek takvimi. 13 aylık bir takvimleri var. Hatırlayacaksınız, bu takvimle ilgili birçok haber ve farklı filmler, belgeseller yapılmıştı yıllarca.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Antropoloji Müzesi'nde işte Olmeklere ayrılmış bölümdeyiz. Olmekler bölgenin en eski kavmi. Milattan önceki 10 binli yıllardan itibaren bu bölgede yaşamışlar ve diğer kabilelere, diğer ırklara da yön vermişler, yol göstermişler. İşte böyle büyük büyük heykeller yapmışlar. Çok büyük yapılar, tapınaklar inşa etmişler. Nasıl inşa ettiği bilinemeyen yapılar, ama bundan da önemlisi bir takvimleri var ki modern takvime çok benziyor. 13 aydan oluşuyor. Artık günleri bile hesaplamışlar. Aynı zamanda 52 yılda bir kendini yenileyen bir takvim. Yani bizdeki 100 sene gibi onlarda 52 senede bir her şey yenileniyor. Elbette göç ediyorlar, tapınakları yeniliyorlar. Tabii ki Olmeklerin bu takvimi hangi takvimin başlangıcı derseniz, o da o meşhur Maya takvimi. Hani Maya takviminin sonunda hatırlıyorsunuz 21 Aralık 2012'de kıyametin kopacağı iddia edilmişti. Öyle bir şey tabii ki olmadı. İşte o takvim, o meşhur Maya takvimi aslında Olmeklerin ortaya çıkarttığı takvim. Mayalar Olmeklerden sonra gelen bir ırk olarak takvimi alıyorlar ve kullanmaya devam ediyorlar. Antropoloji Müzesi'nden güzel görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza. Bu keyifli ve özel müzeyi tüm detaylarıyla geziyoruz.

0: Antropoloji Müzesi'ni tamamlıyor, müzenin dışına merhaba diyoruz. Çekimleri yaparken biraz zorlandık. Çünkü büyük kamera almak yasak olduğu gibi telefonla bile çekim yapmaya izin vermiyor Meksikalılar.
1: Antropoloji

0: Gezi Müzesi'ndeki gezimiz sona erdi. Sonunda yani elimizdeki kamerayı falan aldılar ama ne yapacaksınız? Kural bu. Son dakikada da olsa bizler sizlere elimizden gelen bütün görüntüleri çektik. Kaçak, göçek hepsini çektik değerli izleyenler. Vallahi ne yapıyorsak sizler için biliyorsunuz. Şimdi Antropoloji Müzesi'nden merkeze gidiyoruz. Merkezdeki meydanları ve Mexico City'nin en güzel yerlerini görüntüleyeceğiz. Haydi bakalım, hiçbir yere ayrılmayın.
1: Çekimlerimizi zor da olsa tamamlayıp bir başka durağa merhaba diyoruz. O durak dün akşam geldiğimiz durak. Zocola Meydanı'ndayız. Gündüz meydan bir hayli kalabalık. Dünyanın dört bir yanından insanlar buraya toplanmış.

0: Aztekler döneminde bir gölmüş Zokola Meydanı ve bu meydanda Aztekler gölü kurutarak şehirlerini inşa etmiş. İşte meydanın en önemli yapılarından biri. İspanyollar geldikten sonra oluşturdukları katedral burası. Metropolitan Katedrali. Bu katedralin yapımı 290 yıl sürmüş. İşte katedraldeyiz. Katedralin bahçesinde farklı bir açıdayız. Buradaki eğimi hissedebiliyoruz. Çünkü alt taraf göl olduğundan bölge, katedral ve tarihi binaların tamamı her yıl 2-3 santim kayıyor Zokola Meydanı'nda. Bahçesinde eğim hissediliyor.
1: Bulunduğumuz nokta Zokola Meydanı eski yıllarda bir gölmüş. Aztekler bu gölü yavaş yavaş doldurarak Amsterdam'da ya da Venedik'teki gibi kendi medeniyetlerini buraya kurmuşlar. Tapınakları var, hemen arkada bir piramitleri var ama İspanyollar buraya geldiğinde elbette Azteklerin bu izlerini silmek adına birçok şeyi yıkmışlar ve yıktıkları şeylerin taşlarını kullanarak arkamda görmüş olduğunuz katedrali inşa etmişler. Tarihi yapı olarak bölgenin en eski yapılarından biri. Gerçekten şu anda bir yokuş aşağı izlenimi var. Hakikaten hani buraya bir tane bilye koysanız aşağı doğru kayar. Bu da alt tarafı göl olduğunu ve kaymaların, bu eğimin neden kaynaklandığının kanıtı. Katedral gezilebiliyor. Gelin bir de içine bakalım. İçinde neler bulacağız? Bir Katolik katedrali, eski bir Aztek tapınağının yanına, üzerine inşa edilmiş. Bir kez daha hatırlatıyoruz ve Metropolitan Katedrali'ni birlikte geziyoruz.

0: ve Zocola Meydanı'nda başkanlık sarayındayız. Bu saray son derece önemli. Meksika başkanı aralarda da olsa bu sarayda misafirlerini kabul ediyor. Başkan olmadığında saray bir müze olarak kullanılıyor. Gelin başkanlık sarayını hep birlikte ziyaret edelim.
1: Evet, Meksiko City'nin en büyük meydanlarından biri olan Zocola Meydanı'ndayız ve buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi başkanlık sarayının da hali hazırda burada bulunması. İşte arkamda görmüş olduğunuz, sol tarafımda görmüş olduğunuz bina başkanlık sarayı bazı günler halkın ziyaretine açık oluyor. Bir müze gibi de kullanılıyor ama bugün kapalı şansımıza başkanlık sarayı Zocola Meydanı'nda diyoruz ve eğer şanslıysanız buraya geldiğinizde açıksa içeriği de gezebiliyorsunuz. Ama biz size bazı özel fotoğraflar ve özel görüntülerle Başkanlık Sarayı'nı gezdiriyoruz.

0: Zocolo meydanındaki turumuz devam ediyor. Bu da Azteklerden kalma bir piramit.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, bu keyifli meydanda en önemli yapılardan bir tanesi işte arkamda görmüş olduğunuz Azteklerden kalma bir piramit. Az önce de söyledik, bölgeye Aztekler gelmeden önce burası 1 metre 3 metre derinliğinde olan bir göle sahip, sazlıklardan oluşan bataklık bir yapıya sahip bir göl söz konusuymuş burada. Aztekler buraya şehir kurmayı arzu ettiğinde öncelikle gölün etrafını çepeçevre sazlıklarla oluşmuş bariyerlerle kapatmışlar. Ve bu bariyerlerin üzerine de çamur sıvayarak suyun göle akmasını, göldeki suyun da dışarı çıkmasını engellemişler. Böylece zaman içinde ortamda sıcak olduğundan dolayı zaman içinde göl kurumuş. Kuruyan gölün de üzerine yine aynı teknikle şehirlerini inşa etmişler değerli izleyenler. Ve bu şehirlerin aralarına da en özel noktalarına da piramitlerini oluşturmuşlar. Zaten az önce burada Aztekler döneminde Mexico City'nin bu merkez kısmının temsili bir maketi var. Onu da gözlemledik. Onu da sizler için görüntüledik. Ve o makette de her şey gözlemleniyor. İspanyollar buraya geldiğinde ise elbette Azteklerin bütün yapılarını yerle bir etmişler. Kendi katedrallerini kurmuşlar, şehirlerini oluşturmuşlar. Aztek yapılarının taşlarını almışlar, yakmışlar, yıkmışlar. Aztekleri katletmişler. Arkamdaki piramit nasıl ayakta derseniz, İspanyollardan korunan bu piramit toprağın altında kalmış. Yaklaşık 30 yıl önce yapılan bir elektrik kazısı esnasında piramitin kalıntılarına ulaşılmış ve arkeolojik çalışmalarla piramit işte ortaya çıkmış. İspanyolların ayakta bıraktığı ender piramitlerden bir tanesi, tamamen bir tesadüf eseri ortaya çıkmış ama şu anda dimdik ayakta ve geziye açık diyoruz. Şimdi bu piramidi sizler için görüntülüyorum.

0: dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Yine 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Şebnem Yücelik. 1981 Erzurum doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. 12 yıllık evliyim. 8 yaşında Yavuz Selim isminde bir oğlum var. Daha çok onunla vakit geçiriyorum. Şimdilik çalışmıyorum.
0: Harika. Peki nasıl katıldınız? Başvurunuz nasıl oldu?
1: Genelde oğlum çok destekliyor beni bu konularda. Yarışma programlarını birlikte izliyoruz. Anne hadi biliyorsun soruları sen de katıl diye onun desteğiyle katıldım. Beni izleyince de güzel bir anı olsun ona istedim.
0: Peki başarılar diliyorum size.
1: Teşekkür
0: ve
1: ederim.
0: Perihan Hanım da bizimle birlikte. Merhaba.
2: Merhabalar. Perihan Altunsoy ben. 22 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum ailemle birlikte. Haliç Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nde öğrenciyim.
0: Dün finale adını yazdıran ve yanlış cevapla aramızdan ayrılan Öykü Hanım'la birlikte bugün iki yarışmacımız yeni olarak aramıza katıldı. Bunlardan birisi de Perihan Hanım oldu ve Gizem Hanım son ana kadar finale zorladınız. Şu anda en iddialı siz diyebilir miyiz?
3: Sessiz ve derinden ilerliyorum Ersin Bey. İlk gün üçüncü oldum. Dün ikinci oldum. Bugün de artık birincilik gelir diye ümit ediyorum.
0: Ne diyorsunuz Sinan Bey?
4: Ben de tam tersi. İlk gün ikinci gün üçüncü oldum ama ben hala iddialıyım. Bugün veda olmayacak çünkü kızım dün gece çok iyi uyudu. O yüzden uykumu aldım. Çok dinçim, enerjiyim, harikayım. Liderlik için en önemli lider benim yani.
0: Peki başarılar diliyorum o halde dört yarışmacımıza da. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesi 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, 2000 puan değerinde olacak bu kez sorular. Ve üçüncü etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı 3000 puan değerinde. 5000 lira para ödülü için en fazla puan alan yarışmacımızla yarışacağız tabii ki. Bir kişi doğru cevap verirse çarpı 2 puan kazanacak. Bunu da hatırlatayım. Başlayalım mı?
5: Başlayalım.
0: Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Her zamanki gibi yarışmamıza bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.
6: Beni geçemeyeceksin. Ne?
7: 100 metreyi 11 saniyede koşabilen Nitta şimdiden kaleye çok yaklaştı.
8: Hadi maça golle başlayalım.
9: Günün ilk serinlemesini yaşama zamanı geldi.
6: Ay.
0: Çizgi film dünyasıyla başlıyoruz yarışmamıza. Looney Tunes serisinde yer alan hayali bir çizgi film karakteridir. Çizeri Robert McKimson'dır. Çok hızlıdır ve sınır tanımaz iştahıyla istediği her şeyi yer. 1990'lı yıllarda çok popüler olmuştur. Çok hızlı bir şekilde dönmeye başlayarak önüne gelen her şeyi parçalar ve geçtiği yerlerde büyük bir yıkıma sebep olur. Bu özelliğiyle Looney Tunes'un en popüler karakterlerinden biridir. 1991 yılında kendi çizgi dizisi yapılmıştır ve ailesi ilk defa bu çizgi dizide görülmüştür. Çizgi karakter haline getirilen bu hayvan aslında kendi adını taşıdığı bir adada yaşamaktadır ve şu anda dünyadaki en büyük etobur keselidir. Sorumuz gelsin. Hızlı ve sınır tanımaz iştahıyla tanınan çizgi film karakterinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yakın zamanda aslında yarışmamızda kulaklarını çınlatmıştık bu karakterin ismini.
1: Evet.
0: Cevaplarınızı göreyim lütfen. Şebnem Hanım.
2: Tazmanya canavarı.
0: Sinan Bey.
1: Tazmanya canavarı.
0: Gizem Hanım.
3: Aynı şekilde Tazmanya canavarı.
0: Ve Perihan Hanım.
4: Tazmanya canavarı.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. Acaba buralar yemyeşil olur mu? Ne diyorsunuz?
3: Olur. Olur bence.
0: Olur dediler. Görelim o halde. Tazmanya canavarı doğru cevap olacaktı. Ve Avustralya'da, Tazmanya adasında olduğunu ifade etmiştik. Geçtiğimiz günlerde yine nesli tükenen hayvanlarla ilgili bir bilgilendirme yaptığımızda Tazmanya canavarından da bahsetmiştik. İkinci sorumuza geliyoruz şimdi. Yıllar öncesinde ekrana gelen dizilerden birisine götüreceğim sizi. 1978-1991 yılları arasında yayımlanan ünlü Amerikan dizisi, haftalık pembe dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biridir. En çok izlenen televizyon programı olarak da Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Dizi aslında en başta 5 bölümlük bir mini dizi olarak tasarlanmıştı. Ancak gördüğü ilgi sebebiyle sürekli uzatıldı ve toplam 356 bölüm çekildi. 1996 ile 1998 yıllarında 2 tane de devam filmi hayata geçirildi. Larry Hagman'ın canlandırdığı dizinin ünlü karakteri J.R., TV tarihinin en kötü karakterleri arasında yer almış ve efsane olmuştur. Dizi yayınlandığı 80'li yıllarda ülkemizde de büyük bir ilgi görmüştür. Sorumuz gelsin. Kötü karakter J.R.'ın yer aldığı ve 1980'lerde büyük ilgi gören efsane dizinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. TRT'de yayınlanıyordu bu dizi ve 1980'li yıllara damga vuran dizilerden birisiydi. J.R. ofiste öldürüldükten sonra olay olmuş ve önce Amerika'da ve tüm dünyada o bölüm izlenme rekorları kırmıştı. Herkes J.R.'ın kimi vurduğunu merak ediyordu. Hatta o dönemin Amerika Başkanı dahi dizinin yapımcısını arıyor. Ya bu J.R.'ı kim öldürdü acaba diye soruyor ama yanıt alamamıştı. Böyle bir ilginç hikayesi de vardı. Bu diziyi acaba bilebildiniz mi? Buyurun cevapları görelim. Şebnem Hanım.
1: Ne yazık ki hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. Sinan Bey.
2: Cesur ve Güzel dedim ben. Öyle bir dizi vardı eskiden. Aklıma o geldi, onu yazdım.
0: J.R. var mıydı orada?
2: Ya işte vardı diye hatırlıyorum ama doğru mu onu bilmiyorum.
0: Gizem Hanım.
1: Ben de hatırlayamadım ama eskilere dair bir yalan rüzgarı aklıma geldi. O da büyük ilgiyle izlenen bir diziydi diye biliyorum ama karakterin adıyla da yalan rüzgarının kültürünü çok bağdaştıramadım. Yine bir hakkımı deneyeyim istedim. Çok doğru olmadığını düşünüyorum.
0: Ve Perihan Hanım.
3: Ben de hiçbir fikrim olmadığı için başver.
0: J.R.'ı hiç duydunuz mu peki?
2: Evet, evet.
3: Ben duymadım. Duydum.
1: Evet.
0: Ve hatta böyle entrika olduğunda, karmaşalık olduğunda, işte aşk hikayeleri olduğunda filan da adeta onun gibi bir dizi filan derler. Hı. Ya da orası evet, böyle buna döndü filan denir.
2: Evet. Şimdi buldum cevabı.
0: Buldunuz mu? Evet. Görelim mi o zaman doğru cevabı?
1: Görelim.
0: Buyurun, cevap geliyor. Doğru cevap Dallas olacaktı tabii ki. Türkiye'deki adalar konu başlığımız, bakalım hangi ada? Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan bir adadır. Van Gölü'nün içinde yer almaktadır. Adanın adı zamanında burada yaşayan bir Ermeni başkeşişten gelmektedir. Bazı Ermeni kralları da adada yaşamıştır. Adanın yüz ölçümü yaklaşık 164 bin metrekareye yakındır. Çok büyük ve dik kayalıkların yer aldığı adanın üzerinde ayrıca yine Ermenilerden kalma önemli bir kilise de bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Van Gölü'nün içinde bulunan, ismini Ermenilerden alan adanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Siz Erzurum doğumluydunuz.
1: Evet.
0: Değil mi Şebnem Hanım?
1: Evet.
0: Perihan Hanım siz?
2: Erzincan.
0: Erzincan doğumlu. Biraz soru o taraflara götürdü mü?
2: Götürmedi.
0: Soru işaretim var hala.
2: Evet.
0: Öyle mi? Peki cevaplarınızı göreyim.
1: Ben oğlumun adını yazdım. Görünce sevinsin diye. Boş bırakmayayım dedim.
0: Yavuz Selim Adası.
1: Evet.
0: Peki Yavuz Selim'e buradan biz de el sağlayalım. Sinan Bey?
3: Özdamar Adası.
0: Özdamar Adası. Peki Gizem Hanım?
4: Hiç bilmediğim bir yerden geldi. O yüzden maalesef boş bıraktım.
0: Perihan Hanım?
2: Benim de bu soruyla alakalı hiçbir fikrim yoktu. Tamamen salladım. Siz soruyu söylerken keşişten bahsettiniz. Ben direkt bunu yazmak istedim.
0: O zaman doğru cevaba götüreyim sizleri. Ak damar olacaktı. En çok yaklaşan Sinan Bey oldu. Artık etabı bitiriyoruz. 1000 puan değerindeki son sorumuz gelecek şimdi. İşte 4. sorumuz.

Daha iyi öten erkek bülbülün sesinde 24 çeşit nami bulunduğu tespit edilmiştir. Edebiyatta bülbülün feryadı aşıkların feryadına benzetilir. Özellikle divan edebiyatında en çok ismi geçen kuş bülbüldür. Güle aşık olduğu iddia edilir. Bu aşkın gül solunca sona erdiği söylendiğinden mecazi aşkın sembolü olmuştur. Sorumuz gelsin. Yediği zaman bülbülün susmasına sebep olan meyve hangisidir? Süreniz başladı.

0: süre bitti dediğim anda Perihan Hanım yazdı, çizdi bir şeyler ama göreceğiz şimdi bakalım ne yazmış. Buyurun cevaplarınız lütfen. Şebnem Hanım.
1: Dut.
0: Dut dediniz. Sinan Bey.
2: Dut yemiş bülbüle dönmek. Dut.
0: Ne demektir peki o?
2: Sessiz, sakin, işte susan kişilere söylenen bir sözdür.
0: Bir dut yemiş bülbül. Gizem Hanım.
3: Benim de aynı şekilde dut.
0: Aklınıza o mu geldi?
3: Evet.
0: Perihan Hanım.
4: Benim başta aklıma gelmemişti. Son dakika, son saniye aklıma geldi ve direkt yazdım.
0: Son anda dut yazdınız.
4: Dut, evet.
0: Gördüğüm için ben de ve son anda silmeye fırsatınız olmadığı için evet, dut diye yazdınız. Bu bakımdan cevabınızı dut olarak kabul ediyorum. Şu anda 4 tane dut vardır. Peki dut yemiş bülbül. Siz az önce söylediniz ya. Neden bülbül susuyor? O konuyla ilgili bir fikri olan var mı? Yani böyle bir deyim var biliyorsunuz.
3: Siz birisi sorarken ben de onu düşündüm açıkçası ama
4: sindiremiyordur belki.
2: Biyolojik bir şey oluyordur bülbüle muhtemelen. O şeyi yiyince, dutu.
5: Çok mu tatlı geliyor acaba?
3: Hazmedemiyor.
2: Ondan dolayıdır.
0: Önce cevabı görelim mi o zaman? Buyurun cevabımız neymiş? Dut doğru cevap olacaktı. 4 yarışmacımız da doğru cevabı verdiler. Dut yemiş bülbül gibi ifadesi. Birisi herhangi bir şekilde böyle sessiz kalırsa sizin dediğiniz gibi ortamdan sesi çıkmıyor. Adeta dut yemiş bülbüle dönmüşsün gibi. Şimdi birinci etabı bitirdik ve bakalım puan durumları nedir? Şu anda 4 yarışmacımızın da ekranda da görüldüğü gibi 500'er puanı bulunuyor. Herkes aynı soruda doğru cevabı verdi. İkinci soru yanlıştı. Sonra yanlış ve şimdi yeniden doğru derken bir eşitlik hakim. Acaba diğer etaplarda durum ne olacak? Ve başlayalım yeni etaba. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Ve işte 5. sorumuzun konu başlığı. Biraz önce Van'daydık, şimdi Hatay'a götüreceğim sizleri. Binlerce yıl boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Hatay'da Türkiye'nin birçok ilk ve enlerine rastlamak mümkündür. Bunlarla ilgili bazı bilgiler aktaralım. Habibi Neccar Camii, Anadolu sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami ve Hazreti İsa'ya inanan bir kişinin adının verilmesiyle de hoşgörü timsali olan dünyadaki tek cami. Samandağ plajı, kesintisiz 14 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun plajı. Antakya Kalesi ve surları, kare biçiminde 360 adet nöbetçi kulübesi bulunan ve yaklaşık 12 kilometre uzunluğuyla İstanbul surlarından sonra en uzun sur sınırına sahip. Aziz Petrus ve Anıt Müze, dünyanın ilk mağara kilisesi. Uzun Çarşı, 3500 metre uzunluğuyla ülkemizin en büyük kapalı çarşılarından biri. Asi Nehri, sınırı aşan, sınır oluşturan ve güneyden kuzeye doğru akan tek nehir. Hıdırbey Köyü Musa Ağacı, Hazreti Musa'nın asasından oluştuğuna inanılan çınar ağacının gövde çevresi 35 metre. Sorumuz gelsin. Kesintisiz 14 kilometre uzunluğa sahip Türkiye'nin en uzun plajı hangisidir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Acaba sorumuza nasıl bir cevap verdiniz? Buyurun lütfen. Şebnem Hanım.
1: Samandağ Plajı.
0: Sinan Bey.
2: Samandağ Plajı.
0: Gizem Hanım.
3: Samandağ Plajı.
0: Ve Perihan Hanım.
4: Samandağ Plajı.
0: Acaba ben ne demişim? Buyurun görelim. Cevap soruda. Samandağ Plajı. Kesintisiz 14 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun plajı. Cevap soruda. Samandağ Plajı dünyanın da aynı zamanda en uzun 15 plajın içerisinde yer alan bir plaj.
5: Bir varmış, bir yokmuş. Bir küçük prens varmış. Neredeyse boyu kadar bir gezegende yaşarmış.
6: Hey, gelip benimle oynasana.
7: Seninle oynayamam. Evcil değilim ben. Ama beni evcilleştirirsen, işte o zaman dost oluruz. Ve sen de benim için dünyada biricik olursun.
0: Küçük Prens konu başlığımız. Küçük Prens, 1943'te yayımlanan masalsı bir kitaptır. Sahra çölüne düşen bir pilotun Küçük Prens'le karşılaşmasıyla başlar. 27 bölümden oluşur. Özellikle Küçük Prens'in yurdundan ayrılıp 6 ayrı gezegene yaptığı gezileri anlatan bölümlerde bazı tipik yetişkin yaşam biçimlerinin eleştirisi de yapılır. Bu geziler arasında kralın gezegeni, otorite tutkusunu, fenercinin gezegeni, anlamsız ve sorgulamaksızın yerine getirilen görev duygusunu, sanatçının gezegeni, kendini beğenmişliği ve sanatçının toplumla yitirmiş olduğu iletişimsizliği, İş adamının yaşadığı gezegen, amaçsız sahip olma tutkusunu, coğrafyacının yaşadığı gezegen ise bilimi kimin için yaptığını unutan bilim adamını ve bilim anlayışını sembolize eder. Sorumuz gelsin. Küçük Prens'te otorite tutkusunu sembolize eden gezegen hangisidir? Süreniz başladı.

0: Altıncı sorumuzdu. Hiç okuma fırsatınız oldu mu Küçük Prens'i?
1: Evet.
0: Sinan
1: evet.
0: Bey?
1: Ben okudum.
0: Gizem Hanım?
2: Evet. Ben de okudum.
3: Çok oldu.
0: Perihan Hanım da okumuş. Şebnem evet, Hanım. Dörtte dört okuduğunuza göre o zaman buralar yeşillenir herhalde diye düşünüyorum.
2: İnşallah.
0: Bakalım. Buyurun lütfen cevaplar. Şebnem Hanım?
2: Politika gezegeni dedim.
0: Politika gezegeni. Ben politika gezegeni dedim mi?
2: Yıla takıldım o ara ben onu düşünürken.
0: Sinan Bey?
1: Kralın gezegeni.
0: Kralın gezegeni. Gizem Hanım?
3: Yönetici gezegeni diye bir şey anımsadım sanki ama başka bir şey aklıma gelmediğinden böyle yazdım.
0: Perihan Hanım?
4: Ben sanatçı dedim. Doğru değil ama yazmak için yazdım.
0: Doğru değil mi?
4: Yani bunu hatırlamıyorum. Başka bir önceki söylediğiniz olması gerekiyor ama son dakika, son saniye.
0: Siz de yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman ben ne demişim hep birlikte bir görelim bakalım. Cevap soruda. 6 ayrı gezegene yaptığı gezileri anlatan bölümlerde bazı tipik yetişkin yaşam biçimlerinin eleştirisi de yapılır. Bu geziler arasında kralın gezegeni otorite tutkusunu. Cevap soruda. Kralın gezegeni diyen Sinan Bey tek başına doğru cevabı bildi. Tebrik ediyorum sizi. Ve böylelikle 4000 puanı haneye yazdırdınız. Mangayla devam ediyor yarışmamız. MTV ödüllü Eurovision ikincisi alternatif Türk rock grubu Manga 2001 yılında Ankara'da kuruldu. 2002 yılında televizyonda canlı yayınlanan bir müzik yarışmasıyla tüm Türkiye'nin dikkatini çektiler. Grup 2004 yılında ilk albümlerini yayınladı ve animasyon karakterleri Spy ile birlikte çok başarılı bir animasyon klip yaptılar. Bir ilke imza attılar, dünya genelinde bilgisayar oyunu olan ender gruplardan biri olmayı başardılar. 2010 yılında Türkiye Eurovision'a Manga ile katılma kararı aldı. Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan Eurovision şarkı yarışmasını Almanya 246 puanla kazanırken Türkiye 170 puanla ikinci oldu. Sorumuz gelsin. Manga Spa karakterinin yer aldığı animasyon klibini kaç yılında yayınlamıştır? Süreniz başladı.

0: Yarışmacılarımız bir çırpıda yazdılar. Sorumuzun cevaplarına gelelim. Buyurun lütfen. Şebnem Hanım.
1: 2004.
0: Sinan Bey.
2: 2004.
0: Gizem Hanım.
3: 2004.
0: Ve Perihan Hanım.
4: 2004.
0: Eğer dört yarışmacımız aynı cevabı veriyorsa bir bildikleri vardır diyelim. Doğru cevaba gidelim. Cevap soruda. Grup 2004 yılında ilk albümlerini yayınladı ve animasyon karakterleri Spy ile birlikte çok başarılı bir animasyon klip yaptılar. Cevap soruda. 2004 doğru cevap. Böylelikle tüm yarışmacılarımız puanları paylaştılar ve artık bu etabı da bitiriyoruz. Son sorumuza geldik. Dikkat etabında.

Japonya'ya götüreceğim sizleri şimdi. Japonya'daki egemen dinler Shinto ve Budizm'dir. Doğada kami denilen ruhların yaşadığına inanılır. Bu inanç Shinto dininin temelini oluşturmaktadır. Japonlar özel günlerde geleneksel kıyafet olan kimono giymeyi ihmal etmezler. Erkekler kimonolarının üzerine hakama adı verilen çok geniş paçalı pantolonlar ve haori denilen bol ceketler giyerler. Kimono giyildiğinde normal ayakkabı ve çoraplar giyilmez. Ayakkabı yerine geta adı verilen yüksek tahta nalınlar giyilir. 15. yüzyıldan beri var olan özel çay töreninin adı Chanoyu'dur. Törenin esası ev sahibinin konuklarına çay hazırlaması gibi gündelik bir ihtiyaca dayanır. Sorumuz gelsin. Japon erkeklerinin kimonolarının üzerine giydikleri geniş paçalı pantolonlara ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Sekizinci sorumuz. Bakalım etabı nasıl bitireceğiz? Buyurun cevaplarınız lütfen. Şebnem Hanım.
1: Hatomi diye bir şey anımsadım.
0: Hatomi diye duydunuz.
1: Evet.
0: Sinan Bey.
2: Hamana. Hamana diye bir şey duydum ben de, öyle hatırlıyorum.
0: Hamana dediniz. Gizem Hanım.
3: Haori diye bir şey duydum. Bunu duyduğuma eminim. Ama bu sanıyorum ceketti. Ona emin değilim.
0: Haori'yi duydunuz ama doğru cevabı ondan emin değilsiniz. Evet. Perihan Hanım.
4: Ben hakama diye duydum. Umarım doğrudur. Hakama.
0: Hakama. Tabii Japon kültüründen bahsedince çok ortaya farklı kelimelerin çıkması da gayet doğal. Ama gerçekten araştırılması ve araştırıldığında da bence dikkat çeken bir kültür. Dört yarışmacımızın verdiği cevaplardan birisine ben çarpı 2 puan gönderiyorum.
3: Perihan Hanım sanıyorum.
0: Nereye Gizem Hanım?
3: Bu tarafa gidiyor sanıyorum.
0: Perihan Hanım'a mı gidiyor?
2: Bence benim.
0: Siz misiniz? O zaman görelim.
2: Bakalım.
0: Bakalım çarpı 2 nereye gidiyor? Cevap soruda. Erkekler kimonolarının üzerine hakama adı verilen çok geniş paçalı pantolonlar ve haori denilen bol ceketler giyerler. Cevap soruda. Hakama doğru cevaptı. Perihan Hanım'a alkışlıyoruz. Tek başına doğru cevabı bildi. Ve bir anda Sinan Bey'e yetişti. Şu anda önümüzde 4 soru var. 4 soru öncesindeki puan durumuna bir bakalım. Sinan Bey ve Perihan Hanım şu anda 5500 puanla zirvedesiniz. Şebnem Hanım ve Gizem Hanım 8 soruda sadece 1500 puan toplayabildik. Şebnem Hanım, heyecan devam ediyor mu?
1: Heyecanım aslında çok yoktu ama konsantrasyonda biraz sorun yaşıyorum sanırım. Toparlayacağız inşallah son etapta.
0: Günlük hayatınızda da hep böyle gülümser misiniz? Evet. Yüzünüzdeki ifade baştan bu yana yanlış cevap da olsa, performans kötü de olsa hiç değişmedi yalnız.
1: Evet, zaten yarışmada da kendinizi anlatan 3 özelliğiniz dediğinde ilk güler yüzümü yazdım. Genelde öyleyimdir yani.
0: Ne güzel. Oğlunuz da öyle mi peki?
1: Evet, o da öyle. Bana
0: harika,
1: çok benziyor.
0: Harika. Gizem Hanım, geçtiğimiz günleri aratır oldunuz.
3: Evet, makus talih diyelim. Son etabı bekleyelim, hiç belli olmaz. Arap atı gibi açılabilirim sonradan.
0: Neden olmasın
3: neden
0: değil mi?
3: Neden olmasın.
0: Peki, önümüzde şu anda 4 soru kaldı artık. Yeni etaba başlayalım.
5: Ne kadar emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
5: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil.
7: Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
8: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
5: Nasıl yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
9: Ulan ne yapıyorsun?
6: Hava asacağız bu sıraya da.
5: Eyvah yakalandım.
10: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
11: Otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Geleceği düşün. Cesurca.

0: Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
0: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Motel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır.

çamaşır bitirdi. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Neydi ya?
13: Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik,
15: abacus,
16: kasa,
17: marul.
18: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Yarışmanın kaderini belirleyecek olan etaptayız. İşte yeni sorumuz. Paranın tarihçesine bakacağız şimdi. Paranın icadından önce insanlar farklı ürünleri takas ediyorlardı. İlk madeni parayı milattan önce 7. yüzyılda Lidyalılar kullandı. Tarihteki ilk kağıt parayı kullanan milattan sonra 9. yüzyılda Çinliler oldu. Bu paralar dayanıklı oldukları için genellikle pamuk, keten ve kenevir liflerinden üretiliyordu. Kağıt parayı Avrupa kıtasına tanıtan kişi 1200'lü yıllarda İtalyan gezgin Marco Polo oldu. Avrupa'daki ilk kağıt para 1661 yılında İsveç'te basıldı. Osmanlı Devleti ilk kağıt parayı 1840'ta kullanmaya başladı. Kaime adı verilen bu kağıt para elle yapılıyordu ancak bu yöntem çok pratik olmadığı için 1842'den sonra matbaada basılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kağıt paraları 1927'de basıldı. Üzerinde Osmanlıca ifadeler bulunan bu paralar 1937'den sonra Latin harfleriyle basılmaya başlandı. Sorumuz gelsin. Osmanlı'da ilk kağıt para Avrupa'dan kaç yıl sonra kullanılmaya başlanmıştır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Şu andan itibaren hiçbir şeyi yazamazsınız. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Şebnem Hanım.
1: Osmanlı'yı hatırladığımı düşünüyorum ama Avrupa'yı kaçırdım, anımsayamadım.
0: Bu yüzden
1: bir cevabım yok.
0: Bir cevabınız yok. Sinan Bey.
2: 281.
0: Nasıl buldunuz?
2: 1842. Matbaada basıldığı tarih demiştiniz. 1661'de Avrupa'da ilk kullanıldığı tarih olarak hatırladım.
0: Şebnem Hanım da 1842'yi
1: evet
0: bulmuş. 1661 diyorsunuz. Evet. Ve doğru cevap da 281. Doğru değil mi?
2: Evet, evet.
0: Gizem Hanım?
3: Hatırlayamadım. 1832 olarak hatırladım. İşte onu bulup devamını getirmeye çalışacaktım ama maalesef gelmedi. Yani 8 gibi bir rakam lazım ama bu değil tabii ki.
0: Değil. Perihan Hanım?
4: Ben de tarihler karıştı. Hep yüzyıllara gittim işte milattan önce sonrası. Biraz düşündüm ama cevap veremedim.
0: Peki Sinan Bey, siz 1842'den 1661'i çıkardığınızı görüyorum ben. Hı. Sizin cevabınızda o çıkarma işleminde bir sıkıntı var mı?
2: Yanlış mı çıkarmışım?
0: Gizem Hanım ne diyorsunuz? Bir çırpıda çıkarabilir misiniz şu anda?
3: Son 8'den 6'yı çıkartırken bir yanlışlık olmuş.
2: Doğru. Evet.
3: 7'den 6 çıkması gerekiyor.
2: 181 doğru olacaktı değil mi? Tabii. Zaten 200 yıl yok arada.
0: Peki o zaman doğru cevaba bir gidelim. Burada hesaplar bayağı bir karıştı çünkü. 179 doğru cevap olacaktı. Yeni sorumuza bakalım neler olacak.
5: You never say this white guy. You say this guy. So why when you mention me, listen to me. Why when you mention a black guy, you have to say this black guy.
0: İki sene öncesine götüreceğim şimdi sizleri. 8 Aralık 2020 tarihi Şampiyonlar Ligi H grubunda Fransız Paris Saint Germain ile Medipol Başakşehir karşılaşıyordu. Ve maç 0-0 devam ederken Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Vebo bir pozisyon sonrasında itirazda bulundu. Vebo maçın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun kendisine karşı ırkçı ifadeler kullandığını söyledi. Uzun süren tartışmaların ardından hem ev sahibi hem de konuk takım oyuncuları sahayı terk ettiler. Ertelenen maç bir gün sonra oynandı. Yeni hakemle oynanan maçı Paris Saint Germain 5-1 kazandı. UEFA maçın 4. hakemine uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle sezon sonuna kadar tüm maçlardan men cezası verdi. Sorumuz gelsin. Irkçılık nedeniyle ertelenen Paris Saint Germain'le Başakşehir maçı hangi tarihte oynanmıştır? Süreniz başladı. Gün, ay ve yıl olarak yazmanızı rica ediyorum. 5-1 biten maçın oynandığı günü soruyorum. Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçıydı Medipol Başakşehir'in ve UEFA'nın kayıtsız şartsız tolere göstermediği en önemli konu ırkçılıktır. Hatırlarsanız eğer Medipol Başakşehir'in o akşam o hakemin ırkçı söyleminin karşısındaki duruşu bütün dünyada etkisini gösterdi ve ardından herkes tarafından takdirle karşılandı. Bütün liglerde ırkçılığa karşı bir şekilde maçların hemen öncesinde bildiğiniz gibi diz çöken futbolcular oldu, farklı pankartlar açıldı, tepkiler ortaya geldi ve müthiş bir duruş sergilemişti ki Paris Saint Germain de buna eşlik etti. O anlamda bütün dünyanın takdirini toplamışlardı. Kadrosunda Mbappe, Neymar gibi yıldızların olduğu bir Paris Saint Germain'den bahsediyoruz. Ve tarih acaba kaçtı bir gün sonraya ertelendiğinde? Buyurun cevaplarınızı görelim. Şebnem Hanım.
1: 9 Aralık 2019.

0: 9 Aralık 2019 dediniz. Sinan Bey?
1: 9 Aralık 2020.
0: Gizem Hanım?
2: 9 Aralık 2020.
0: Ve Perihan Hanım?
3: Ben hatırlayamadım. 8 Mayıs 2020.
0: 8?
3: Ay pardon, 8 Mayıs Mart. Dediniz, Mart ile Mayıs. Mart ile Mayıs arasındaydım. Mart yazdım.
0: Doğru cevabı görelim o halde. Tarihler acaba kimlere puan kazandıracak? Buyurun. 9 Aralık 2020 olacaktı. İşte konu başlığımız.

0: have but one question to answer.
1: Hobbit filmleri konu başlığımız. Yüzüklerin Efendisi serisinin devamı niteliğindeki Hobbit filmlerinin ilki 2012'de vizyona girdi. Beklenmedik Yolculuk adındaki ilk filmin süresi 2 saat 49 dakikaydı. Serinin ikinci filmi 2013'te vizyona giren Smaug'un Çorak Toprakları oldu. 2 saat 41 dakika uzunluğundaki filmin bütçesi yaklaşık $225 milyon. Filmde yer alan 13 cüceyi toplamda 165 kişi canlandırdı. Bu oyuncuların makyajları ise 5 saat sürdü. Serinin son filmi 2014'te vizyona giren Beş Ordu'nun Savaşı'ydı. Film 2 saat 24 dakikalık süresiyle bugüne kadar çekilmiş en kısa Orta Dünya filmi oldu. Tüm filmlerin yönetmen koltuğunda Yüzüklerin Efendisi serisinin de yönetmenliğini yapan Peter Jackson oturdu. Sorumuz gelsin. Hobbit serisinin ilk iki filminin toplam uzunluğu kaç dakikadır? Süreniz başladı. Detaya lütfen dikkat edelim. Kaç dakikadır diye soruyorum. Son 3, 2, 1. Süreniz bitti. Umarım detaya dikkat etmişsinizdir. Çünkü saat olarak verdiğiniz takdirde doğru olsa dahi kabul edemeyeceğim cevabınızı. Sinan Bey hala kontrol ediyor ama iş işten geçti artık. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Şebnem Hanım.
2: 230 dakika dedim.
1: 169, 161 toplamı. 2.49 ve 2.41.
2: Öyle hatırladım.
1: Sinan Bey kaç buldunuz?
3: 280 dakika.
1: Hangisi 280 orada?
3: Şu.
1: Onun bir üstünde ne yazıyor?
3: 240 yazıyor.
1: Siz 280 diyorsunuz.
3: Yani yanlış
1: topladım. Bilene aşk olsun.
3: Yanlış topladım gene ama.
1: Yine bir yanlışlık mı var?
3: 290 olacaktı. Yani benim toplamam 290 olacaktı da olamadı.
1: Gizem Hanım herkesten farklı bir cevap bulmuş.
4: Yani orada dediğim gibi dakikayı anlamayıp toplam uzunluk nedir gibi bir şey hesaplamaya çalıştım. Eğer doğruysa uzunluklar, şurada yazdığım uzunluklar doğruysa doğru cevap bu değil.
1: Orada yazdığınız nedir peki? Ne yazıyor orada? Ben göremiyorum çünkü.
4: 2.43 ve 2.39 yazdım.
1: 2.43 ve 2.39 yazdınız.
4: Eğer doğruysa 322 gibi bir cevap çıkması lazım.
1: Ama siz 482 mi yazdınız? 482 mi?
4: Evet, saatlerden gidiverdim öyle.
1: Perihan Hanım, siz ne buldunuz?
5: Ben ne yazdığımı daha hatırlamıyorum. İlk filmi hatırlıyorum saniyesini. 2.49'du. Diğeriyle arasında 8 dakika vardı. 2.41 olması lazımdı.
3: Doyandı.
5: Dakikaya çevirmede sıkıntı yaşadım son dakika.
1: 2.49 ve 2.41'i buldunuz ama dakikaya mı çeviremediniz?
5: Evet.
1: Şebnem Hanım, siz de 2.49 ve 2.41'i bulmuşsunuz.
6: Evet, çevirdim.
1: Dakikalar 169 ve 161. Şöyle bir daha kendinize doğru bir çevirmenizi rica edeyim ben. Bir bakın. Ne yazıyor?
6: 330 olacaktı.
1: Siz ne yazdınız?
6: 230 yazdım.
1: Şu anda 3 yarışmacımızın uzunluk anlamında aynı olduğunu görüyorum.

0: ben. Problem çevirme veyahut da toplamada. Doğru cevaba gittiğimizde bütün bu açıklamalarınızın karşılığında şimdi buralar neye dönecek hep birlikte göreceğiz. Buyurun. Kıpkırmızı oluyor. Neden? Cevabı bilip bütün her şeyi doğru hatırlayıp ama doğru sonuca maalesef ulaşamadınız. Özellikle Şebnem Hanım.
1: Kendi kendime de içimden diyorum ki sözelci olarak ne güzel yaptım işlemi diyordum.
2: Keşke en çok yaklaşana da puan verseniz.
0: En çok yaklaşana.
2: En çok yaklaşana da puan verseniz.
0: Sinan Bey 7000 puandasınız. Finale en yakın isimsiniz. Penihan Hanım 5500 puanınız var. İkinci sırada yer alıyorsunuz. Gizem Hanım şu anda 3000 puanınız bulunuyor. Finale çıkmak için tek başınıza doğru cevap vermeniz gerekir ki ancak 9000'e ulaşıp Sinan Bey'e geçebilirsiniz. Şebnem Hanım, eğer tek başınıza doğru cevap verirseniz 7500 puan olup Sinan Bey'i 500 puanla geçip finale siz çıkabilirsiniz. Bu yüzden hepinizin şu anda matematiksel olarak şansı var. Bakalım bu şansı en iyi kim değerlendirecek? İşte final öncesi son sorumuz. Gülseren Budayıcıoğlu kitapları özellikle son dönemde bir hayli fazla ismi gündeme gelen bir yazar. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu pek çok farklı konuda eserler verdi. Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçek hikayelerden derlediği kitapları televizyon dizilerine ilham kaynağı olunca kendisinin de popülaritesi arttı. Yazarlık kariyerine 2004 yılında yazdığı Madalyonun İçi isimli kitabıyla başladı. Bu kitapta yer alan hikayelerden esinlenen diziler Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı 2020 yılında televizyon ekranlarında yerini aldı. Yazarın 2011 yılında yazdığı Hayata Dön isimli kitap 2017-2019 yılları arasında yayınlanan İstanbullu Gelin isimli diziye ilham kaynağı oldu. 2019'da yayınlanan Camdaki Kız televizyon dizisine uyarlandı ve 2021 yılında dizi oldu. Hala şu anda ekranlarda yayınlanıyor. Sorumuz gelsin. Hayata Dön isimli eser yazıldıktan kaç yıl sonra televizyon dizisine uyarlanmıştır? Süreniz başladı.

0: O kitap yayınlandı ve kaç yıl sonra bir dizi olarak karşımıza çıktı. Son iki, bir süremiz bitti. Kalemler kalktı ve artık şu anda bakalım finalistimiz kim olacak? Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Şebnem Hanım.
1: 4.
0: 2021 ve 2017 yıllarını görüyorum. Oradan 4'ü buldunuz. Sinan Bey.
2: 7. 2011-2018 kalmış benim de aklımda. 7 yıl sonra dedim.
0: 7 cevabını verdiniz. Gizem Hanım.
3: 2010-2018 olarak benim de aklımda kaldı. O yüzden 8 cevabını verdim.
0: Ve Perihan Hanım.
4: Benim aklımda hiçbir şey kalmadı. Tamamıyla salladım.
0: 7 uğurlu rakamınız mı?
4: Uğurlu rakamım değil ama siz soruyu okurken aradaki farkları kafamda döndürüyordum. 7 kaldı aklımda. Umarım 7 olur cevap.
0: Bu dizileri izleme fırsatınız oldu mu ya da hala izliyor musunuz?
2: Evet.
4: Evet, izlemek oldum.
0: Sinan Bey.
2: İzledim.
0: Nasıl televizyonlarınız?
2: Yani eskiden daha iyiydi. İzliyorduk ama şimdi çocuktan sonra televizyon izleyemez hale geldik. Ama bunlar Allah'tan eski tarihli diziler olduğu için izledim. Ama yıllarını tam hatırlamıyorum tabii ki.
0: Hala şu anda ekranda. Kırmızı Oda,
2: biz hala izleyemiyoruz.
0: Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı. Sizin nasıl aranız Şebnem Hanım?
1: Çok dizi izlemem. Sadece yarışma programları. Masumlar Apartmanı'na denk geldiğimde bakıyorum ama seviyorum.
0: İzliyorsunuz. Perihan Hanım?
4: Ben de Masumlar Apartmanı'nı seviyorum.
0: Gizem Hanım?
3: Aynı şekilde. Ben de denk gelebildiğim kadarıyla Masumlar Apartmanı'nı izliyorum.
0: Şu anda tabii Gülseren Hanım'ın bu eserleri birçok televizyon kanalında dizi olarak karşımızda. Ki aynı anda hepsinin ekranda olmasıyla birlikte ismi daha fazla gündeme geldi. Daha fazla merak edilen bir yazar oldu. Ve bunu bir soru olarak da izleyicilerimize yönelttik. Buyurun doğru cevabı görelim bakalım. 6 olacaktı doğru cevap. Çünkü 2011 tarihiydi kitap ve 2017 ile 2019 arası diye bir ifade kullanmıştım az önce. İstanbullu Gelin dizisinden bahsederken. Maalesef puan veremiyorum. Puan veremiyorum demek az önceki sıralamanın değişmediği anlamına geliyor. Sinan Bey, finale çıktınız. Tebrik ediyoruz sizi.
2: Alkışlayalım.
0: Ve bugün yarışmamızı Perihan Hanım ikinci sırada bitirdiniz. Yarın tekrar birlikte olacağız. Gizem Hanım, bugün olmadı.
3: Birinciliğe oynayarak başlamak istedim ama olmadı.
0: Sağlık olsun. Eşinize ve oğlunuza buradan selam ve saygılarımızı,
1: çok
0: sevgilerimizi iletiyoruz. Bu kitabı da kabul ederseniz eğer bir hatıra olarak size armağan ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Değerli izleyiciler, Öykü Hanım üst üste finaldeydi ve dün bize veda etmişti. Bugün karşımızda yeni bir yarışmacımız olacak finalde, Sinan Bey. Daha söze başlarken bugün çok İddialıyım çünkü çocuğum uykusunu iyi aldı ve ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Final için en güçlü aday benim demişti. Dediğini de yaptı.
2: Evet.
0: Bakalım uykunuzu iyi almanız final için de yeterli olacak mı Sinan Bey?
2: Bakalım inşallah.
0: Finale gidiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor ve Sinan Bey şu anda karşımda. Özellikle sesiyle ve söylediği hem Türk hem de şarkıyla katıldığından bu yana karşımıza çıktı Sinan Bey. Bu kez ama başka bir kulvardayız.
2: Evet.
0: Final.
2: Evet. Bakalım.
0: Neler hissediyoruz?
2: Heyecanlıyım. Yani finalde olmak istiyordum. Tabii yarışmanın dışında finalde olmak ayrı bir heyecan. İlk gün hemen gitmeyeyim diyordum kendi kendime. İkinci gün ve üçüncü günden sonra finale çıkayım diye. Bugün oldu. İnşallah iyi bilebileceğim bir konu olur. İyi dinlerim ve doğru cevabı veririm.
0: Hangi konudan gelmesini arzu edersiniz?
2: Finanstan gelebilir. Bankacılık sektöründen, finanstan, genel kültürden. Soruları değiştirmeyeceksen söyleyeyim.
0: Yok, değiştirmeyeceğim. Şu anda
2: tamam.
0: Burada final sorusu
2: her
0: burada.
2: Şey belli.
0: Siz ne söyleseniz de ben aynı soruyu yönelteceğim size.
2: Aslında alan dışında burada cevabı zaten sorun içinde olduğu için iyi konsantre olup iyi dinlemem lazım. Finali heyecanıyla umarım onu yapabilirim.
0: Sinan Bey, Gaziantep doğumluydunuz değil mi?
2: Ankara doğumluyum, aslen Gaziantep'liyim.
0: Gaziantep'lisiniz ama Gaziantep'le çok fazla herhalde gidip gelmiyorsunuz.
2: Yani akrabalarımız var ama uzun dönemdir gidip gelmiyoruz.
0: Mutfakla aranız nasıl Gaziantep mutfağıyla?
2: İyi. Yemek pişirmeyi de severim, evet. İyi de yaparım. Mutfakta da iyiyimdir.
0: Neler yaparsınız?
2: Patlıcan kebabı yaparım bizim oralardan. Kilis kebabı diye bir kebap vardır, ondan yaparım. Antep'in geleneksel yemeklerine yaparım. Yani mutfakta hemen hemen her türlü yemeği yapıyorum ama özellikle kendi mutfağımızda olan yemekleri de yapıyorum. Eşime.
0: Şimdi tabii en güzel yemeği acaba finalde yapabilecek misiniz? Bunu hep birlikte göreceğiz.
2: Evet, evet.
0: Final sorumuzun konu başlığı geliyor Sinan Bey.
2: Buyurun.

Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler final sorumuzun konu başlığı. Akdeniz, kuzeyinde Avrupa, güneyinde Afrika, doğusunda Asya kıtaları bulunan denizdir. 2,5 milyon kilometre karelik bir alanı kaplar. Cebeli Tarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'ndan, Süveyş Kanalı ile de Kızıldeniz'den ayrılır. Dünyanın en büyük iç denizidir ve Akdeniz'e kıyısı olan 23 ülke vardır. Bunlar şöyle, Avrupa kıtasından batıdan doğuya doğru gittiğimizde İspanya, Fransa, Monako, İtalya, Malta, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye. Asya kıtasında ise kuzeyden güneye doğru gittiğimizde Türkiye, Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Lübnan, Filistin ve İsrail. Afrika kıtasında ise doğudan batıya doğru gittiğimizde Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas şeklinde sıralanır. Final sorumuz gelsin. Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa kıtasındaki ülkelerden hangisi doğudan batıya doğru 3. sırada yer alır? 20 saniye süreniz başladı.

0: 23 ülke dedim ve kıta kıta saydım. Doğudan batıya dedim, kuzeyden güneye dedim. Farklı farklı, evet. Biraz şaşırtmacalı bir soru geldi aslında finalde. Bu ülkelerden herhangi birine bir ziyaret ya da tatil için gittiniz mi?
1: Kıbrıs'a gittim. Avrupa'da sizin saydığınız ülkeler arasından gitmedim bir yere. O düşünüyorum bir yandan da hangi ülkeleri saydı, onu bile unutmuşum bir yerde.
0: Bildiğinizi unuttunuz bir anda,
1: aynen,
0: değil mi?
1: Aynen, aynen. Evet. Avrupa'da birkaç ülkeye gittim ama saydıklarınız arasından herhangi birisine gitmedim.
0: Gitmediniz. Şimdi Sinan Bey, önünüzde iki seçenek var. Bir şeyler yazdığınızı gördüm. Cevap verip vermeyeceğinizi doğrusu bilmiyorum ama en azından ilk kez finalde olduğunuz için size hatırlatmak isterim. Sürenizi kullandınız. Eğer cevap vermez iseniz yarın tekrar bizimle birlikte olursunuz ve ben size 1000 TL'yi takdim ederim. Kasada 1000 lirayla yarın yarışmaya devam ederiz. Cevap verebilirsiniz. Bu kez karşılığında da 5000 lira para ödülümüzü size veririz. Yarın yine beraber oluruz. Ya da cevap verirsiniz. Tıpkı dün olduğu gibi Öykü Hanım'a veda ettiğimiz gibi size de veda edebiliriz. Şimdi soruyorum. Sinan Bey, cevap verme hakkını kullanacak mısınız?

0: Ya kullanmayacağım. Çünkü emin olamadım. Aslında bir ülke vardı aklımda, yani söyledikleriniz arasında bir tanesini yakaladım. Fakat doğudan batıya, batıdan doğuya, işte kuzeyden güneye o bölüm çok karıştığı için tam emin olamadığım için cevap vermeme hakkımı kullanacağım.
1: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dedi Sinan Bey. O zaman 1000 lirayı size takdim ediyorum. Ve yarın tekrar birlikte olacağız. Bir tahminim var diyorsunuz.
0: Monaco gibi sanki kaldı üçü aklımda ama siz bilgiyi aktarırken doğudan batıya doğru mu saymışız? Batıdan orayı tam kestiremediğim için cevap vermek istemedim ama Monaco gibi hatırlıyorum sanki.
1: Söylediğim üçüncü ülke Monaco'ydu. Öyle mi
0: diyorsunuz? Öyleydi, evet siz? Öyleydi. Aha. Sizin söylediğiniz üçüncü ülke oydu galiba sanırım ama batıdan doğuya doğru üçüncü sırada olan o muydu? İşte orayı karıştırdığım için cevap vermedim zaten.
1: Sorumuz doğudan batıya doğru. Hı-hı. Ben batıdan doğuya doğru okudum.
0: Hı-hı. Evet, diğer taraf. Yok. İki de cevap vermemiş o zaman yani.
1: Bir tahmininiz olsa Monaco derdim diyorsunuz.
0: Yani
1: öyle mi dediniz?
0: Monaco yazardım, evet Monaco,
1: Monaco
0: derdim.
1: Peki, o zaman doğru cevabı görelim. Bakalım hangi ülkeymiş? Doğru cevap Arnavutluk olacaktı. Ben az önce sayarken Monaco'yu üçüncü sırada saymıştım. Ama doğudan batıya doğru gittiğimizde bir Türkiye, iki Yunanistan ve üç Arnavutluk doğru cevabı olacaktı. İyi ki cevap vermemişsiniz.
0: Evet, çetin bir final sorusu. Güzel soru. İyi ki de cevap vermemişim.
1: Ama yarın beraberiz. Hı hı. Tebrik ediyorum yine de finale kadar çıktınız.

ile ünlü kent Balıkesir. Balıkesir adını günümüzde ikiye ayrılan eski merkez ilçesinden almakta. İlin eski adı Karasi olup 1926 yılında Balıkesir olmuş. Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcut. Roma İmparatoru Balıkesir çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adrian Utere lakabını almış. Ardından yine burada bir şato yaptırmış. Bu şatonun adı Paleo Castro olarak bilinmekte. Balıkesir adının da bu kelimeden geldiği düşünülüyor. Paleo Castro'nun anlamı ise eski hisar. Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin balak hisar veya balık hisar kelimelerinden geldiğini de söylemekte. Balıkesir, Ege ve Marmara Denizi kıyılarındaki mavi bayraklı plajları, Kaz Dağları'nın tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parklarıyla herkes için farklı hazineler gizliyor. Antik dönemlerden beri kullanılan şifalı kaplıcalarıyla günümüzde de önemli bir sağlık turizmi merkezi olan Balıkesir, binlerce yıllık uzun tarihlere sahip antik kentleriyle ise tarih ve kültür turlarının değişmez adresleri arasında. Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara M.Ö. 8000 ila 3000 yılları arasında yerleşildiği ortaya çıkmış. Her dönem ziyaretçilerini etkisi altına almayı başaran bir şehir olan Balıkesir, şairlere de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da bu güzel kenti dizelerine şöyle aktarmıştır. Hani gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum, seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Balıkesir, jeostratejik konumu, coğrafi özellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesi. Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehir, tarihi, mimari, iktisadi, kültür sanat ve edebiyat gibi özellikleriyle de öne çıkmakta. Bu zenginlikler pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamış. Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karasi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet dönemi ve özellikle de milli mücadelede üstlendiği öncü rolle her zaman önemli bir şehir olmuştur. Önemli tarihi ve doğal yapıların bulunduğu şehirde pek çok kültürel yapı mevcut. Büyük bir bölümünün ağaçlarla kaplı olduğu kentte sessiz ve sakin bir yaşam bulunmaktadır. Kilometrelerce uzunluğunda sahil şeridine sahip olan Balıkesir, temiz deniziyle de ön plana çıkmaktadır.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve Gelibolu Yarımadası'nda her an cesaretle atan yürektir Çanakkale. Bir ayağı Asya'da, bir ayağı Avrupa'da yeşilin ve mavinin el ele tutuştuğu kurtuluş mücadelesinin öncü cephesidir Çanakkale. Nusret mayın gemisidir, Anzak koyudur. 57.

Piyade Alay Şehitliği'dir, Aynalı Çarşı'dır Çanakkale. Şehitler Abidesi'dir, Dur Yolcu Anıtı'dır, Namazgah Tabiyası, Hamidiye Tabiyası'dır. Vatan sevgisini inançla birleştirerek bir solukta 215 kiloluk mermiyi sırtlayan Seyit Onbaşı'dır. Tarihe şan ve şerefle geçen bir kahramanlık destanıdır Çanakkale. Her karış toprağı tarihtir, mitolojidir. Doğu ile Batı arasındaki ilk büyük savaş bu topraklarda vuku bulur. Destan odur ki bir aşk uğruna Akhalılarla Troyalılar ilk bu topraklarda karşı karşıya gelir. Sparta kralı Menelaus, Troya kralı Paris'le güzeller güzeli Helen için savaşır ve 10 yıl süren bu savaşın sonunda ortaya zekanın ve cesaretin simgesi Truva atıyla kazanılan Truva savaşları çıkar ve destan olup Homeros'un sayfalarından dünyaya yayılır. İlyada destanında bahsi geçen ve Truva Savaşı'nın gerçekleştiği Milli Park listesindeki Truva Antik Kenti ise 1998 yılından beri UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde kendisine yer bulur. İstanbul kuşatması sırasında Bizans ordusuna yardımların önlenebilmesi için Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yükselir Kilitbahir Kalesi. Çanakkale Savaşları'nda adı gibi kilit bir görev üstlenen kale, günümüzde yine aynı heybetiyle ziyaretçilerini bekliyor. Kale-i Sultaniye, diğer adıyla Çimenlik Kalesi, hemen Kilitbahir Kalesi'nin karşısında boy gösterir. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda can siperhane, kanlarıyla destan yazan atalarımızın bulunduğu Çanakkale Şehitleri Anıtı, Çanakkale Boğazı'nın ucundaki Hisarlık Tepe üzerinde hala vatan için nöbet tutar. Sırtını dünyanın akciğerleri Kaz Dağları'na yaslayan Gelibolu ve Biga Yarımadalarından bir yanı Asya'ya, diğer yanı Avrupa'ya uzanan tarihi kahramanlıklarla yazılmış doğanın mucizesidir Çanakkale.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ ilk dönemlerde Rhodestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfurdağ ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trakya,

Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta. Tekirdağ doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda. Yemyeşil Trakya gerçekten bir doğa cenneti. Istırancaya tırmanan Kırklareli rotasındaki ormanlar, Tekirdağ-Hoşköy arasındaki deniz ve çam ormanları, Gelibolu yönündeki bağlarda yaprakların yeşilden kırmızıya, kırmızıdan turuncuya dönüşüyle Tekirdağ, uzaklarda tepelere kurulmuş bir köy resmi gibi. Evliya Çelebi, deniz kıyısında büyük bir liman olup Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi, Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki, gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı bayırlar eteğinde, güneyden kuzeye uzunlamasına deniz kenarında kurulmuş ve günden güne mamur olmada bir iskele şehridir.

0: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
1: Peki ne yapacaksın?
0: Ne bileyim ben.
2: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
3: Geçen ömrüm.
1: Bakarsın muvaffak olurum. İnşallah.
4: Öpün elimi bakayım. Öpün.
3: Gözünün yaşına bak.
2: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir kardeşim. Oğlumuzu gördüm.
0: Hiç unutmam.
4: Ölemezsin!
1: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
5: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki afiyet görseydiniz.
6: Ferhat, bak baban geldi. Kendimizi harap ettiniz.
0: Ölecek miyim doktor?
6: Maalesef.
5: Canım babacığım.
7: Ya derler, bugün 16.15'te TV4'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşken

0: dakika.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.

0: güzel başlayan bir gün felaketle bitmesin. Uyarıları görmezden gelmeyin. Bir anlık ihmalkarlık ömür boyu acı çekmenize sebep olmasın. Onların acısını yaşamayın. Hayatınızı geri saramazsınız ama kurallara uyarak acılara engel olabilirsiniz. Baraj ve sulama kanallarına girmeyin.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haydar Ağa'dan 50 bin borç almıştım. Ödeyemedim. Al işte oldu şimdi 300 bin.
5: Düş bakalım peşimden.
4: Sen eskiden böyle değildin. Buyur bey.
6: Şu camın pisliğini al.
5: Sen Cemşiroğlu Mustafa Bey değil mi? Kimin evinden kız istersin de vermezler.
4: Nehir iyidir ana. Berekettir.
7: Bereketi tarlası olan oğul.
8: Cemşiroğlu Haydar Ağa'ya gelin olmak ne demek? Kapına köle olsun.
9: Zeynep, Cemşiroğlu'na gelin gidiyor.
10: Kızını kaçırdılar acaba?
6: Kim kaçırdı?
10: Davut,
11: iki elin bir kuru başınla senin bana ne hayrın olur?
12: Baban öldü dirildi kız.
13: İnsafa gelip bıraktı.
4: Ne olduysa benim yüzümden oldu.
13: Alnıma öyle bir kara çaldın ki. Ağlamayayım da ne yapayım?
6: Baba ocağından kaçarken bana mı sordun?
14: Namusu namusumdur!
3: Yürek Yarası bugün 18'de TV4'te.
15: Geceliği 4.200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
17: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abacus.
14: Kasa.
15: Marul.
9: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
20: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
21: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
22: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
4: Sana mı, sana da bir tane?
3: Bakın yine istemiyor.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Mis gibi karamel kokuyor.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Emanet tutuyor.
9: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
8: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
10: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti?
8: Masa yakışıyor mu bana?
9: Sünger çok büyük kalamıyorsunuz.
11: Ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
8: Eyvah yakalandım.
12: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Beykoz'dayız. Yolculuğumuz Beykoz Korusu'ndan başlayacak. Ardından sahil boyunca devam edip İshak Paşa Çeşmesi'ni ziyaret edeceğiz. Daha sonra Beykoz'un dışına çıkacağız ve Karadeniz'in en ucuna doğru yolculuk yapacağız. Ve o yolculuğumuzda Anadolu Feneri ve Poyraz'da son bulacak. Ama her zaman olduğu gibi tüm bunları efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Boğaz'ın en kuzeyinde yer alan yerleşimlerin başında Beykoz gelir. Ve tarihi günümüzden 2700 yıl önceye gider. M.Ö. 700'lü yıllarda buraya kuzey tarafından ve asıl önemlisi de biraz daha kuzey batıdan birileri geliyor. Bu gelenler bugün Trakya'ya adını vermiş olan Trakların bir kolu. İşte onlar geliyorlar ve burada ilk yerleşimi ve ilk kentleşmeyi onların başlattığı biliniyor. Ve başlarında da bir kral var, Amikos. İşte Amikos önderliğinde burada Trakların kurduğu ilk yerleşim Beykoz'un başlangıcı sayılır. Süreç içinde pek çok defa el değiştiriyor ve Bizans döneminde de uzun bir süre Bizans İmparatorluğu'nun Boğaz'daki önemli noktalarından biri oluyor. Ta ki 1402 yılına kadar. Yıldırım Beyazıt 1402 yılında burayı ele geçiriyor ve işin ilginç yanı İstanbul'un fethinden neredeyse 51 yıl önce burası Türk toprağı oluyor. Böyle de bir özelliği var. Ve daha sonra 1453'te artık tamamen burası bir Türk mülkü haline geliyor. Ve bugün Beykoz dendiğinde de akla ilk gelen şeylerin başında koruları oluyor, ormanları oluyor. Ve Samiha Hayverdi İstanbul Boğazı'nın güzelliklerini anlattığı kitabında bakın ne diyor. Gür saçlı bir kadın başı gibi diyor Beykoz için. O saçlardan da kastettiği şey işte bu ormanları. Ama bir de çeşmeleri var. Onlardan da bahsedeceğim. Ama korular, ormanlar demişken bütün bunları başlatan ve bu koruların günümüze kadar taşınmasını sağlayan Fatih Sultan Mehmet olmuş. Buradaki ilk koruyu, bahçeyi o yaptırıyor. Tokat Bahçesi deniyor. Ama ardından pek çok paşanın, sadrazamın av için yaptıkları köşkler ve korular ortaya çıkıyor. Bunların içinde de biri var ki özellikle dikkat çekiyor. O da 19. yüzyılın önemli vezirlerinden Abraham Paşa'nın korusu. Onun yaptırdığı köşk ve koru burada uzun yıllar varlığını sürdürdü. Bugüne kadar da korusu geldi ama geriye Abraham Paşa'nın hikayeleri kaldı.

Abraham Paşa 1833 yılında doğar ve eğitimlerinden sonra paşalığa kadar yükselir. Ve Abdülaziz döneminde artık vezirdir. Ve en önemlisi Mısır edivleriyle saray arasında, Osmanlı sarayı arasındaki ilişkileri düzenleyen de odur. Süveyş kanalının yapımından atrı sayılır bir servet elde etmiştir. Ve işte bu servet ve tabii ki kendi başka yerlerden edindiği servetle de pek çok yer satın almış. Ve bu aldığı yerlerin başında da İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan kıyıları geliyor. Karşı tarafta Sarıyer Büyükdere tarafında ve yine burada Beykoz'un arkasından başlayarak Rıva'ya kadar pek çok arazi satın almış ve bunları koru haline getirmiş. İçine köşkünü de yaptırmış. Ve Boğaz'ın iki yakasında olması daha sonra bir takım sıkıntılara, bir takım söylentilere sebep olmuş. Ondan bahsetmeden önce kendisinin Abdülaziz'in yakınında olduğunu da söylemek gerekiyor. O kadar ki onunla tavla arkadaşı ve Abdülaziz'e değerli taşlardan oluşan kakmalar olan üstünde bir tavla hediye ediyor. Ama asıl ilginç olan bir tavla seansı sonrasında, bir oyunu sırasında bu oyunu Abraham Paşa kazanıyor ve işte Abdülaziz'in bu arazileri, Beykoz'daki bu koruları bu oyunda kaybedip ona verdiği rivayet ediliyor. Tabii ki bu rivayetten öte gitmiyor. Çünkü kendisi hem burada hem de Boğaz'ın karşı kıyısında Karadeniz'e açılan kıyıları, neredeyse geniş alanları kendinin mülkü haline getirmiş. Ve Abdülaziz döneminde rakipleri bir takım söylentiler çıkarıyorlar. Çünkü Abraham Paşa buradan Rıva'ya kadar olan arazisinde yine Beykoz'dan Rıva'ya kadar yol açtırmış. Ve Karadeniz kıyılarına gidiyor bu yol. İşte ne oluyorsa bu yoldan sonra oluyor. Söylentiler, Abdülaziz'in rakipleri tarafından çıkarılan söylentiler çok ilginç. Şunları söylüyorlar. Bu yol Rusların İstanbul'a çökmesi için açılmış bir yol diyorlar. Ruslar kıyıya Karadeniz'den çıkacak, Beykoz'a bu yolla inecekler ve padişahın da işbirliğiyle İstanbul düşecek. Tabii ki bunu rakipleri çıkarıyorlar ve İstanbul halkı da buna inanıyor. Ve pek çok kişi de silahlanıp düşmanı beklemeye başlıyor. Ama böyle bir şey yok ve olmadığı için de gerçekleşmiyor. Ve daha sonra Abdülaziz'in dönemi bittikten sonra tahtta Abdülhamit vardır. Ve yine bu söylentiler çıkacak diye şöyle bir önlem alır Abdülhamit. Abraham Paşa'dan bütün bu araziyi satın alır. Ve böylece bu söylentiler son bulur. Ve burayı halka açıp Hürriyet Bahçesi adını verir.

Abraham Paşa her ne kadar Abdülhamit'in devri son bulsa da o uzun süre varlığını sürdürür ve ömrünün sonuna kadar da zenginlik içinde yaşar. Ve bu sahip olduğu korunun içine sadece köşk yaptırmaz. Çağlayanlar, yapay havuzlar, mağaralar yaptırır. Burayı adeta bir vaha haline getirir. Ve işte Abraham Paşa'dan miras kalan hem bu korudur hem de onun hikayeleridir. Ama Beykoz deyince hikayeler bitmez. Burayı mesken tutmuş kişilerden biri de Ahmet Mithat'tır. Kendisi 1800'lerde yaşamış, yazı makinesi olarak tanınan ve 40 beygir gücünde yazı makinesi olarak döneminde tanımlanan biridir. Ve o dönemin ve en önemlisi de popüler edebiyatın önemli isimlerinden biri olarak parlar. Kendisi 1870 yılında bir gazete çıkarır. Gazetenin adı Devir'dir. Ancak daha ilk sayıda gazete kapanır. Ama pes etmez. 8 yıl sonra 1878'de Tercüman-ı Hakikat adlı bir gazete çıkarır ve o gazete dünyamızın en uzun soluklu ve etkili gazetelerinden biri olarak tarihe geçer. 1912'ye kadar varlığını sürdürür bu gazete. İşte Ahmet Mithat gazeteyi bıraktıktan sonra Beykoz'da bir köşk almış, oraya yerleşmiştir. Ve onun döneminde bir başka önemli şair daha vardır. O da Şair Nigar. Ve Şair Nigar ilk tiyatro eserini yazan kadındır. Tesiri Aşk adlı bir oyun yazmıştır. Onun haricinde pek çok şiiri de vardır. Ve asıl önemlisi Ahmet Mithat öldükten sonra ona sevgisini göstermek için ardından bir mersiye de kaleme almıştır. Ve kendisi Ahmet Mithat'ı hocası olarak görür ve yere göğe konduramaz. Ahmet Mithat'ı rol model olarak almış ve kendi edebiyat yaşantısında da bir örnek olarak ondan feyiz almıştır. Ve kendileri de görüşmektedir. Dostlukları da iyi gitmektedir. Ancak bir sorun vardır. Şair Nigar, Ahmet Mithat'ın onun adına bir kitap ithaf etmediğini ya da imzalamadığını söyler sağda solda. Bu Ahmet Mithat'ın kulağına gider. Bunun karşılığında Ahmet Mithat şunu yapar. Şair Nigar Rumeli Hisarı'nda oturmaktadır, kıyıdadır köşkü. Ve bir gün adamlarına bir çuval dolusu kitabını verir ve Şair Nigar'a gönderir. O gelen kayık Şair Nigar'ın iskelesine yanaşır ve ellerinde bir çuval, bir de mektupla Şair Nigar'ın karşısına çıkarlar. Mektubu verirler ve Şair Nigar mektubu okuyunca şunu görür. Size ithaf edecek değerde bir eserim yok. Bu nedenle de bütün eserlerimi ve bu iltifatname yerine geçecek mektubu size gönderiyorum der ve böylece Şair Nigar'ın gönlünü alır. İşte bu da Beykoz'la Rumeli arasında yaşanan bir hikayedir.

Beykoz'dan tarih boyunca pek çok seyyah gelip geçmiş. Bunlardan biri de tabii ki Evliya Çelebi ve buraya geldikten sonra seyahatnamesine Beykoz hakkında bakın neler yazmış. Kasabayı İrem Beykoz imaretlerini bildirir diye başlıyor Evliya Çelebi ve ardından bir limanı Azim'in sahilinde 800 haneli ve bahu bahçeli Mamür-ü Müzeyyen kasabadır. Cümle halkı Baban ve Attab-ı Keşan ve Sayyad-ı Mahir'dirler diyor. Ab havası latif bir şehri şirindir. İskelesi önünde derya içre kılıç balığı dalyanı 5-6 gemi direği birbirine bağlayıp deryaya dikmişlerdir. Tağ tepesinde bir adem gözcülük edip direk tepesindeki kadeğinde durur. İşte Evliya Çelebi Beykoz'u böyle anlattıktan sonra Beykoz'un bir zamanlar önünde var olan balık dalyanından da bahsediyor. O dalyan yakın zamana kadar zaten buradaydı. İşte o dalyanın bir gözcüsünün olduğunu ve kılıç balıkları bu dalyanın içine girdiğinde o gözcünün kayıklara haber verdiğini de sözlerine ekliyor ardından. Ve o kayıklarla kılıç balıklarının üstüne bir de tokmakla kafalarına vurduklarında yine seyahatnamesinde yazmış. Ama şunu da eklemeden geçmemiş. Bir de yemek tarifi vermiş. Kılıç balığının eti sarımsakla ve sirkeli taratorla terbiye edildiğinde tadından yenmez diyor Evliya Çelebi.

Beykoz Meydanı'na, iskeleye ve denize bakan şahane bir çeşmenin önündeyim. Burası aslında Kanuni döneminde var olan ve Behrusa adlı bir saray görevlisinin yaptırdığı küçük bir çeşme iken daha sonra harap duruma düşer. Hatta o çeşmenin Sinan tarafından yapıldığı rivayet edilse de Sinan'ın eserlerinin listesinde yer almaz. Ama o çeşme metruk duruma gelmiştir ve dönem 1. Mahmut dönemidir. Artık 18. yüzyıldayız ve işte 1. Mahmut buradaki Tokat Köşkü'nü, yani Fatih Sultan Mehmet'ten miras kalan Tokat Bahçesi içindeki bu köşkü restore ederken buranın yapımını da, restorasyonu da yine gümrük emini İshaka'ya verir. Ve İshaka işte burayı 1750 yılında şehrimizin en yakışıklı çeşmesi olarak inşa ettirir. 10 gözden, 10 lüleden su akmaktadır. Bu nedenle 10 gözlü çeşme adı da verilmiştir. Ve barok tarzın, o dönemdeki hakim barok tarzın en iyi örneklerinden biridir. Ve işte Beykoz hem koruları hem çeşmeleriyle öne çıkar. Samiha Ayverdi Beykoz'la ilgili şunu söyler. İstanbul halkı Beykoz'a paça yemeye, Akbaba'ya iri cevizlerden almaya ve buraya da Beykoz'un çevresine de karakulak suyundan içmeye gelirdi. Ama sadece karakulak suyu değil, Beykoz'un çevresinden bugün dahi ismi zikredilen pek çok su geçmişte de bugün de çıkmaya devam ediyor. Ama onlardan bir tanesinin hikayesi var.

Halk arasında Terzibaşı Çeşmesi olarak da anılan İshak Ağa Çeşmesi'nin 10 gözü var ve 10 lüleden akan bu sular T şeklinde bir kanalla denize kadar gidiyor ve sürekli akıyor bu sular. İşte bu nedenle de 10 çeşmeler adı da veriliyor buraya. Ve burası çevresinde oturan insanlara sadece suyuyla şifa vermiyor, aynı zamanda su sesiyle huzur kaynağı oluyor. Zaten Beykoz bir tarafta denizi, bir tarafta da su kaynaklarıyla bir su şehri denilebilir. Ve işte bu su kaynaklarından pek çoğu bugün hala yaşamaya devam ediyor. Ama onlardan biri var ki şehrimizde şişelenmiş ilk olarak satılan su odur. İşte o suyu da bulan 1880 yılında buraya yerleşen Ahmet Mithat Efendi'dir. Kendisi buraya yerleşir, köşküne ve hemen yakınlardaki Akbaba köyünde bir çiftlik kurar. Ve orada modern yöntemlerle ziraat yapar. Ve o sırada da oradan çıkan su kaynağından aldığı suları kendisine ait Melek adlı istimbotuyla buradan Beşiktaş'a, Üsküdar'a ve Sur içine taşıtır. Ve bunlar damacanalar şişelerdedir, cam şişelerde ve hasır sepetlerle ağızları mühürlenmiş vaziyettedir. Ve böylece İstanbul'da ilk defa şişelenmiş su satışı Beykoz'daki bu su kaynağından başlar.

Beykoz sahilinde yaşanan yine bir anekdottan bahsetmek istiyorum. Bu sefer olayın kahramanı hat sanatıyla musiki sanatını at başı birlikte götüren ve her ikisinde de üstad mertebesine ulaşan Kazaster Mustafa İzzet Efendi. Ve işte bir gün Bebek sahilinden kayığa biner ve buraya gelecektir, Beykoz'a. Kayıkçı kürek çeker ve o kürek gücüyle onu buraya kadar taşır. Ancak yolda vereceği paranın miktarını bildiği için kesesini arar, çıkarmak ister, para çıkaracaktır. Ancak neresine baksa hiçbir cebinde para kesesi yoktur, unutmuştur. Artık kayık da Beykoz'a yanaşmak üzeredir ve kendince bir çözüm bulur. Yanındaki divitini, hokkasını çıkarır, kağıdını çıkarır ve Ceyli Vav yazar. Ve tam kayık Beykoz'a yanaştığında da bunu kayıkçıya verir. Kayıkçı ne olduğunu anlayamaz, çok kızar, bağırıp çağırır ama yapacak bir şey yoktur. Çünkü Mustafa İzzet yürüyüp gitmiştir. Aradan yıllar geçer, yine bir şekilde kayıkla Mustafa İzzet Beykoz'a gelir. Ama bu sefer parası yanındadır. Ve sahile yanaşan kayığa, kayıkçıya parayı verir. Ve verdikten sonra da kayıkçı biraz mahcup, biraz gülümseyerek Mustafa İzzet'e bakar ve ben para istemem, bana yine bir vav yazın der. Çünkü anlamıştır bu sanatçının değerini ve yazdığı hattın paha biçilmez olduğunu. Ama iş işten geçmiştir, bu sefer parayla yetinmek zorunda kalır.

Beykoz, Çeşmeler ve Korular semtidir ama aynı zamanda bir sanayi semtidir ve bütün bunların yanında da esnafı bol bir yerdir geçmişte. Özellikle geçmişte ve işte bu nedenle de hemen Beykoz'un yanı başındaki Beykoz Çayırı işte bu esnafların peştemal kuşanma merasimlerine ev sahipliği yapmıştır. İşte bu kuşanmalar loncaların kontrolünde var olan esnafların çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan çıraklığa geçişini sağlayan büyük gösterilerdir neredeyse. Ve bu kuşanmayla artık çıraklar kalfa, kalfalar usta olurlar. Ve yılın belli dönemlerinde yapılır ve çeşitli esnaf loncaları bunu farklı zamanlarda işte burada yapar. Ve bu Beykoz Çayırı hakikaten hem Beykoz'un hem de çevrenin bir buluşma, mesire ve gösteri alanıydı. Ve benim de çocukluğumda buraya mahalle maçları için top oynamaya gelirdik. Bir de futbol sahası vardı burada. Şimdi o eski heybetli günlerinden geriye pek bir şey kalmamış gibi görünse de anılarda burası önemli yer tutuyor. Dedim ya, bu peştemal kuşatma burada yapılırdı. Ve son merasim 1908 yılında Lüleciler esnafının peştemal kuşanma gösterisiyle son bulmuş. Ondan sonra da burada artık bu loncaların peştemal kuşanma merasimleri yapılmamış. Ve o günden bugüne kadar da Beykoz Çayırı yaşamaya devam etmiş.

Boğaz'ın Karadeniz'e çıkış noktasına yakın bir yerde Poyrazköy vardır. Ve burası artık Boğaz'daki son güvenli koydur. Ve buradan sonra Karadeniz başlar ki Karadeniz misafir sevmez deniz olarak bilinir. İşte bu nedenle de bu tip koylar çok önemlidir gemilerin sığınabilmesi için. Poyraz da onlardan biri ve Boğaz'daki sonuncusu. Adını ise kuzey rüzgarlarından alıyor, Boreas'tan. Ve işte kendisi de Boğaz'ın son kuzey noktasında bulunduğu için muhtemelen bu isim Boreas'dan türeyerek Poyraz olmuş. Boreas mitolojik bir kahraman. Şairler onu yeller çıkaran, azgın suları kabartan ve gemileri batıran bir rüzgar olarak tanımlıyor. Ama Odysseus destanında ise kahramanlara yardım eden ve onların hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir rüzgardır. İşte mitolojiden dönüşmüş olan Poyraz ismi gibi

Beykoz'un ismi de buranın efsanevi kralı Amikos'tan geliyor. Amikos zamanla Beykoz'a dönüşmüş olabilir ama Amikos enteresan bir kraldır. Boks yapmayı sever ve eldivenlerin içine çiviler koyarak rakiplerini perişan eder. Ve buradan Beykoz önlerinden geçen bütün gemilerden birilerini kıyıya çağırır ve onunla boks maçı yapar ve herkesi de yener. Ancak ta ki Argonotlar buradan Gürcistan'a giderken uğrayana kadar. Ve Argonotlar buraya uğrarlar ve onların yine çok iyi boks yapan bir kahramanı vardır, Polydekos. Amikos'un karşısına çıkar, kendisinden iri olmasına rağmen Polydekos Amikos'u yener ve tövbe ettirir. Bundan sonra geçen gemilerden kimseyle boks yapıp onlara zarar vermeyeceksin. Ve işte o günden sonra Yunan dünyasındaki o boks yapan ve en önemlisi de boksta kullanılan eldivenler oradan geldiği, Amikos'un kullandığı eldivenlerden geldiği söylenir. Ama geriye kalan Beykoz'un adıdır.

İstanbul Boğazı'na özellikle 17. yüzyıl itibariyle bazı gruplar saldırı düzenlemeye başlamıştı. Bunlar Kırım tarafından, Rusya tarafından gelen Kazaklardı. Hafif gemileri olan şaykalarla Trabzon, Sinop gibi limanlara saldırıyor ve yağmalıyorlardı. Ve en önemlisi de payitahta İstanbul'a et sağlayan Kırım'daki çiftlikleri basmışlar ve İstanbul'da et sıkıntısı başlamıştı. İşte 1612 yılında işin ucunu iyice kaçırdılar ve iyice abarttılar. Karadeniz limanlarından sonra artık Boğaz'a girdiler. Ve 1612'de Yeniköy Limanı'na saldırdılar ve yağmaladılar. Osmanlı donanmasından gemiler gelene kadar onlar çoktan sırra kadem basmışlardı. İşte bu dönemden sonra, o yağmadan sonra artık Osmanlı bir donanma oluşturdu ve Karadeniz'de onlara karşı bir savunma hattı oluşturmaktı. Devriye geziyordu bu gemiler. Ancak bu hafif gemileri, şaykalar o büyük donanma gemilerine göre daha hızlı hareket edebiliyorlardı. İşte onlara karşı başka önlemler de geliştirildi. Boğazın girişine kaleler inşa edilmeye başlandı. Bu kaleler hem onlar için sonraki dönemde de Kırım Savaşı için yapılan kalelerdi. Hemen karşı kıyıda Garipça Kalesi, burada ise Poyraz Kalesi inşa edildi. Ancak bu bir kaleden çok gözetleme kulesiydi. Belki de daha sonra gelen Kavak'taki Yoros Kalesi'ne haber vermek için bir ön kale olarak inşa edilmişti. Ve burayı yapan Macar kökenli Francis de Tott, Baron Tott adlı bir kişiydi. Peki bu kişi kimdi? Kendisi Fransa'da doğmuştu ancak Macar kökenliydi. Daha sonra asker olduğu temenlik rütbesindeyken buraya elçi olarak gelen kişinin yanında sekreter olarak İstanbul'a geldi. Ama aslında belki de o bir casustu. Çünkü asıl görevi hem İstanbul'la hem Osmanlı'yla ilgili bilgiler toplamak ve Fransa'ya rapor etmekti. Asıl önemlisi de Kırım'la ilgili, Rusya'yla ilgili bilgilerdi edinmek istedikleri. İşte bu kişi nasıl olduysa kendine ordu içinde de yer buldu ve Cezayirli Hasan Paşa'nın emriyle bazı kalelerin inşası onun tarafından yapıldı. İşte Poyraz Kalesi de onun yaptığı kalelerden biri olarak tarihe geçti.

Denize açılacak gemilere yol gösteren Boğaz'ın iki ucundaki fenerden birinin önündeyim. Burası Anadolu Feneri. Hemen karşıda da Rumeli Feneri var. İşte bunlar yüzyıllar boyunca denizcilere bir nokta olmuş, bir kılavuz olmuş. Ve bunun sayesinde de Boğaz'a giriş kolaylaşmış ya da çıkış kolaylaşmış diyebiliriz.

ne gelmiş. Ama asıl önemlisi Kırım Savaşı. 1855 yılına gelindiğinde Kırım Savaşı başlıyor ve işte o savaşta da Fransızların ve İngilizlerin Rusya'ya karşı en önemli üssü İstanbul. Ve burayı kendilerine üs olarak edindikleri için de buraya pek çok fener inşa ediyorlar. İşte bu da onlardan biri. Burası ise 1855 yılında Fransızlar tarafından kagir hale getirilmiş. Artık taş bir bina olarak yükselmiş. Ve 100 yıl boyunca Fransızlar buranın imtiyaz hakkını almışlar. Ta ki 1933 yılına gelene kadar. 100 yıl dolmadan Türkiye Cumhuriyeti daha 10. yılını doldurduğunda bütün bu hakları ortadan kaldırmış. Ve burası da Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiş. Ve o günden bugüne kadar da Türk gemilerine ve yabancı gemilere yol göstermeye devam ediyor. Hemen yanında da yine Boğaz'a nazır küçük bir cami var. 1880 yılında yapılmış. Ama işin ilginç yanı 2. Abdülhamit dönemine denk düşen bu caminin adı Amid-i Evvel, yani 1. Abdülhamit. Ve bu adla İstanbul'un çeşitli yerlerindeki Emirgan'da, burada camiler var. Ama neden 2. Abdülhamit'in yaptırdığı bir camiye Amid-i Evvel denmiş, açıkçası bir fikrim yok.

Fener'in yükseldiği yerde bir kale var ve bu kalenin yapım tarihi 1768. Bunu kitabesinden öğreniyoruz ve kitabesinde şu yazıyor: Boğaz'ın korunması için 3. Ahmet'in Büyük İskender'i andıran oğlu denizlerin ve karaların sultanı Mustafa tarafından yapılmıştır. İşte buradaki vurgu çok önemli. İskender'i andıran ve üstüne de deniz feneri yükseliyor. Bazı mitolojik hikayelerde ve rivayetlerde İskender'in aynası denen bir hikaye vardır. Ve İskender'in aynası olarak da İskenderiye fenerinin üstündeki o büyük mercek anlatılır. Ve o mercek 40 millerdeki gemileri görür ve gelen gemi, düşman gemisi ise güneşin yansımasıyla o gemileri yakarmış. İşte burada da fenerin bulunması ve İskender vurgusu bana bunu hatırlattı.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
12: Yaşanacaksa, yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
4: O zaman markete gidelim.
5: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
4: Nasılsın?
6: Herhangi bir cips mi?
3: Hayır.
5: Varsa Ruffles, maça varız.
3: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin. Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: maske öyle şey canım.
1: Pipis krem versem. Sen

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi. Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tarih Rotalar'ın bugünkü bölümünde Beykoz'daydık. Yolculuğumuz Beykoz Korusu'ndan başladı, Anadolu Feneri'nde son buldu. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Evet, kalemi kağıdı hazırlayın. Gerçekten hazırlayın. Çünkü bu pasta, ekmek konusunda, pasta, börek, ekmek, hamur işleri ne dersek artık onun adına çok marifetli bir usta geliyor mutfağıma. Kim geliyor? Daha önce kaç kez konu kaldım. Enerjisini sevdiğim Özgül Coşar benimle beraber olacak. Peki neler yapıyoruz bugün Tuğçe'nin mutfağında? Kışın güzel meyvelerinden vitamini bol, potasyumu bol diyebiliyorum. Kanserle de çok iyi savaşan narlı rulo pasta yapıyoruz. İkinci tarifimiz lokma poğaça yapıyoruz. Peynirli lokma poğaça. Son olarak da kereviz salatasıyla taçlandırıyoruz. Bugünkü çay saatini o zaman Özgül'ü mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Kırmızılar yakışmış.
2: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen?
0: Ben de iyiyim. Ne var ne yok görüşmeyelim.
1: İyilik. Aynı bildiğin gibi hiç farklı
0: dükkan
1: bir şey.
0: Devam ediyor. Pasta börek yapmaya devam ediyoruz.
1: Kilolar alınıyor, yapılıp yeniliyor.
0: Biraz yeniliyor. Öyle bir şeyler oldu. Öyle.
1: Biraz
0: suratlar kapalı. Olsun. Hareket ederiz, veririz.
1: İnşallah.
0: Kışın şimdi

0: Vücut daha çok enerji istediği için haliyle daha çok kalori istiyoruz ve daha çok yiyoruz galiba. Evet, evet. O yüzden işte yaza doğru telaşlar başlar.
1: Ocağı bir geçirelim, ondan sonra bir yeni Mart'ta yıl. Birlikte evet. Aynen başlarız.
0: Özgülcüğüm, pasta yapıyoruz. İşimiz evet. Uzun. Geçelim evet. Mi başına?
1: Hadi geçelim.
0: Evet efendim. Ben size malzemeleri sayayım. Güzel bir pasta, güzel bir pastacı kreması yapıyoruz. Ben sayayım, sonra malzemeleri alırsınız tamam. Özgülcüğüm. Narlı rulo pasta. 95 gram un var. Özgül gelince böyle gramlı çalışırız biz. 4 gram kabartma tozu, 82 gram, sakın 81 olmasın, toz şeker, 120 gram yumurta sarısı, 10 gram zeytinyağı. Evet, 90 gram ılık su, 120 gram yumurta akı, 3 gram limon suyu, 1 tutam vanilya, 1 kase nar, tuzumuz var. Devamı var sanki. Kreması içinde pastacı kreması yapıyoruz evet. Değil mi Özgür?
1: Beyaz
0: 500 gram süt, 2 adet yumurta, 50 gram nişasta, 50 gram un, 90 gram toz şeker, 50 gram beyaz çikolata ve 1 paket krema dedim ve şimdi bayılacağım malzeme saymaktan. O noktaya geldim. Şey evet, şimdi ne yapıyoruz ilk olarak?
1: Şimdi ilk olarak biz pastacı kremasıyla başlayalım. Beyaz tamam. Çikolatalı bir pastacı kreması yapalım.
0: Orada detaylar var, anlatacak evet, Özgür şimdi
1: onu
0: size.
1: Anlatacağım. Evet. Önce istersen sen ocağa sütümüzü koyayım. Sütümüz bir scald olsun.
0: Ocağı açmayayım.
1: Açayım mı? Ilımaya
0: tamam.
1: Başlasın.
0: Ilımaya başlasın peki.
1: Biz sütümüzü diğer yandan, koyduk. Sen sütü koyarken diğer yandan burada şöyle bir püf noktası var. Normalde pastacı kreması yumurta sarısı ile yapılır. Hatta ben 6 tane falan yumurta sarısı kullanıyorum. O kadar çok yumurta
0: sarısı. Kıvamı mı aldırıyor?
1: Çok güzel oluyor. Lezzetini de aldırıyor. Fakat sonra yumurta akını ne yapacaksınız? Hani ben işim.
0: Bir israf söz konusu oluyor.
1: Aynen, yumurtanın akıyla bir menekli bir kekler bir şeyler yapıyorum. Yapıyorsun. Ama herkes tabii ki bunu yapmayacaktır. O yüzden ben sizin için bugün yumurtanın akını ve sarısını birlikte kullanacağımız içine de beyaz çikolatayla lezzetlendireceğimiz bir pastacı kreması yapıyoruz.
0: Evet, ben bir daha tekrar edeyim izleyicilerime. Bak ben de öğrenmiş oldum.
1: Bak ben buraya gelince
0: bunu.
1: Yumurtalarla ben bir sınava giriyorum herhalde.
0: Bir problem
1: bak,
0: oluyor.
1: Bak gene yapamadım.
0: Özgül, yumurta kıramıyor buraya gelince. Halbuki bugün bana da bir laf atmadın ama. Evet. Normalde Özgül'ün de söylediği gibi pastacı kreması hakikaten evet yumurtanın sarısıyla evet. Yapılır. Hatta Özgül bayağı 6 tane evet, evet kullanıyormuş.
1: Yarım kilo sütte 6 tane yumurta sarısı
0: yarım
1: olur.
0: Kilo sütte 6 tane yumurta sarısı oluyormuş. Ama beyazlarını ne yapacağız diye bir düşünerek Özgül beyaz çikolatayla ne yapmak istedi? Lezzetlendirmek istedi. O yüzden biz sarısını da beyazını da kullanıyoruz. Ne aradın Özgül? Bir kafa
1: şimdi çok güzel. Ay, hangi şeker acaba pastacı kremasında onu düşünüyorum şu anda.
0: Hangisinde daha fazlaydı?
1: Ben pastacı sana... kremasında bir tık daha fazla. Olması lazım.
0: Bu. Evet, öbüründe az. Evet.
1: Şimdi hemen yumurtalarla birlikte şekerimizi bir çırpalım.
0: Güzelce çırpıyoruz. Ben de sütümüzü tenceremize koydum.
1: Süt ısınmaya başlasın. Muhallebi yapar evet. Gibi düşünün. Kesilmesin şeyimiz, sütümüz.
0: Sütümüz.
1: Sonra unumuzla mısır nişastamızı atacağız. Evet. Mısır olur, buğday olur fark etmez. Nişastamızı atalım.
0: Tamamımızı aldıracağımız malzememiz nişastamız. Unumuzu koyuyorsun. Evet. O da daha az un olduğu için kremanın içinde belli ki değil mi?
1: Evet. Yani aslında burada bunu kaşık ölçüsüyle vermek isterdim ama... vermeyeyim en iyisi. Gramajlı yapın.
0: Gramaj evet şeylerinden tartılardan alabilirler.
1: Yani aslında herkesin böyle mutfağında bir tartı olsa fena olmaz.
0: Çok iyi oluyor.
1: Çok iş görüyor.
0: Çok iş görüyor hakikaten. Öyle fiyatı da yüksek değil diye biliyorum. Özgür sen daha iyi bilirsin.
1: Çok uyguna da bulabilirsiniz. Evet, pahalısı da var. Ben mesela uygun bir tane buldum yakaladım hemen aldım.
0: Benim de uygun var. Hatta sonra evime bir kere de hediye getirmişlerdi. 2 tane oldu aynı çeşitten. Ben de onu başka bir arkadaşıma hediye verdim.
1: Mis gibi işte tamamdır.
0: Öyle yaptık.
1: Ben aman pandispanya için biraz böyle bardak ölçüsü falan yakınını şey yapacağım vereceğim.
0: Söyleyeceksin.
1: Aynen zaten şöyle düşünün bir bardak un 100 grama denk geliyor. Burada yarım bardak un var yarım bardak da nişasta var diye.
0: Evet.
1: Aynen öyle.
0: Bir şimdi bardak un 100 grama denk geliyor.
1: Evet. Evet. Tamam. Şimdi çok güzel yedirdik. Ne tüm yapacağız? Senden yardım alacağım ben. Şöyle içine birazcık süt dökeceksin ki.
0: Tamam hemen kepçe getireyim
1: şey
0: ben.
1: Olmasın kesilmesin.
0: Hemen. Evet.
1: Birazcık sen oradan buraya süt dökersen.
0: Kesilmemesi için. Evet. Hazırladığımız yumurta, şeker, un ve nişasta.
1: Evet.
0: Karışımına sütümüz de ılıyor şu anda.
1: Yeterli olur bu.
0: Evet.
1: Şöyle bir.
0: İstersen sen dök ben karıştırayım artık.
1: Şöyle de yapabilirim. Hadi sen al.
0: Ben karıştırayım. Böyle karışımımızı, harcımızı döküyoruz. Evet. Sütümüzün içine efendim pastacı kreması yapıyoruz. Pastacı kremasından evet sıyırıyoruz. Farkı ne dedik? Sadece
1: biz beyaz çikolata attık içine.
0: Yumurtanın hepsini kullandık. Sarısını,
1: evet.
0: Beyazını
1: şunları ben bir kaldırayım mı buradan?
0: Kaldır canım. Bak hemen ağırlaştı zaten.
1: Evet, onu

0: kısarsan kısayım hemen.
1: Tuğçe'cim çok iyi olur. Ağzını sarmasın. Kıstım. Çünkü pastacı kremasında dibini sarmaması çok önemli.
0: Ben bunu biraz hızlı yapayım.
1: Bir devralayayım mı ben? Tabii hafif bir pütürleşme başlayacak çünkü. Altını kıstın değil mi?
0: Evet kıstım. İstersen küçük ocağı alayım daha
1: o
0: iyi
1: O da olabilir çünkü hemen kenarlardan sarmaya başlar. Bunun içine yanık tadı geçti mi daha artık
0: gel
1: hiçbir
0: canım.
1: Şey
0: benzemez mi?
1: Olmaz evet.
0: Sarmaması için kısık ateşte.
1: Evet.
0: Sütü harcı koyduktan sonra kısık ateşte yapmamız evet. gerekiyor. Ve hızlı çırpıcıyla halletmemiz
1: Şöyle
0: gerekiyor.
1: Şöyle bir topaklaşma olacak korkmayın bu çok normal olabilir. Hı-hı. Böyle bir fokurdama başlayınca altını kapatacaksınız. Zaten bak kıvamından da belli.
0: Zaten şu an çok
1: Şöyle bir çekilme de başladı bak. Altından da çekiliyor.
0: Çekiyor. Evet.
1: Bu tamam bu oldu.
0: O zaman kapatıyorum
1: Aynen,
0: hemen
1: kapatabilirsin.
0: Altını. Şimdi bunu soğutacak mıyız?
1: Evet.
0: O zaman onu bir kaba alalım. Tencerenin içinde soğuması zorlaşır.
1: Hemen almadan önce bu noktada bizim beyaz çikolataları içine eklememiz gerekiyor. Eğer ki bitter çikolata kullanırsanız da o da...
0: Kakaolu bir krema olacak.
1: Aynen öyle çok güzel olur.
0: Peki sadece kakao eklesek bitter çikolata yerine olur mu?
1: Kakaoyu şöyle yapmanız gerekir. Unun miktarını atıyorum 10 gram az attınız 5 gram kakao eklemeniz gerekir. Yani un miktarıyla oynamanız
0: gerekiyor. Oynamak
1: gerekiyor.
0: Kakaonun, çünkü o da unu, unsu bir yapısı olduğu
1: evet,
0: için değil mi?
1: Kakaonun su çekme kapasitesi unun 2 katı olduğu için unun miktarını ne kadar arttırırız, azaltırsanız kakaonun miktarını onun yarısı kadar eklemeniz gerekir.
0: Eklememiz gerekiyor. Bunu da öğrenmiş olduk.
1: Evet. Bilgi.
0: Beyaz çikolatayı da ocağın altını kapadıktan sonra ekledik pastacı kremamıza. Ve şimdi evet karıştırdık. Güzelce eridi zaten bence şu an
1: evet,
0: içinde.
1: Sen bunu aktarırsan ben de bunu
0: evet,
1: hemen arkaya koyarım.
0: Ben bunu aktaracağım. Sen de o sırada pandispanyayı yapacaksın.
1: Tamam.
0: Sıra geldi pandispanyaya.
1: Şunu da sıyırabilirsin.
0: Sıyıracağım canım sıyıracağım.
1: Şimdi ben pandispanyayı anlatmaya mı başlayayım?
0: Evet lütfen anlat. Ben çünkü şu an bir boşaltım sürecindeyim diğer kaba. Evet.
1: Daha sonra biz onu kullanırken birazcık kremayla açacağız bu arada. Soğuması için bekletiyoruz şu anda.
0: Evet.
1: Şimdi pandispanya için 6 tane yumurta sarısı, 4 tane yumurtanın beyazı 120'şer 40 grama denk geldi.
0: Heh. 6 tane evet yumurta tariflerimize sarısı. Gramla ilerlemiştik ama pandispanya için 6 tane yumurtanın sarısı 4 tane de beyazını kullanıyoruz.
1: Evet, ben özellikle baktım ne kadar lazım oluyor hani insanlar bilsin.
0: Hı hı. Evet şimdi sarıyı İki normalde
1: tane...
0: aslında beyazı şöyle bir çırparsın.
1: Aslında
0: İyice
1: onu
0: bir
1: da söyleyeyim.
0: Merenk kıvamına
1: evet,
0: getirirsin.
1: Yumurtanın akıyla normalde bu reçetede yumurtanın
0: beyazını
1: akıyla beyazıyla şekerin yarısını bir merenk yapmanız gerekir.
0: Evet.
1: Yumurtanın sarısıyla kalan şekeri daha sonra da diğer sıvıları eklemeniz daha mantıklı olur. Fakat
0: ama burada
1: ben
0: bir pratik olması
1: pratiklik
0: açısından.
1: Anlamında burada sizin için hepsini birleştireceğim. Şekerimizi de atıyorum.
0: Hı hı.
1: Bunun içine bir tutam tuz atacağım. Senden biraz tuz alırsam.
0: Buyurunuz efendim.
1: Neden? Çünkü tuz kabarmasına yardımcı olacak.
0: Hı hı.
1: Hatta onun için biraz da limon atacağız.
0: Etkileşime şöyle. Geçireceksin.
1: Aynen.
0: Ya,
1: 3 gram aynen. dediğimiz limon. Şöyle işte 2 çay kaşığı kadar falan. Limonunuzu biraz alın sıkın. Yeterli hı hı. olur. Şimdi bunların hepsini bir güzel çırpacağız ve merenk yapacağız. Hemen oraya
0: evet.
1: mı geleyim ben? Yetişir mi?
0: Yetişmeyecek. Buraya
1: Hemen
0: gel
1: oraya
0: istersen.
1: Geliyorum.
0: Gel canım.
1: Ben bunu bir güzel
0: Şimdi bir
1: kabartacağım.
0: Merenk yapacak. İyice
1: Aslında yumurtanın sarısı olduğu için merenk olmayacak ama çok güzel kabaracak.
0: Kabaracak evet. Ben de iyice sıyırdım.
1: Süpersin.
0: Şimdi pastacı kremamız ne olacak? Soğuyacak değil mi?
1: Soğuması için ne yapacağız?
0: Al İrem'cim al.
1: Bizim burada vaktimiz yok çok fazla ama siz evde streçleyin ve hava kalmasın ortasında. Tamamen streç
0: Havayla yapışın. Temasını keselim.
1: Kesin. Kabuk bağlar.
0: Pastacı kremasını havayla teması kesiyoruz.
1: Kabuk bağlamasın.
0: Kabuk bağlamasın diye.
1: Evet.
0: Şimdi de kremamız hazır. Soğusun o. Ocağını oradan da alalım.
1: Tamam.
0: Şöyle arkaya koyalım. Şimdi pandispanyayı yapıyoruz. Pandispanya için ne dedik? 6 tane yumurtanın
1: sarısı, 4 tane yumurtanın beyazı.
0: Akı.
1: Evet.
0: Şekerimizi koyduk.
1: Şekerimizi koyduk. Şeker de bir çay bardağından bir parmak kadar az.
0: Az. Limon koydum.
1: Böyle biraz limon sıktım. Bir tutam kadar tuz attım.
0: Tuz koydum. Bu kadar.
1: Aynen. Şu an bu kadar. Bunu bir güzel bir çırpacağız.
0: Güzelce çırpıyoruz. Şu mikserin şu kokusuna da bir sinir olurum ben.
1: Bir yanık yanık kokuyor
0: yanık
1: değil
0: yanık
1: mi?
0: Yanık yanık kokar ya mikser.
1: Kablo kokusu galiba.
0: Ha?
1: Kablo kokusu.
0: Tabii,
1: devire
0: tabii.
1: dayanmıyor.
0: Bütün mikserlerde olur.
1: Evet. O basın şeyine dayanmıyor.
0: Aynen öyle.
1: Aslında normalde zamanımız yetip yapabilecek miyiz bilmiyorum ama bunun renginin iyice açılması lazım.
0: Açılması gerekiyor.
1: Kabarması lazım.
0: Söyleyelim. Tabii ki bazen seyircilerimizden şöyle eleştiriler alıyoruz. Biraz acele oldu diye. Evet maalesef olmak durumunda kalıyor. Çünkü
1: Vakit.
0: 45 dakika içine sizlere maksimum fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bazen ben de yardımcı oluyorum konuklarıma
1: evet.
0: ki

0: buradan da seyircilerimize bunu da söylemiş olalım.
1: Yapacak bir şey yok. Bazı şeyleri de önden hazırlıyoruz. Yetiştirebilmek için.
0: Tabii ki. Söyleyelim seyircilerimize. Ama normalde siz evde yaparken tüm detaylarını zaten paylaşıyoruz. İyice merenk gibi daha beyaz beyaz olması gerekiyor.
1: Bunun açılması ya şöyle olması lazım. Şuradan biraz kaldırdığınız zaman dökülünce böyle bir şeklinin çıkıyor olması lazım. Hemen kaybolmaması lazım. Şimdi normalde bizim vaktimiz yeterli olmadığı için ben bunu daha fazla çırpamayacağım. Siz biraz daha çırpın, dediğim gibi şöyle bir şekil alsın. Üstünde damladığı zaman üstünde kalsın.
0: Bence anladık. Seyircilerimiz de gayet güzel ifade ettik. Anlamışlar. Ben alayım istersen onu.
1: Ben yerime geçeyim.
0: Yerine geçsen.
1: Sana vereyim.
0: Evet.
1: Yapacak bir şey yok çünkü zamanımız kısıtlı.
0: Doğru.
1: Şimdi kalan bütün malzemeleri ekleyeceğiz. Neyimiz vardı? Bir kaşık kadar sıvı yağımız var.
0: Evet.
1: Ekranda gramajlı yazıyor ama ben size
0: sözlü olarak
1: söyleyeyim. Buna da baktım. Bir çay bardağından yine biraz azdı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Neydi o?
1: Su.
0: Su. Ha.
1: Şimdi en sonda da kalan bütün şeyleri ekleyeceğiz. Şey ne yaptık biz, çırpma telini? Senden rica etsem.
0: Hemen getiriyorum.
1: Spatula da olabilir.
0: Al bunu canım.
1: Şeyi de halledebilirsin. Onu da bir peçeteli halledersen.
0: Hallediyorum.
1: Unumuzu ekliyoruz. Bir bardak un diyelim. 95 gram çünkü. Aha. Bir bardak 100 grama denk geliyor.
0: Unumuzu da ilave ettim.
1: Yarım paket kabartma tozu 4 gram kadar. Burada biraz da lezzet anlamında vanilyamızı da ekledik.
0: Sen şimdi normalde artık kesin vanilya özütü kullanıyorsun.
1: Evet, ben değil mi? Öyle yapıyorum. Şimdi artık bunu dikkatlice yedirelim. Çünkü söndürmememiz lazım.
0: Söndürmemek gerekiyor. Dışarıdan içeriye doğru.
1: Evet, şöyle S çizmemiz lazım hatta.
0: Evet. S çiziyormuşuz bakın.
1: Ama ben çok çizmiyorum. Ha. Ben şöyle hemen.
0: Öyle. Pratik diyorsun.
1: Pratiklik çok önemli benim için mutfakta.
0: Benim için de önemli. Sıkılmamak
1: lazım.
0: Aynen,
1: karışık kuruşuk olduğu zaman ben...
0: Sıkılmamak lazım. Kesinlikle.
1: Yani iş yerinde yapıyorum ama evde olmuyor maalesef.
0: Evde daha çabuk çocukların
1: çoluk çocuk
0: önüne.
1: Çoluk çocuk var tabii. Onlar da bekliyorlar,
0: ne
1: istiyorlar.
0: Ne yapıyor yavrun? İyi mi?
1: Ya ikisi de çok hasta şu anda.
0: Aa, kış vakti
1: evet, başladı hastalıklar.
0: Başladı okullarda değil
1: başladı,
0: mi?
1: Başladı evet, bizde hastalıklar başladı.
0: Geçmiş olsun. Evet maalesef öyle işte, okullar biraz... ondan ona geçiyor her şey. Evet. Ve çocuklarımız öyle hasta oluyor. Bizim ikizler de hastaydı da iyiler şimdi. Neyse ki.
1: Ya.
0: Durum nedir?
1: Şimdi bunu buraya koyacağız. Hı-hı. Ondan sonra fırınımıza
0: vereceğiz. Fırınımız açık. Kaç dereceye ayarlayayım?
1: 170 dereceye ayarlayalım.
0: 170 dereceye ayarlamışlar zaten kızlar.
1: Tamam. Şimdi iyice
0: kızlar
1: karıştırdık.
0: Evet.
1: Şimdi bir tık daha aslında koyu olması gerekiyor. Onun sebebi de biz yumurtanın sarısını ve akını iyice çırpamadığımız için. Heh.
0: Normalde bir tık daha rengin açık olması gerekiyor.
1: Ve de koyu olması gerekiyor kıvamının. Hı hı. Şimdi şöyle ince bir tabaka halinde olacak şekilde dökelim. Hı hı. Şöyle yayılsın.
0: Sonra onu rulo yapacağız değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bu böyle çok çabuk pişiyor zaten.
0: Soğuyacak o.
1: Evet, soğuyacak.
0: Bu durumda biz pastanın kremasını hazırladık. Kekini pişireceğiz. Bütün her şeyi yaptıktan sonra, yani kereviz salatamızı da bitirdikten sonra pastanın son aşamasını yapacağız aslında,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Peki şu anda kremayı açalım mı? Pastacı kremasını
1: kremayla. Yok, daha bir bekleyelim.
0: Bekleyelim.
1: Onu en son yapacağız.
0: O zaman gel. Fırına gidiyoruz efendim.
1: Evet.
0: 170 derecede.
1: Evet, renk alacak zaten.
0: Renk alacak.
1: Şöyle.
0: Evet, koyduk. Gidiyor.
1: Gidiyor
0: devam
1: mu?
0: Ettir. Ha, gidiyor. Ha. Öyle bizim fırın biraz
1: tamam,
0: değişik.
1: Biraz renk alınca o hazır olmuş olacak.
0: Şimdi pastamızla ilgili şu aşamada
1: bitirdik.
0: Yapmamız gereken her şey bitti.
1: Bitti.
0: Ne yapıyoruz efendim daha sonra? Kremamızı açacağız. Pastacı kremasını açacağız. Ardından çıkacak rulo yapacağız.
1: Evet.
0: İçine narları mı koyuyoruz?
1: Narları koyacağız. Sonra bir güzel saracağız.
0: Saracağız. Sonra kremamızı sıvayacağız. Değil mi?
1: İçine yapacağız onu.
0: İçine, dışarıya bir şey sıvamayacağız.
1: Dışına yapmayalım. Üzerine nar serperiz, öyle yeriz.
0: Ha, biraz böyle naked bir şey.
1: Biraz evet.
0: Evet. Evet, öyle olacak değil mi?
1: Evet.
0: O zaman ne yapalım? Günün ikinci tarifine geçelim. Pandispanyamız pişerken. Günün ikinci tarifi de lokma poğaçaydı. Malzeme listemiz burada. Birazdan ekranlarınızda olacak malzeme listesi. Ben de size güzel sesimle okuyacağım neler varmış. Bir su bardağı ılık sütümüz var. Bir su bardağı ılık su. 2 adet yumurta. Bir paket instant maya. Bir tatlı kaşığı tuz. Evet, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, aldığı kadar un ve peynirimiz var.
1: Peyniri zaten içine
0: başka
1: kullanacağız.
0: Başka da bir şey yok.
1: Evet.
0: Şimdi ben sana bir soru soracağım.
1: Sor.
0: Instant maya daha çabuk etkileşime geçtiği için tercih ediyorsun. Bunun
1: evet,
0: yerine kurumaya da yaşmaya da kullanabilirsin aslında
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Aradaki farklar biraz bunlar oluyor mayalarla ilgili.
1: Şöyle bir paket instant mayaya sanırım bir paket 40 gram kadar yaş maya. Benim...

0: oranları var. Ha. Yani onun yaklaşık yarısı kadar da kuru maya.
1: Ha, evet. Çünkü kuru maya ile yaş maya arasındaki farkı biliyorum ben. Yarı yarıya oluyor.
0: Neredeyse yarı
1: evet,
0: yarıya.
1: Evet, neredeyse yarı yarıya ama instant da çok çabuk iletişime
0: geç. Çok çabuk.
1: İletişim diyorum.
0: Yani normalde öteki mayaları siz sıvılarla açarsınız. Instant mayayı onun içine de katabilirsiniz.
1: Direkt.
0: Ha, direkt tamam. Katabilirsiniz. Tamam. Ben fark etme hepsini birden zaten karıştıracağım.
1: Kullanıyorsun. Evet.
0: Başlayalım
1: şimdi,
0: mı?
1: Başlayalım hadi.
0: Tamam. Önce ılık su ve ılık sütümüz var. Evet. Bakın bunları bardak ölçüsüyle hazırladık.
1: Birer bardak, birer bir su bardağı, klasik su bardağı ölçüsü.
0: Evet, klasik su bardağımız hı-hı var. Hemen mayamızı atalım mı?
1: Atalım.
0: Hadi mayamızı, şekerimizi,
1: şekerimizi
0: de atalım.
1: De atalım.
0: Sen oradan bir kaşık alırsan.
1: Nasıl bir kaşık istiyorsun?
0: Karıştıralım.
1: Tahta kaşık
0: olur, karıştıralım. Karıştır istersen.
1: Tamam, ben sana karıştırayım. Sen bana ekle, ben karıştırayım, sen bana ekle.
0: Seni çalıştıracağım.
1: Çalıştır beni.
0: Sıvı yağımızı da ekledik.
1: Evet.
0: Bu aslında standart bir poğaça hamuru diyebiliriz.
1: Ne dedin pardon?
0: Standart bir poğaça hamuru diyebiliriz. Yani bunu tamam, illa bizim yaptığımız gibi lokma lokma şeklinde yapmak zorunda değilsiniz. Normal bir poğaça olarak da yapabilirsiniz.
1: Yani maya koymadan da yapabilirler aslında.
0: Evet. Ha mayasız. Yok maya olsun görüntü olarak hani aynı olmak zorunda değil.
1: Yani
0: yuvarlak yuvarlak yapabilirsiniz. Burada şöyle bir şey var. Biz şu anda bir kaşık kadar şeker attık. Hı hı. Çünkü biz içine peynir koyacağız.
1: Bak eğer bak şu ki, kameraya.
0: Ha, ay ben hep niye kameraları karıştırıyorum?
1: Sen hep sağa bakıyorsun. Ekrana. Şuraya bak şuraya. Ha.
0: Karıştırdım.
1: Olsun olsun.
0: Biz şu anda içine bir kaşık kadar şeker attık ki içine peynir koyacağımız için çok tatlı bir hamur olmasın.
1: Olmasın
0: ama
1: diye.
0: İçine ola ki çikolata işte böyle bir çikolata. Mi diyorlar, ne diyorlar ona?
1: Sürülebilir
0: fındık evet, kreması diyelim evet artık. Ondan atmak isterseniz, tatlı bir şey koymak isterseniz.
1: Evet, onu da ne yapıyoruz o zaman?
0: Tatlı hamur yapmak için 3 kaşık şekerli.
1: 3 kaşık şeker koyuyoruz, evet.
0: Sen şimdi onu karıştırdın, ben yumurtaları kıracağım. Hı-hı. Yumurtanın bir tanesini tamamını atıyoruz, bir tanesini de biz sarısını ayıracağız.
1: Ayıracağız,
0: en
1: tamam.
0: En son onun üstüne süreceğiz. Bakalım ayırabilecek miyim?
1: Hadi bakalım.
0: Ben burada yapamıyorum.
1: Yumurtayla ilgili.
0: Oo yaptım. Bravo bana.
1: Evet.
0: Kendimi tebrik ediyorum.
1: Yaptı oldu. Evet.
0: Tamam. Aha. Şimdi artık işin içine eller giriyor.
1: Girsin.
0: Girsin mi? Sen girsin. Bana un ekler misin?
1: Ben yine ellerle ilgili bildiğim bilgileri hemen sıralayayım. Artık 25. kez söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim.
0: Yılmadan.
1: Yılmadan çünkü... elde bakteriler varmış.
0: Kendimi
1: sıkıldım şu anda. Evet hamura geçiyormuş. O yüzden elimizin lezzeti dediğimiz şey aslında oymuş Özgürcüğüm. Değil mi?
0: Değil
1: olabilir.
0: Mi?
1: Olabilir değil. Bunu bana şef söyledi. Yasin şef söyledi. Tabii tabii. Bilimsel bilgiler.
0: Hadi ekle. Bayağı ekliyorum. Bir ekle. Aldığı kadar un ekleyeceğiz. Çünkü.
1: Tamam.
0: Ekle ekle ekle.
1: Ekliyorum. Dur kız. Aa, o kadar da hızlı yapamıyorum. Etrafta batırmadan şöyle narin narin yapmak istiyorum. Daha ekliyorum.
0: Ekle. Hı-hı. Şöyle güzel bir hamur olacak. Ele yapışmayan.
1: Sert de değil.
0: Çok sert de değil. Hı-hı. Çok sert olursa hamur artık biraz böyle yavan oluyor.
1: Yavan oluyor. Doğru
0: kuru oluyor. Yutarken boğazda kalıyor.
1: Bu arada Özgül yayın öncesi hamuru mayaladı. Kenarda bekliyor hamurumuz.
0: Evet,
1: ama sizlere hep
0: var.
1: Yaptığımız gibi gösteriyoruz hamuru.
0: Ekle.
1: Nasıl diyorsun? Ekleyeyim mi daha?
0: Ekle. Şu anda
1: biraz
0: çok
1: daha ele yapışmayacak, uh-huh, çok da sert olmayan bir hamurumuz var.
0: Ekle. Kaç evet kaşık oldu? Aslında kaşık miktarını sayabilirdik.
1: Tüh.
0: Değil mi?
1: Rejiden sayan oldu mu kaşık miktarımı acaba?
0: Tabii şu anda herkes. Acaba kaç kaşık
1: attı diye. Herkes aslında pür dikkat ona benim bakıyor. Kaşık miktarımla ilgileniyormuş. Ha, saymadık tabii. Belki seyircilerimiz saymıştır ya. Ama aldığı kadar un diyoruz ve hani yine değişecek ki o yumurtaların sıcaklığından bile
0: falan
1: değişiyor.
0: Ekleyebilirsin tabii biraz daha.
1: Hı-hı. Sert bir hamur olmayacak, ele de yapışmayacak diye aslında ortalama hı-hı bir şey söyleyebiliriz.
0: Şimdi birazdan
1: bence
0: belli o. Kulak memesi dedikleri çok doğru bir şey.
1: Evet, o
0: biraz
1: kıvamda.
0: Biraz daha ekle. Hı-hı. Bir tane daha eklersen yeterli olacak herhalde bakacağım.
1: Bana da öyle geldi. Çünkü daha un var.
0: Hı-hı. Yiyecek onu.
1: Evet, yiyecek gibi geldi bana da. Ben diğer mayaladığımız hamuru...

0: Da ortalama bir şey söyleyebiliriz.
1: Şimdi birazdan
0: bence
1: belli. Kulak memesi dedikleri çok doğru bir şey.
0: Evet, o biraz kıvamda.
1: Biraz daha ekle. Bir tane daha eklersen yeterli olacak herhalde bakacağım.
0: Bana da öyle geldi. Çünkü daha un var.
1: İyice konu.
0: Evet, yiyecek gibi geldi bana da. Ben diğer mayaladığımız hamuru

0: kremamıza ve pandispanyamıza, rulo pastaya konsantre olabiliriz. Ne dersin?
1: Olur.
0: O zaman efendim ne yapalım biliyor musunuz? Ben şuraları bir organize edeyim. Bu pastacı kremamıza ve pandispanyamıza bir yer ayarlayayım. Hemen buradayız, geliyoruz. Evet efendim, etrafı toparladık. Şimdi pastamızı son aşamasındayız. Ne yapıyoruz? İlk önce birazcık kremamızı açıyoruz.
1: Biraz çırpalım. Sonra onu krema ile birazcık açacağız.
0: Açacağız. İyi midir böyle?
1: Evet.
0: Dur. Yine koktu. Şimdi bir arkadan spatula versene Özgülcüğüm. Bir anda etrafı toplayalım derken her şeyi böyle toplamışız. Evet.
1: Şunu vereyim mi?
0: Gayet güzel olur. Buradan hani sıyıralım diye dedim. Evet. Tamam. Evet. Şimdi kremayla ne yapıyoruz?
1: Birazcık açacağız.
0: Açıyoruz.
1: Döküyorum birazcık. Burada bir paket krema var. Hepsi fazla olabilir. Biz böyle yaklaşık yarısına yakınını döküyoruz.
0: Döküyoruz. Tamam.
1: Burada da önemli olan iyice çırpmanız. Çünkü kremada krem şanti gibi çırpıldıkça kıvamı koyulaşır.
0: Koyulaşıyor. Tamam.
1: Çırpabilecek misin?
0: Yine şöyle mi çırpayım?
1: Evet.
0: Sevmiyorum bu mikser kullanma olayını.
1: Hop.
0: En düşüğüyle çırpıyorum
1: en düşüğü
0: bu arada.
1: En düşüğü mü bu?
0: En düşüğü işte. Yapıyorsun bana ama bir de çalıştırıyorum şu an bunu. Sana komplo düzenleyip üçe getirip eline verebilirim.
1: Tuğçe'cim birazcık
0: yani.
1: Şuralarını da çırp. Her evet. Yerimiz krem oldu.
0: Gayet güzel oldu şu anda bence. Olmaya da devam ediyor.
1: Hemen koktu.
0: Hatta biraz ikiye getirdim.
1: Evet. Şimdi yani yarım paket krema bunun için yeterli.
0: Yeterli.
1: Bizim burada vaktimiz çok kısıtlı olduğu için çok iyi çırpamıyoruz ama siz muhakkak birazcık daha çırpın.
0: Bak,
1: yeterli bence.
0: En şeye getirdim, zirveye getirdim. Çırpabilirim daha.
1: Tamam o zaman.
0: Ben çırpayım. Sen de diğer işini
1: burayı hallediyorum. Şimdi pandispanyamızı nasıl çıkaracağız biliyor musunuz? Ocağa, tezgaha şöyle birazcık şeker serpeceğiz.
0: Toz şeker serpiyoruz.
1: Evet, birazcık şekerimizi serptik.
0: Evet.
1: Bunu aldık.
0: Bak ben çırpmaya devam ediyorum gördüğün gibi.
1: Süpersin.
0: Evet.
1: Şimdi yağlı kağıttan çıkarıyoruz.
0: Evet.
1: Şöyle kaldırayım şunu.
0: Şimdi içine krema koyacağız değil
1: evet.
0: mi?
1: Yani şimdi aslında biraz daha kabarması gerekirdi. Neden? Çünkü biz yumurtamızı iyice çırpamadık.
0: Beyazın ayrı, sarısın ayrı çırpmamız
1: öyle yaparsanız
0: gerekirdi.
1: Çok daha güzel kabarır ama evet. Ola ki hani benim gibi aman katayım gittim diye düşündünüz. İyice çırpın. İyice rengi açılana kadar çırparsanız çok güzel kabarır. O yüzden bizim birazcık daha ince kaldı. Sizin birazcık daha kabarmış olacak.
0: Olacak.
1: Şimdi biz burada efendim şu güzel...
0: Kaşık mı istiyorsun?
1: Evet.
0: Hemen getiriyorum.
1: Pastacı kremamızı.
0: Pastacı kremamızı sıvıyoruz. Bizim pastacı kremamızın farkı neydi biliyor musunuz? Sadece yumurtanın sarısını kullanmamıştık. Beyazını da kullanmıştık.
1: Ops.
0: Ama içine... Neyle? Beyaz çikolatayla böyle daha bir lezzetlendirdik pastacı kremamızı.
1: Hala biraz sıcak. Aslında böyle şeylerde pastacı kremasını bir gün önceden yapsanız şahane olur.
0: Daha iyi soğur.
1: Evet, ve... Ama bak çok güzel.
0: Evet gerçekten çok güzel. Ben şey yaptım ya en son çırptım ya ondan herhalde.
1: Senin elin değdi ya.
0: Benim elim değdiği için şu an pastacı kreması bu kadar güzel. Evet içine nar koyacak mısın?
1: Koyacağım. Şimdi... Tam ucuna kadar sürmeyeceğiz.
0: Onu çünkü da... rulo yaparken taşmasın.
1: Evet. O da çok şeydir, önemli bir
0: detay. Önemli bir detay, bence de öyle. Bir daha söyleyelim seyircilerimize. Şöyle bir kısmı, şu kadarlık bir şeridi boş bırakacağız. Çünkü
1: ki taşmasın sararken.
0: Rulo yaparken.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi güzelce ya. Sıvadı.
1: Biraz daha kullanabilirim.
0: Bence
1: ben hepsini kullanmak istemiyorum ki biz böyle kaşık kaşık yiyelim diye.
0: Evet. İrem normalde yiyememiş zaten.
1: Hepsini de
0: İrem'e veririz. Evet.
1: Çok güzel sıvadık.
0: Bence de gayet güzel oldu.
1: Yeterli herhalde değil mi?
0: Yeterli. Gerisini gayet güzel. Az da değil.
1: Yok gayet kıvamlı.
0: Gayet kıvamlı.
1: Biraz daha soğusaydı.
0: Daha da keyifli olurdu.
1: Harika olurdu. Şimdi burada artık.
0: Narımızı.
1: Bin bir emeklerle ayıkladığımız narımızı.
0: Çok kolay onu ayıklamak. Hiç bin bir emek falan yok.
1: Tamam.
0: İkiye bölüyorsun.
1: Tamam evet.
0: İkiye bölüyorsun. Ben, kaşıkla arkasından evet. Kaşığın tersiyle vuruyorsun.
1: Şöyle yayvan bir kabın içinde.
0: Evet tak tak.
1: Hatta elimi ben şöyle tutuyorum. Yarı enine kesiyorum. Elimi içinde tutuyorum. Arkasına tak tak tak tak
0: tak tak vuruyorsun. Bitti
1: evet.
0: Gitti.
1: Bunu ben elimle mi atayım? Bir kaşık daha isteyeyim mi senden?
0: Tabii ki Özgürcüğüm.
1: Sen böyle de ben seni sürekli
0: sen
1: çalıştıracağım.
0: Sen yeter ki iste. Aslında çok enteresan bir kaşık.
1: Evet çok hoş bir kaşıkmış.
0: Evet.
1: Dondurma kaşığı galiba.
0: Vallahi ne bileyim ki işte.

0: Bir emekle ayıkladığımız narlar.
1: Pıtıp pıtıp vurup arkasından çıkarttığı. Ve bin bir emekte insan işte kendisini promote et, promote demeyeyim de şey böyle övmesi mi diyeyim?
0: Hadi öyle olsun.
1: Öyle bir şey oluyor herhalde. Övmesi. Evet, narlarımızı koyduk. Ay, üzerlerine de böyle nar serpeceğiz.
0: Koyarız evet. Acaba. Şahane olur.
1: Şimdi acaba bunu nasıl bir sunum şeyine yapsak?
0: Hadi
1: sence
0: bakalım.
1: Sence nasıl bir şey olmalı?
0: İkiye de bölebiliriz. Dilim de çıkarabiliriz içinden.
1: Uzun böyle beyaz şeylerimiz var, kaplarımız var. Ne diyorsun, ben bulayım şimdi sana.
0: Ben de o arada bunu sarayım mı yoksa sarayım mı?
1: Ben sana harika bir şey buldum. Gel bak, daha ne olsun.
0: Ah şahanesin. Onu hallederken hemen ocağa, fırına da bir bakabilir misin?
1: Bakabiliriz tabii ki. Oo,
0: o da pişti olmuş çünkü.
1: Olmuş, pişmiş bu. Kapatıyorum fırını.
0: Tamam.
1: Çıkarıyorum da hatta.
0: Kapağını aç, bunu saralım, ondan sonra çıkaralım onu.
1: Tamam. Tamam. O hem biraz ısınsın.
0: Bunu sürüyor. Sarmak da çünkü önemli. İstersen hemen yanıma gel, beraber saralım.
1: Yok, sen dükkanında kendi başına sarmıyor musun?
0: Yok, kendi kendime sarıyorum.
1: Ha, o zaman yap.

0: Evet.
1: Böyle açılması normal oluyor mu?
2: Çok bastırdım. Bak bende hiç açılmadı Tuğçe. Hiç açılmadı. Çok bastırdım belki de.
1: Belki de. Olabilir.
2: Tamam. Şu kenarlarını keselim. Görüntü olarak daha güzel durması için. Bir tane bıçak olursa.
1: Bıçak getiriyorum sana.
2: Çok sevinirim. Seni biraz fazla çalıştırdım bugün.
1: Al canım al. Şöyle keselim kenardan. Dur ben keseyim onu hadi.
2: Görüntü olarak çünkü dümdüz kesersen, biraz daha ortada doğru kesersen bakayım.
1: Yok gayet güzel oldu bence.
2: Tamam oldu.
1: Oldu.
2: Şahane.
1: Şunu şöyle kenara. Buradan da bir keseyim.
2: Buradan da hiç nar görünmüyor. Şuraya biraz nar mı koysak?
1: Üstüne de koyacağız ya.
2: Olur tamam.
1: Tamam.
2: Evet.
1: Daha güzel bir servis olamazdı bence.
2: Tam oldu.
1: Tam oldu. Hmm. Valla. Şimdi nerede mi sisleyeceğiz?
2: Hadi sen sisle.
1: Böyle gelişi güzel attırıyorsun değil mi?
2: Suyunu almamaya çalış ama içinden.
1: Tamam.
2: Bak nar suyu da aslında çok güzel renk verdi.
1: Çok güzel renk verdi işte.
2: Nar suyuyla da ıslanabilir aslında hiç ama bu ıslamaya ihtiyaç duyulan bir kek değil.
1: Değil.
2: Bunun bir pandispanesi çok pufuduk.
1: Böyle etrafına da bir serpmek istiyorum narı.
2: Ben şuradan azıcık koysak mı ya? Ben bir taktım oraya.
1: Oldu mu?
2: Oldu.
1: Narlar yapıştı mı?
2: Şahane oldu, sıvadı. Ben de fındakini getireyim mi?
1: Hadi getir. Hadi getir. Evet, şöyle şuraya da koyalım. Vallahi çok güzel oldu. Birazcık
2: narlanda. Of of of of nasıl kabarmış. Atalım. Bunun altına bir şey koymaya
1: hemen
2: gerek
1: koyalım,
2: var mı?
1: Tezgahım kabarır yoksa.
2: Hemen. Hı. Ay çok güzel koktu. Şahane
1: evet.
2: koktu.
1: O zaman.
2: Evet.
1: Efendim çıktı bizim neydi? Lokma poğaçalar. E şurayı bir toparlayalım. Salatamızı da getirelim. Karşınıza güzel bir sunumla çıkalım. Birazdan efendim.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400

0: Tüseli ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da da var.
3: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
1: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
11: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
10: Yani?
11: Seni düşündürmeyen teknoloji.
12: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Haydi gel, haydi.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Express içelim.
13: 4-10 Haziran tarihleri arasında A101'de aldın. Heinz soslu hediyeli sos seti 349 lira.
14: Bu topraklar binlerce şehidin canıyla vatan oldu. Dalına kuş konan her ağaç bir evladın hatırası. Bir sigara izmariti, bir ihmal, bir gaflet. Ve koskoca bir orman kül olurken vatan dayanıyor yürekte. Unutma, ormanı yakmak vatana kurşun sıkmaktır. Yeşil vatanı koru, ormanlarımıza sahip çık.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa Ruffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
2: Ne kadar emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitki diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok büyük olan yasınız.
5: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sıraya daha.
2: Eyvah yakalandım.
1: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Bugüne kadar tek bir sipariş yok.
7: Sana mı sana da bir tane?
6: Bakın yine istemiyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Mis gibi karamel kokuyor.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
13: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
13: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
14: Evet efendim, bugün sevgili Özgül, biz onunla böyle atışa atışa o kadar güzel anlaşıyoruz ki aslında. Yine güzel güzel çay saati lezzetlerimizi yaptık. Sen gelirsin yine Özgül zaten.
15: Gelirim.
14: Ya.
15: Gelirim.
14: Evet ya, bir telefon açarız, gelirim. Hiç kırmaz, gelir. Gelirim. Teşekkür ediyorum. Eline emeğine sağlık. Bekliyorum yine seni mutfağıma.
15: İnşallah.
14: İnşallah.
15: Görüşürüz.
14: İyi bak kendine. Çocukları öpüyorum. Hoşça kal.
15: Hoşça kal.
14: Bay bay. Evet efendim, bugün yine çok keyifli bir program oldu. Özgül'ü hakikaten çok seviyorum. Onunla mutfakta yemek yaparken çok eğleniyorum. Yaşlarımız da yakın ya, böyle atış atışa keyifli bir sohbet ortamı gelişiyor. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için ve diyorum ki hiç unutmadan yemek yapın, olur mu? Rehabilitasyondur yemek yapar. Ruhumuza iyi gelir. Öpüyoruz sizleri. Hoşça kalın.

Metrekare'de bu bölüm Beykoz Çavuşbaşı'nda Sedef Ilgaz ve Mehmet Sinan Kur'an çiftinin evine konuk oluyoruz. Doğayla iç içe, konforun ön planda tutulduğu bu keyifli villanın hikayesini gelin hep birlikte dinleyelim.

0: İyi günler, hoş geldiniz. Hoş ben geldiniz. Mehmet Sinan Kur'an.
1: Ben Sedef Ilgaz.
0: Bizim evimize geldiniz. Evimizi gezdireceğiz size.
1: Şu anda Çavuşbaşı'ndayız. Burası dağda, güzel, nefis. İstanbul'un İsviçre'si diyebilirim.
0: Ben her zaman ormanı tercih etmişimdir, yeşili tercih etmişimdir hayatımda. Yani bana deseniz ki deniz manzarası mı, orman manzarası mı, her zaman bende yeşil ağır basıyor. Sedef de bilir o uyumu. Bundan önce biz orman evlerinde, ormanın ortasında bir evimiz vardı. Sonra Sedef'in aile evi burası. Buraya gelmemiz gerekti. Çok farklı değil mi şeyi, iklimi?
1: İstanbul'dan, havası çok güzel.
0: İstanbul'dan
1: çok
0: daha soğuk. Ama daha temiz havası bence.
1: Çünkü çok orman var. Ormanların arasındayız şu anda. Çok şanslıyız. Hem İstanbul'dayız, 15 dakika köprüye burası. Hem çıktığımız zaman, evimize geldiğimiz zaman tatilde gibiyiz. Güzel oluyor onun için.
0: Şimdi kendimi çok mutlu hissediyorum. Hiç çıkmak bile istemiyorum. Beraber zaten dolaşacağız biraz sonra. Benim stüdyom, ben bu arada sanatçıyım, ressamım. Stüdyom da benim bahçede. Size tanıtmaktan çok keyif alacağız.
1: Burası 35 sene evvel babamın bir projesinin uygulaması. Burası hiç, bizim için yapılmamıştı ama o anda başlamak istemiştik ve buraya inşa ettik. Uygun geldi bize. Dağ evi tarzı. Sonra işte 7-8 sene evvel taşındık. Biraz modernize ettik, taşındık. Şu anda çok mutlu biçimde oturuyoruz burada. İsterseniz evi gezdirelim size artık.

0: Evimiz 35 sene evvel filan babamın bir projesini buraya uygulamamızla ortaya çıktı. Oturmadık, uzun süre oturmadık burada. Sonra daha sonra önce annemler, sonra işte iki ev var burada, aynı ev. Daha sonra abim filan oturdular. Sonra kaç sene oldu biz de buraya taşınalı? 10 sene oldu mu?
1: 7-8 sene oldu.
0: Neyse işte 7-8 sene evvel biz buraya taşınmamız gerekti. Annemler hastalandı. Onun için bu tarafa komşu olalım onlara dedik. Fakat ev daha eski tarzdaydı. Pencereleri daha küçüktü. Biz de dışarıyla daha fazla ilişkimiz olmasını istiyorduk. Dolayısıyla pencereleri büyüttük, modernize ettik. İşte yerleri beton yaptık her yeri. Çünkü bizde çok köpek var. Ve bu tarz daha hoşumuza gidiyor. Biraz daha endüstriyel bir hal alıyor. Değiştirdik. Buraya babamla benim ortak evimiz diyebiliriz. Bu açıdan çok hoşuma gidiyor. Mehmet'in de benim de çok fazla kitabımız var. Dolayısıyla evin ana fikri bir kütüphane oldu. Doğal olarak yani.

0: film seyrediyoruz burada. Oradaki tabloyu kaldırıyoruz, orada film seyrediyoruz. Dolayısıyla orta sehpamız bir yaşam alanı haline geliyor. Dolayısıyla kocaman bir orta sehpa seçtik. Kanepe zaten kaç senelik? 35 senelik. B&B bir kanepe. O B&B'lerin falan işte özelliği, başta alırken çok pahalı oluyor. Şu anda müşterilerim aynı şeyi anlatıyorum onlara. Üstünde 2 çocuk, 10 köpek falan büyüdü. Hala bize servis veriyor, o açıdan iyi. Mutfakla yaşam alanı iç içe. Çünkü biz yemek yemeyi de çok seviyoruz. Orada bir televizyonumuz vardı, televizyonu kaldırdık. Orası içerisi yemek, içeride kahvaltı bölümü oldu. Oranın da özelliği bahçenin tam içinde gibi. Kışın da bahçenin içinde, bahçede yemek yer gibi oluyor, hoşumuza gidiyor.
1: Aslında enteresan tarafı işin, ikimiz birbirimizi doldurduk. Sedef beni sanatçı olduğuma ikna etti. Sonra ben de onu çok çok zevkli olduğuna ve biraz da artık yaşımız gereği keyif aldığımız işleri yapmamız gerektiğini konuştuk. Ben de onu öyle ikna ettim ve şu anda ikimiz de alaylıyız. Ve çok güzel bir birliktelik oldu çünkü evden çıkmayı hiç sevmiyoruz. Sürekli evdeyiz. Demin Sedef söyledi köpeğimiz var diye ama 7 tane köpeğimiz var. Onlara uygun bir hayat tarzı oluşturduk. Bahçeyle ilişkisi çok iyi evin. Zaten her taraf cam olduğu için direkt bahçeyi görebiliyoruz, bitkileri görebiliyoruz. Ve enteresan bir şeyimiz var, rahatlığımız var evde. Bu evin bence en önemli noktası her alanını, konuşuyoruz inanamıyorum bazen mesela. En sevdiğin alan neresi diyor. 7-8 tane alan var ve tercih yapamıyorum ilginç bir şekilde. Burası mesela bizim esas oturduğumuz salon. Tamamıyla rahat olması üzerine dizayn edildi. Ve ben kendimi çok rahat hissediyorum burada.
0: Buradan her açıdan, yani otururken çeşitli açılardan bahçedeki güzellikleri görebiliyoruz. Şu giriş kapısından itibaren hoş bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Zaten o giriş kapısı genellikle açık duruyor bizim. Çünkü Mehmet'in stüdyosu bahçede, köpekler bahçeye girip çıkıyorlar. Dolayısıyla o kapı genelde açık, giriş çıkış rahatlıkla yapılabiliyor. Yukarıdan girdiğiniz için eve, üstten baktığınız için hoş bir açı oluşuyor eve girerken. Şu şeyimiz, deri koltuğumuz yeni. Onu çok seviyoruz şu anda. Antikacı var Çukur Cuma'da. İstanbul'daki en özenli şeyleri satanlardan bir tanesi. Bedi Bey'den aldım bu şeyi, koltuğu. Düşün, orası bomboştu senelerdir. Çünkü bir şeyi, tam sevdiğimiz bir şey bulamamıştık oraya. Her neyse, şimdi o koltuğumuz da geldi, çok mutluyuz. Yanındaki karton, kağıttan sehpalar var. Ondan da çok hoşlanıyorum ben. Önündeki lens şeklindeki puf, sanırım evdeki en eski eşya. Benim için evde ilk olması gereken şey fonksiyonellik. En önemli şey fonksiyonellik. Yani iş akışının, yürüyüşün, efendim insanın ergonomisinin ön planda tutulduğu evleri tercih ediyorum. Ona göre zaten dekore ediyorum. Bu ev de öyle. İnsanların, ben dekorasyon yaparken ailelerle uzun görüşmeler yapıyorum. İnsanların yaşam tarzlarını anlayıp ona uygun evler yapmaya çalışıyorum. Bu ev bizim yaşam tarzımıza tamamen uygun. Bu evin en önemli özelliği o. Daha önceki evlerimde mesela uygun olmayan şeyler vardı. Bu ev tamamen uygun bizim yaşam tarzımıza. Köpeklerimize uygun, temizliğe uygun, çok girenimiz çıkanımız oluyor, ona uygun. Ve en önemlisi doğayla iç içe. O doğayı biz yaşadığımız yerde kışın da hissedebilmek istiyoruz evin içindeyken de. Ona göre dizayn edilmiş bir ev.
1: Tasarımda böyle bir çelişki var değil mi aslında? Tasarımda, dekorasyonda benim çok dikkat ettiğim ve beni rahatsız eden. Görselliği fazla ön planda tuttukları zaman ya da orijinalliği kullanılır olmuyor. Fonksiyonel olmadığı zaman bence tasarımların da mekanların da çok anlamı kalmıyor.
0: Bana da öyle geliyor. İkincisi de bizim ev de o şekilde bence. Bizim ev için ben işte yok öyle tarz, bu tarz falan diyemem. Zamansız diyebilirim bizim ev için. Benim genellikle dekore ederken yakalamaya çalıştığım, özellikle kendimi zorladığım değil, zaten doğal olarak çıkan şey de zamansız şeyler oluyor. Yani hangi zamanda yapıldığını, bu ev 1950'de de

0: de yapılmış olabilirdi.
1: Sanki oraya daha yatkın ama.
0: Efendim?
1: Oraya daha uygun sanki.
0: 1950'ye mi?
1: 70, 50, 60, 70 o civarlara daha uygun.
0: Çok yani anlamazsın. Şimdi... Yani bir şeysiz ne olduğunu, ne zaman olduğunu anlatmayan bir yerde birkaç kişiye göstersen çok anlamazlar. Yani bunlar hepsi birden konmadı. Seneler içinde buradaki her parçanın bizim için bir hikayesi ve bir önemi var. Bunlar masanın üstü dolsun diye alınmış ya da işte kitaplık dolsun diye alınmış şeyler değil. Hepsi kullanılmış, severek kullanılan, görülmekten hoşlanılan şeyler. Hatta biraz fazla eşya alıyor bazen, görmekten çok hoşlandığımız. Onların yerleri değişiyor evde mesela. Ben sıkılıveriyorum orada fazla olmasından. Başka bir yere gidiyor. Sonra tekrar özlüyorum, tekrar geliyor filan.
1: Benim en çok beğendiğim tarafı bize uygun ve evet bize uygun olması. Ama enteresan biçimde de mesela çekimler oluyor evde. Dizi, reklam, film çekimleri oluyor bazen. Şeye de, endüstriye de uyuyor değil mi?
0: Uyuyor,
1: yani şeye de genel evi, o genel
0: bu,
1: zevke
0: bu
1: de uyuyor.
0: Bu evi çok sevdiler. Neden sevdiklerini bilmiyorum tam.
1: Aslında şimdi konuşunca çıktı. Çok belirgin değil ya. Çok böyle tabii, sakin
0: tabii,
1: ya. Demek ki belki onu seviyorlar, onu beğeniyorlar.
0: Yani yüzü eskimiyor evin kolay kolay. Çok belirgin şeyleri yok. Sehpayı mesela oldukça yeni yaptırdım. Eskiden dolap kapaklarından yaptığımız, çok güzel dolap kapaklarından yaptığımız bir sehpa vardı. Fakat yavru köpekler bizim yavru olarak geliyorlar. Sokaktan buluyoruz, buluyoruz, getiriyoruz. Kenarlarını yediler. Bir müddet öyle yaşadık. Sonra bir mermercide bu Onyx'i gördüm. Ve Onyx bana herhalde çocukluğumu mu hatırladı, ne oldu? Aşık oldum. Onyx gelmemiş aklıma. Senelerdir görmemişim herhalde. Farkında değilim yani. Onyx olsun. Sonra işte Onyx'i mevcut ayağın üstüne koyduk. Böyle bir şey durdu. İğreti durdu. Olmadı yani. Ona göre kesin. Sonra da bir dergide gördüm herhalde. Şu ayağı gördüm. Ve buna daha uygun olacağını düşündüm. Şimdi de çok beğeniyorum bunu.
1: Yani aslında en temel şeyden başlayarak ev ona göre şekillendi evet. Biraz da değil mi?
0: Tabii.
1: Masanın şeyi, bunun rengi, koltuğun rengi falan. Ama
0: ya, koltuğun rengi evet, koltuğun rengi griyi biraz kırıyor bence. Çok şeyle olmamakla beraber. Yani bejle griyi her zaman yakıştırmışımdır ben. Bu da bir tarz bej diyelim işte. Şöminenin yeri çok önemli. Çünkü şömineye bakarken yani zaten bir evde olması gereken şeylerden biri bence. Bütün dikkat odaklarının aşağı yukarı aynı yerde toplanması. Şömine orada, televizyon burada, manzara burada oldu mu olmuyor o. Yani bence olmuyor. Burada şömine orada, yanından bahçeye bakabiliyorsunuz. Üstünde film seyredebiliyorsunuz. Aşağıda ateş yanarken üstte film seyredebiliyorsunuz. Bu güzel oluyor. Bu çok anlamlı bir şey oldu. Şurada yeni kolon var mesela ortada. Ve orada bir tavan sarkması var. Projede olmayan. Mesela o tavan sarkmasını gidermek için bu kütüphanenin şekli. Çünkü düzlem seviyorum ben. Düzledi o orayı. Ondan sonra oradaki şeyi anlamlandırmak için Memo bana bir doğum günümde bu işte şeycilerin kullandığı neydi o? Tapu kadastrocuların, topografların kullandığı cetvelden almıştı. Onu oraya astık. O oraya alınmadı yani. O vardı zaten bizde. Onu oraya astık. Ve bizim anlamsız kolon ve kiriş anlamlandı bana göre. Orada bir tane yuvarlak masamız var. O yuvarlak masanın özelliği de uzun sohbetlere uygun olması. Sofra sohbeti seven insanlara bence yuvarlak masa çok uygun. Herkes birbirini görebiliyor.
1: Çok samimi.
0: Evet. Artı o masanın bir özelliği daha var. Altında bacak bacak üstüne atabiliyorsunuz. İskemleler bana göre dünyanın en rahat iskemleleri. Kolu yok, şusu yok, busu yok ama inanılmaz rahat iskemleler. Artı çok dayanıklılar. Tabii onun da kenarını, köşesini köpek yedi ama o da bizim gerçeğimiz artık herhalde. Ona razı oluyoruz maalesef.

0: direkt aydınlatmadan hoşlanmıyorum. Bizim evde de direkt aydınlatma pek yoktur. Yani ampulü göremezsiniz. Bir kere şey, gözü alıyor. İkincisi, kadını çirkin gösteriyor direkt aydınlatma. Herkes çirkin gösteriyor.
1: Öyle bir aydınlatma yok.
0: Efendim?
1: Seni çirkin gösterecek bir aydınlatma yok.
0: Teşekkür ederim. Dolayısıyla bütün aydınlatmalar gizli, saklı, işte ampuller görünmüyor falan. Onlar da tabii zaman içinde toplanmış. Şurada bir tane normal apliğin üstüne bir tane otopark aynası asılmış mesela. İşte bu şimdi ismini vermek istemediğim kuzey ülkelerinin şeyinden uyduruk. İkinci kenarı kırık diye kenara atılmış bir aydınlatma. Benim çok hoşuma gitti.
1: Evinizin her şeyi.
0: Evet. Bu yine şeyden nereden Karaköy'de bir yerde geçerken gördüm. O Afrika tarzı çok hoşuma gitti. Aldım. Yerini buluyor bir şekilde. Dolandı. Sonunda buraya geldi. Yemek masasının üstü çok uzun süre lambasız kaldı. Yediğimizi görmüyorduk. Ondan sonra şimdi işte ne zaman birkaç sene evvel bu klasiği aldık koyduk oraya.
1: 14 sene sonra aniden bir şey keşfettim. Ne biliyor musun? Sen benim resim yaptığım gibi ev yapıyorsun.
0: Nasıl?
1: Baştan oturup tasarlım.
0: Evet. Olmuyor evet.
1: Bir şey buluyorsun. O bir şeyi geliştire. Evet. Doğada da öyledir ya mesela evet. Hani arılar petek evet. Yaparken de küçücük bir şey yapıp onu geliştirirler.
0: Bir ana fikir oluyor evin.
1: Çok
0: o ana fikrin üstüne gelişiyor. Dolayısıyla baştan proje yapıp ona göre onun tamamen onu uygulamaktan çok hoşlanmıyorum. Doğru söylüyorsun.
1: Evet, sıkıcı da oluyor zaten bence. Bizim enteresan aslında olayımız yemek ama yemek değil. Yemekte bir araya gelmek. Onun için böyle sıcak yemekte buluşacağımız, sohbet edeceğimiz bir alan yarattık değil mi?
0: Evet.
1: O çok hoşuma gidiyor. Hem yazlık hem kışlık. Yazın
0: çok sosyal
1: dışarıda.
0: Bir olay bizim için. Komşu evde yeğenimiz yaşıyor. Mehmet'in asistanı da bizde yaşıyor. Burada hep buluşuluyor. Ya işte hafta sonuysa kahvaltıda, hafta arasıysa akşam yemeğinde. Hep bu noktada buluşuluyor. Burası böyle değildi. Onun için tavan çok alçak. Şuradan bir basamakla aşağı iniliyordu. Ve buraya biraz daha uygundu şey. Fakat düz hale gelsin diye. Oradaki basamağı doldurdum. Burada alçak tavan kaldı. Şurada arkamda yine düzleme gereği duyduğum için ben. Girinti çıkıntılardan hoşlanmadığım için kolonlardan, kirişlerden filan. Hep düzleme amaçlı dolaplar yapmak zorunda kaldık. Bütün amacımız o oldu yani. Biraz yerimiz küçüldü ama daha düz, daha net alanlar yarattı bize bu. Dolaplarımız fazla değil, o yüzden birazcık zorluk çekiyoruz. Dışarıda da, kışın dışarıda da duruyor. İşte meyvelerimiz dışarıda duruyor ve işte ne bileyim yumurtalarımız dışarıda duruyor. Yazın da dışarıda bir buzdolabı alacağız şimdi, ona koyacağız. Yerimiz pek yeterli değil ama
1: burada duruyor ediyoruz. Falan diyorsun, insanlar anlamayabilir. Bizim olduğumuz yer normalde şehirden her zaman 3-4 derece daha soğuk.
0: Ha evet.
1: Bayağı dağ burası yani. Çavuşbaşı'nda oturuyoruz. Onun için enteresan bir şey var. Rize yaylası gibi aslında.
0: İçeri girince buranın duvarlarının beyaz olması gerektiğini hissediyorum. Onu yapıyorum, bilmiyorum yani mutlaka işte bilmem neler işte antrasit olduğu için, yerler gri olduğu için falan gibi bir öyle olduğu zaman onun doğru olmasının bir izahati vardır ama o izahatler bende yok. Biz baktık ki hiç televizyon seyretmiyoruz. Çünkü bizim şöminenin üstünde projeksiyon var. O projeksiyonda sadece film seyrediyoruz öyle işte yani televizyon, normal televizyon yok. Ondan sonra bir fark ettik bir gün. Biz hiç televizyon seyretmiyoruz zaten. O orada duruyor öyle iş olsun diye. Biz de onu misafir odasına koyduk televizyonu. Çok isteyen olursa gidip misafir odasına seyrediyor.
1: Burayı çok seviyorum. Burada yatmayı, bütün bunlar açılıyor. Açıldığı için çok bahçeli iç içe oluyor burası. Tabii Nisan'dan, Mayıs'tan sonra burada olmak, burada yatıp müzik dinlemek, kitap okumak, neyse sohbet etmek bambaşka bir zevk oluyor. Burayı... Kış bahçesi değil mi burası?
0: Evet, ama yani burayı kapatmak şey bir seçim değil de.
1: Tercih
0: edilmiş. Kışında yaşayalım bilmem ne diye değil. Sadece o kadar çok çiçeğimiz var ki dışarıda donacak. Burası çok sert bir iklim. Bütün çiçeklerimiz donuyor. Birinci sene dondular. Ondan sonra o yüzden biz de burayı kapatmak zorunda kaldık. Şu anda da yani hani soğuk oluyor burası. Bu zaten bu şeyler, bu kayan camlar soğuğu çok engellemiyorlar. Ama çiçeklerin donmasını engelleyecek kadar sıcak yapıyorlar. Yetiyor bize.
1: Bu da herhalde kapatmanın en güzel yönü, şeyi değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii yani yolu. Çok hakikaten güzel bir sistem bu. Şey çünkü yok oluyor. Yani yazın kaldırıyorsunuz, bitti.
1: Kaya kaya kaya kaya kaya kaya bir yerde toplanıyor.
0: Güzel bir icat yani. Bize tabii bir açıdan daha iyi oldu. Biz ince doğramalar sevdalısı olduğumuz için ince doğramalarımızı sadece demirle sağlayabildik. Ama demirin bir şeyi var, bir sorunu var. Yazın genleşiyor, kışın çekiyor ve kışın çok soğuk geçiren bir şey.
1: Evet, ama yani şey, öbür evle aslında mukayese ettiğin zaman tarz olarak burası bence tamamıyla farklı, yani tam yaşam alanı burası.
0: Tabii yani burada işte ısıtıcıyla
1: falan aslında
0: var,
1: burada kışında oturursun yani. Tabii. Çok rahat.
0: Evet. Burada yine sehpamız mermer. Mermerin üstü film kaplı. O da güzel icat Allah'a şükür. Çizilmiyor. İşte ne bileyim ben, leke kalmıyor. Suydu, şuydu, buydu. Leke içindeydi. Lekeli mermere de kaplıyorsunuz. Yine oluyor. Yine yeni gibi oluyor. Sonra işte biraz çizilince falan filmi kaldırıp bir daha film kaplıyorsunuz. Rahat bir şey oluyor. Öyle yaptık biz de. İyi oldu.
1: Her zaman parlak duruyor.
0: Evet.
1: Kırmızı taş çok güzel bir şey bir de.
0: Babamın şeyi bence de çok sevdiğim.
1: Şimdi var mı artık bu kırmızı taş?
0: Var var.
1: Var mı?
0: Var. Bunlar eski tabii, işte bunlar dediğim gibi yapıldığı sene yapılmış. Ama var aynıları. Beton bir de üstelik. Burası yatak odası. Daha önce söylediğim gibi yatak odasını koyu renk tercih ediyorum. Bizde yani genelde duvarlar, az duvar var şeyde, evde aşağıda. Dolayısıyla buraya çok eser kaldı. Onun için bütün duvarlar dolu çünkü hepsini çok seviyoruz. Galeri duvarı gibi oldu. Ayna seviyoruz. Şurada ayna var çünkü tavan alçak olduğu için orası derinlik veriyor. Yoksa orası birazcık sıkıcı oluyordu. Ben de oraya ayna koydum. Orası benim tarafım zaten. Şu ayna da asılacak yeri bekliyor. Aslında yeri orası değil ama bakalım, yine dolaşıyor şu anda. Aydınlatmalar çok rahat. Çünkü ister çok aydınlatıyor, ister az aydınlatıyor. Koyu renge çevirdiğim zaman aydınlatmayı az aydınlatıyor. Yukarıya çevirdiğim zaman beyazdan yansıdığı için rahat rahat okuyabiliyorum. O çok hoşuma gidiyor. Şurada evin birçok yerinde zaten var. Mehmet'in şu kadar defterleri var. O defterlerdeki resimleri ben çok seviyorum. O defter sayfalarını büyütüyorum çeşit çeşit yerlere. Burada da iki tane var. Altta yine çeşitli insanların şeyi, ailemizin resimleri filan. Bu da daha evvel şeyde, eski evde mutfakta duruyordu. Buraya renk katıyor diye düşündüm. Onu da buraya koydum. Şimdi de çok hoşuma gidiyor hakikaten. O da yerini buldu.

beğendiğim tarafı, tercih ettiğim tarafı kış bahçesi demiştim ya, o da yalandı. Çünkü aslında burası. Burası benim stüdyom. Benim mağaram, kilisem, korunağım, her neyse artık onun adı. Benim evin bahçesinde burası ve tam karşıda Sedef'in çalışma odası var. Aramızdaki bu yeşillik ve ağaçlar beni gerçekten büyülüyor. Çünkü benim bir resmim vardı Büyülü Bahçe diye. Aslında Büyülü Bahçe burasıydı. Beni dış dünyanın etkilerinden, negatifliklerinden, olumsuzluklarından koruyan bahçe burası. Ve bizim sevgimizle aslında bu bahçe büyüyor, sulanıyor, besleniyor. Onun için benim en önemli yerim burası. Bütün eserleri, bütün resimleri Erkan'la birlikte burada yapıyoruz. Burada tasarlıyoruz. Burada hayata geçiyor. Yaklaşık da bir 10-12 senedir bu şekilde çalışıyoruz ve çok mutluyum. Benim en büyük hazinem arkada görmüş olduğunuz kütüphane. Dünyanın bütün ülkelerinden hemen hemen orada çocuk kitapları, çizgi romanlar, sanat üzerine kitaplar var. Ressamları anlatan ve sanat tarihini anlatan. Onun için burası benim mabedim. Burayı sizinle paylaşmak benim için son derece keyifli. Çok çok teşekkür ederim ziyaret ettiğiniz için.

0: Haydar Ağa'dan 50.000 borç almıştım. Ödeyemedim, ödeyemedim. Al işte, oldu şimdi 300.000.
1: Düş bakalım peşimden.
2: Sen eskiden böyle değildin. Buyur bey.
3: Şu camın pisliğini al.
1: Sen Cemşiroğlu Mustafa Bey değil misin? Kimin evinden kız istersin de vermezler.
2: Nehir iyidir ana. Berekettir.
4: Bereketi tarlası olan oğul.
0: Cemşiroğlu Haydar Ağa'ya gelin olmak ne demek? Kapına köle olsun.
5: Zeynep, Cemşiroğlu'na gelin gidiyor.
1: Kızını kaçırdılar acaba?
3: Kim kaçırdı?
1: Davut, iki elin bir kuru başınla senin bana ne hayrın olur? Baban öldü öldü dirildi kız. İnsafa gelip bıraktı.
2: Ne olduysa benim yüzümden oldu.
1: Alnıma öyle bir kara çaldın ki. Ağlamayayım da ne yapayım?
3: Baba ocağından kaçarken bana mı sordun?
6: Namusu namusumdur!
7: Yürek Yarası bugün 18'de TV4'te.

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
11: O zaman markete gidelim.
12: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
10: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
11: Nasılsın?
13: Herhangi bir cips mi?
10: Hayır.
12: Varsa Ruffles, maça varız.
10: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
12: Hoş geldin. Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsın?

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Sadece durulan.
7: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Süper Kumbara başlıyor.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
19: Botanik.
18: Abaküs.
16: Kasa.
4: Marul.
16: Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.

0: geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Ne kadar emanet tutuyor.
7: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
6: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
8: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
6: Nasıl, yakışıyor mu bana?
7: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
9: Ulan ne yapıyorsun?
7: Hava asacağız bu sırada.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Bu da bizim evimiz, bizim yaşantımızdı. Bize konuk olduğunuz için çok çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz size.
11: Yine bekleriz.

Kol kola girilen halaydır Anadolu. Özgürce oynanan zeybek, coşkuyla vurulan horondur. Kartal gibi süzülen Kafkas'tır, sımsıkı tutulan bardır Anadolu. Laz'ın, Çerkez'in, Kürd'ün, Süryani'nin, Arap'ın, Pomağ'ın, Zaza'nın aynı güneş altında alın terlerini akıttığı Türkiye'li olmaktır Anadolu. Ve gücünü tarihinden alıp yüzünü geleceğe dönen bir dünya kentidir Eskişehir. Bakmayın adının Eskişehir olduğuna, gençliktir Eskişehir. Şehrin ortasından boylu boyunca uzanır Porsuk Çayı. Ama dört bir yandan sarmalar şehri Sakarya Irmağı. Efsunludur Porsuk Çayı. Şehrin ortasından nazlı nazlı akmakla yetinmez. Porsuk Çayı'nın etrafındaki adalar bölgesinde bulunan birbirinden renkli kafeleri ve gece gündüz durmayan eğlencesiyle bir anda kendinizi bir modern dünya masalında bulursunuz Eskişehir'de. Suyu arayan şehirdir Eskişehir. İpek yolunun da aralarında bulunduğu önemli yolların kavşak noktasında kurulan şehrin kaplıcalarının namı sınırlardan taşar. Günümüze gelene kadar birçok medeniyete yurt olmuş Eskişehir. İlk çağlardan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar tarihin ayak izlerini sürmek mümkündür Eskişehir'de. Şehrengiz'dir Eskişehir. Bir an kendinizi odun pazarı evlerinin arasında Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerine bakıp tarihe şahitlik ederken, başka bir an Yazılıkaya Vadisi'ndeki Midas Anıtı'nın karşısında Friglerin izini sürerken bulursunuz. Bağrındaki cevher

Yerden lüle taşı, zengin mutfağından çibörek armağan eder insanlığa. Tarihte birçok ilklerin adresidir Eskişehir. Osmanlı'da ilk verginin alındığı ve ilk hutbenin okunduğu, ilk yüksek hızlı tren seferinin yapıldığı, Türk tarihinin ilk modern haritasının çizildiği topraklardır Eskişehir. Kaleleri, anıtları, camileri, külliyeleri, müzeleri, mağaraları, kaya mezarlarıyla bir tarih külliyatı. 3,5 milyona yakın üniversiteli nüfusu, modern parkları, kültür merkezleri, çağdaş sanatları yakından takip eden vizyonuyla geleceğin inşasıdır Eskişehir.

Anadolu'da küçük bir şehir. Dört bölgede toprağı olan Tekkil. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklar. Burası köklü tarihiyle dikkat çeken, doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan şehir Bilecik. Öyle bir il düşünün ki Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinin tam kesişim noktaları üzerinde ve dört bölgede toprağı olan tek şehir. Onu eşsiz kılan bu özelliğinin yanı sıra geniş ormanları, mesire alanları, göletleri, dereleri ve doğal güzellikleriyle de insana huzur veren Türkiye'nin en küçük illerinden biri. Bilecik, antik çağlardan günümüze kadar tarihin her döneminden izler taşıyan eski bir yerleşim yeri. Şehirdeki ilk yerleşim M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklar olma özelliğini taşıyan Bilecik, tarih boyunca da gerek ipekçilik, dokumacılık, tarım ve madencilik gibi ekonomik yönleriyle, gerekse Bursa Eskişehir güzergahındaki konaklama merkezi niteliğindeki yerleşimleriyle her zaman önemli bir kent olmuş. Osmanlı dönemi yerleşiminin yoğun olduğu bölgede aralarında han, hamam, imarethane ve camilerin bulunduğu birçok yapı işgalde yıkılmış ve zarar görmüştür. Yine de birçok ibadethane tarihin ve işgallerin getirdiği yorgunluğa rağmen ayakta kalmayı başarmıştır. Bilecik, Türkiye'nin küçük bir şehri olmasına rağmen bünyesinde barındırdığı doğal güzellik alanları ve görülmeye değer tarihi yapılarıyla turistik şehirlerden biri. Köklü tarihiyle dikkat çeken şehir, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bilecik, Türk tarihi bakımından ayrı bir öneme sahip. Söğüt, Kayıboyu'nun Orta Asya'dan 400 çadırla gelip, Osmanlı Devleti'nin kuruluş merkezliğini yaptığı yerdir.

Yüzyılların gölgesinde saklı kalmış bir masal diyarı. Anadolu'nun kalbinde taşla, ahşapla, tarihle örülmüş bir şehir.

Burası zamanın durduğu Osmanlı kasabası Safranbolu. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu benzersiz kent, sadece mimarisiyle değil, geçmişin ruhunu taşıyan sokaklarıyla da büyülüyor. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan Safranbolu evleri, beyaz badanalı duvarları, cumbalı pencereleri ve kırmızı kiremitli çatılarıyla adeta tarihi bir tabloyu andırıyor. Yaklaşık 2000 civarında tescilli tarihi evin bulunduğu Safranbolu, Osmanlı dönemine ait sivil mimarinin korunmuş ender örneklerini sunar. Ahşap ve taş malzemeden yapılmış olan bu evler genellikle iki ya da üç katlıdır. Her odası bir yaşam alanı olarak tasarlanmıştır ve evlerde mahremiyet, işlevsellik ve estetik ön plandadır. Geniş saçaklı çatılar, ahşap oymalar ve cumbalı pencereler evlere karakteristik bir güzellik katar.

Safranbolu, adını dünyanın en değerli bitkilerinden biri olan safrandan alıyor. Bir zamanlar bu nadide baharatın ticaret merkezi olan şehir, bugün de safran tarlalarıyla, geleneksel lokumlarıyla ve zanaatkar çarşısıyla yaşayan bir kültür mirası. Osmanlı sivil mimarisinin günümüze kadar en iyi korunduğu yerlerden biri olarak bilinen Safranbolu, sadece mimarisiyle değil, tarihi, kültürü, doğal güzellikleriyle de büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Gökyüzünden süzüldükçe 17. yüzyıldan kalma Cinci Hanı, taş kemerli Köprülü Mehmet Paşa Camii ve şehre hayat veren ince kaya su kemeri göze çarpıyor. Bu eserlerin her biri Safranbolu'nun derin tarihine tanıklık etmiş sessiz bekçiler gibi. Safranbolu, geçmişin izlerini bugüne taşıyan, yaşayan bir tarih kitabı gibidir. Taş sokaklarında yürürken, yüzyıllar öncesine ait bir hikayenin parçası gibi hissedersiniz. Safranbolu, gerek kültürel zenginliği, gerek mimarisi, gerekse doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en özel ve korunması gereken miraslarından biridir.

Ben Türev Uludağ. Bugün size saf tereyağı nasıl yapılır onu göstereceğiz. Ardından da o yapmış olduğum saf tereyağıyla böyle sucuklu, böyle üzerine domatesli, biberli, maydanozlu bir poşe yumurta yapacağız. Sonra da bunları afiyetle yiyeceğiz. Hemen saf tereyağı nasıl yapılır bunu gösterelim. 1 kiloluk tereyağımız var. Tereyağımızı alıyoruz, tenceremize koyacağız. Ocağımızın altını yakacağız. Ve tencerede, ocağımızın altında tereyağı yavaş yavaş eriteceğiz. Şimdi niye saf tereyağı yapmalıyız? Aslında buna bakarsanız başka bir deyimle tereyağının ayranını alma işleminde diye nitelendirebiliriz. Bunu yapıyor olmamızın sebebi şu. Normalde yumurta yaparken o yumurtayı tereyağı koyduğumuz zaman yanmaması için birazcık ayçiçek yağı koymamız gerekiyor. Ev hanımları bunu çok iyi bilir. Eğer ayçiçek yağı koymak yerine eğer bunu saf tereyağıyla yaparsanız yanma derecesini bunun arttırırsınız. Yanma derecesini arttırırsanız da tereyağınız yanmaz ve bu sayede de çok daha lezzetli ve çok daha güzel bir tereyağıyla yumurtalar çok daha keyifli olur. Saf tereyağının faydaları aslında saymakta bitmiyor. İçerisinde bulundurduğu o saf tereyağı yaptığımız zaman besin değerini kesinlikle kaybetmiyor. Eğer saf tereyağı yaptığımız zaman, yani ayranı alınmış bir tereyağı yaptığımız zaman bu tereyağını oda sıcaklığında direkt bırakabilirsiniz. Buzdolabında saklamanıza gerek yok. Hemen buradaki işlemlerimiz aslında çok kolay. Tereyağını eriteceğiz. Tereyağını erittikten sonra birazdan göreceksiniz. Bu kaba koyacağız. Bu kabın içerisinde bir tane tabaka oluşacak. O üstünde olan tabakayı alacağız. Hemen o üstündeki o tabakayı aldığımız zaman tereyağının ayranını almış olacağız. Çok kolay, çok basit ama çok faydalı bir işlem. Benim biliyorsunuz 2 tane kız kardeşim var. Birisi işte, birisi söyle. İşlemin 3 tane çocuğu var yani. 3 tane yeğenim var. Dayıyım ben aynı zamanda. Yeğenlerimle yumurta yaparken evde mutlaka işlem saf tereyağı kullanır. Bu çok önemli. Çocuklarınızla yumurta yaparken, çocuklarınızla yemek yaparken kullanmış olduğunuz ürünlerin kalitesine ve kullanmış olduğunuz ürünlerin standartlarına bence dikkat edin. Biz öyle yapmayı tercih ediyoruz. Zaten nasıl beslendiğimizden, nasıl iyi beslendiğimizden de bunu anlayabilirsiniz. Tereyağı yavaş yavaş eritiyoruz. Bunun miktarını 1 kiloda yapabilirsiniz, 2 kiloda yapabilirsiniz, 1/2 kiloda yapabilirsiniz. Önemli olan nokta, şimdi burada üzerinde yavaş yavaş köpükler oluşuyor, görüyorsunuz. Bu köpüklerin hepsini alacağız. Bu köpüklerin hepsini aldıktan sonra da zaten saf tereyağı elde etmiş olacağız. Bu tereyağıyla birlikte sonra sucuklarımızı %100 o dana sucukları kızartacağız. Üzerine domates sosu yapacağız, biberleri kızartacağız, domates sosunu koyacağız. Sonra yumurtayı poşe etme tekniğiyle, yani suyun içerisine sirke koyacağız ve sirkeyle birlikte poşe etme yöntemiyle suda yumurtaları kıracağız, pişireceğiz. Üzerine de kırıyor olacağız, sonra da afiyetle yiyeceğiz. Renklendirmek için de tabii ki üzerine birazcık pul biber, birazcık tuz ve birazcık da maydanoz koyacağız. Şimdi tereyağı eritmeye devam ediyoruz. Evde bence bu tarz işlemleri yapabilirsiniz. Size daha önceki programlarda lor yapımını, çökelek yapımını, evde peynir yapımını bunları göstermiştim. Bugün de tereyağı aslında nasıl ayranını alacağınızı, saf hale getireceğinizi gösteriyorum. Bu işlemleri bence evinizde çocuklarınızla birlikte yapın. Çünkü bu mesela şey bir işlem. Hani baktığınız zaman böyle üzerinde bir tabaka oluşuyor, o tabakayı alıyorsunuz. Eğlenceli ve renkli bir işlem bunlar. Ben çocukken yaşadığım bir sürü anıyı hatırlıyorum mesela ve bu bana çok mutluluk veriyor. Genelde hatırladığım anılar zaten yeme içme üzerine olduğundan dolayı böyle çok güzel anılarım var. Şu an tereyağı kokusu geldikçe benim baklavaya karşı bir zaafım var. Ve baklavaya karşı bir düşkünlüğüm var. Bunu beni yakından tanıyan herkes bilir. Böyle baklava gördüğüm zaman gerçekten elim ayağıma dolaşıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Farklı bir noktaya doğru evriliyorum. Ben teyzemler Antep'te yaşıyorlar. Biz aile bağlarımız sıkı bir aileyiz. Yani sık görüşen bir aileyiz. Biz de o zamanlar Pozantı'dayız. Adana'nın bir ilçesi Pozantı. Bize gelirken bir tepsi baklava getirdiler. Böyle herkes böyle bir odaya dağıldı. Mutfakta bir tepsi baklava ve ben yani burada gerçekten yapılması gereken tek bir seçenek vardı. Ben o bir tepsi baklavayı nasıl yedim? Anlatamam size. Yani hepsini yedim. O şu an mis gibi tereyağı kokusu geliyor ya. Bu her mis gibi tereyağı kokusu geldiği zaman o günler aklıma geliyor. Yani gerçekten tereyağı, baklava benim vazgeçilmezim. Hayatımda gerçekten dayanamadığım tek ürün olabilir baklava. İyi baklava böyle Antep'teki o yapılan, o Antep'in o yemeklere lezzeti inanılmaz değil mi sizce de ya?
Gerçekten muazzam. Of, nasıl canım çekti şu an. Bu lezzetli tarifleri evinizde yapıyorsunuz. Bana Instagram'dan yazıyorsunuz. Instagram'dan Travelda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Yazdığınız çok keyifli şeyler oluyor. Bu arada tereyağımız eridi. Yansın istemiyorum. Hemen birazcık daha karıştıracağız. Hepsini eriteceğiz. Bakın gördüğünüz gibi üzerinde bir tabaka oluştu. Şimdi bunu cam kaba aktardığımız zaman çok daha iyi göreceksiniz.

Hemen tüm tereyağı altını kapatalım artık. O kendi ısısıyla şu an eriyecektir. Evet, tüm tereyağı erittik. Bütün tereyağı koyuyoruz. Bakın, tam olarak bahsetmiş olduğum işlem buydu. Üzerinde bir köpük tabakası oluştu ve altta da saf tereyağı var. Şimdi biz oluşan bu köpük tabakalarının, köpüklerin hepsini alacağız ve saf tereyağı elde edeceğiz. Üzerindeki köpükleri tahta kaşık ya da farklı bir kaşık yardımıyla alabilirsiniz. Bütün köpükleri alacağız ve saf tereyağımızı elde edeceğiz. Daha sonra elde etmiş olduğumuz bu saf tereyağıyla sucuklu poşe yumurta yapacağız. %100 dana sucukla tereyağı güzelce kızartacağız. Sucuklu poşe yumurtaya sarımsak da koyabilirsiniz. Sarımsak çok yakışır. Ayrı bir lezzet katar. Evet, şu an saf tereyağı elde ettik. Hemen saf tereyağımızı burada kenara koyalım. Sucuklu poşe yumurta yapma işlemlerine başlayabiliriz. Bunun için önce biberlerimizi doğrayalım. Sivri biber kullanacağız. İsterseniz Charleston biber de kullanabilirsiniz. Ve biberlerimizi doğramaya başlayalım. Birazdan domatesleri doğrayacağız. Domates biliyorsunuz bir meyve. Ya çoğumuz domatesi sebze olarak biliyoruz ama domates meyve. Bunun sebebi şu, çekirdekte olan hemen her şey aslında meyve olarak geçiyor. Hepimizin bilmiş olduğu gibi domates çok faydalı ve çok yararlı. Benim annem domates yemiyor. Hayatı boyunca hiç domates yemedi. Yani pişmiş domates yiyor. Pişmiş domatesli yiyecekler yiyor ama pişmemiş olan, çiğ olan domatesi yemiyor. Gerçekten hiç tadına bakmadığım bir şey bir insan nasıl yemiyor, ben de çok fazla anlamıyorum. Buradan anneme küçük küçük sistemlerimi dile getirdim. Şimdi domates meyvemizi aldık. Kabuklarını soymayacağım. İnce ince domatesleri doğrayacağız. Domatesleri doğradıktan sonra sucukları da doğrayıp pişirme işlemlerimize başlayacağız. Domates ilk bulunduğu zamanlarda süs bitkisi olarak kullanılmış. Daha sonra yenmeye başlanmış. İlk olarak İtalyanlar domatesleri tüketmiş. İtalyanlar domates tüketmiş. O kadar yıl boyunca domates önce zehirli olduğunu düşünüldüğünden dolayı yenmemiş. Daha sonra da süs bitkisi olarak kullanılmış. Oysa ki çok yararlı ve çok faydalı bir besin. Hemen şurada bir alan açalım. Açmış olduğumuz o alanda sucuklarımızı da doğrayalım. Bu kadar yeterli olacak. Hemen sucuğun kabuğunu soyuyoruz. Daha önce sucuk tarifi vermiştim. Sucuklarınızı benim size öğrettiğim gibi evde yapabilirsiniz. Ya da güvendiğiniz, bildiğiniz bir markadan da sucukları tüketebilirsiniz. Hemen sucukların tüm dışındaki zarları aldık. Burada saf tereyağı kullanacağız. Bakın gördüğünüz gibi tereyağı donmuyor. Ocağın altını yaktım. Ne kadar yakarsak yakalım, bunun böyle normalde tereyağı yanar, böyle çirkin siyah bir görüntü oluşur ya, bunda oluşmaz. Hemen sucuklarımızı koyalım. Güzel güzel sucukları pişirelim. Birazdan içine biberleri de atacağım. Bu arada poşe yumurta yapmak için hemen sıcak suyumuzu alalım. Yumurtaları bir arada tutması için hemen sirke koyuyorum biraz. İki tane yumurtadan yapacağız. Kepçemiz burada. Sucuklarımız yavaş yavaş pişecekler. Su birazcık kaynamasını bekleyeceğim. Su birazcık kaynadıktan sonra yumurtaları içerisine kıracağız. Yumurtaları içerisine kırdıktan sonra zaten sirkeyi koyduk.

böyle onlar topak topak halde olacaklar. En sonunda da zaten domatesi de pişirdikten sonra böyle domatesli sucuklu karışımımızın üzerine koyacağız. Birazcık maydanoz koyacağız. Sonra da afiyetle yiyeceğiz.

sucuklarımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Üzerine biberlerimizi ekledik. Şimdi böyle sucuklar ve biberler güzel güzel pişerken üzerine hemen hazırladığımız domatesleri koyacağız. Bu kadar domates yeterli olacak. Hemen birazcık pul biber atalım. Birazcık tuz atalım. Birazcık da karabiber atalım. Yavaş yavaş domatesler pişerken biz hemen yumurtalarımızı poşe edebiliriz. Dediğim gibi sarımsak da koyabilirsiniz. Sarımsak da çok yakışacaktır. Yumurtayı poşe etmeden önce şöyle suyunuzu hafif bir karıştırın. Diğer yumurtayı da aldım. Üzerine maydanoz güzel olacaktır. Hemen şurada maydanozları ince ince doğrayalım. Bakın yumurtalar nasıl toparlandı, nasıl güzel oldu. Domateslerin birazcık pişmesini bekliyorum. Sucuklar çok güzel pişti. Tereyağı mis gibi kokuyor. Sucukla birleştiği zaman inanılmaz güzel bir koku geliyor burnuma. Hafif hafif domatesleri ezerek pişirmeye devam ediyorum. Ocağın altını kapattım. Poşe etmiş olduğumuz yumurtaları alacağız şimdi. Hemen diğerini de alalım. Üzerine birazcık maydanoz gezdiriyorum. Birazcık pul biber atacağım. Ve sucuklu poşe yumurtamız hazır. Bugün size saf tereyağı ve sucuklu poşe yumurta yaptık. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, yeni işler öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Bir dakika, hemen cebimden çıkartayım. Tespih çalmaya karar verdim. Tespih yapacağım bugün. Öyle göründüğü kadar da kolay değil. Peki neredeyim? Gazi Osman Paşa'da Hüseyin Çelik abimizin atölyesine konuk olacağım bugün. Kendisi yıllardır bu işi yapıyor ve çok da profesyonel, çok da güzel. Bakalım benimle baş edebilecek mi? O da ayrı bir tecrübe tabii. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba bugün tespih yapımı işine doğru yol alıyor. Bu arada Tuğba bu. Sağ solu belli olmaz. Bir de bakmışız kendisine göre bir tespih yapıp racon kesmeye başlıyor. Merakla bekliyoruz.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Hüseyin Çelik. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş geldin Tuğba.
0: Siz bayağı bir tecrübelisiniz bu konuda. Ben evet. Size layık olabilecek miyim bilmiyorum ama tespih de çok merak ediyorum.
2: Evet.
0: Özellikle kameraman arkadaşım Ayberk dedi ki illaki Tuğba ne olur bir günde tespih atölyesinde çalış. Ben o çalışmayı

0: Görmek istiyorum dedi. Onu kırmadım. ve bugün buradayız. Mithat abi de böyle bakıyor falan diye. Haberi yok çünkü. Efendim biz bugün neler yapacağız? Bayağı bir aşaması var değil mi aslında?
1: Evet. Tesbih dendiği zaman öyle basit bir şekilde mutlaka ki olmuyor. Bunun ortalama 7 evre diyebiliriz. 7 evreden işte kesimi, doğranması, delinmesi, zımparası, yontması, imame parçaları vesaire. Ama biz sana bugün belli başlı detaylarını ufaktan göstermeye çalışacağız.
0: Evet, yani çünkü tam teşekküllü yapmaya çalışsam sevgili seyirciler 3 gün sürer buradaki çalışmamız.
1: En az 3 gün çalışmanız
0: lazım. En az öyle. Tabii benim elimde yani. Evet. O yüzden biz hemen başlayalım dilerseniz.
1: Tabii ki.
2: 7 aşamamı desene Tuğba, bir tesbih oldukça uzun uğraşlarla yapılıyor.
0: Hüseyin abicim, şimdi ilk aşamamız... kehribar değil mi bu boncuklar? Bunlarla
1: evet.
0: Başlayacağız.
1: Ateş kehribarıdır bu. Malzememizi tabii baştan bir evreleri bulunan kesinme, doğranma, tıraşlanma, delme aşaması. Biz onları yaptık.
0: Bana hazır şimdi, geldi böyle.
1: Evet, size hazır gelmiş oldu.
0: Çünkü çok uğraştırıcı bir şey bu.
1: Evet. Şimdi onları çelik bir minimizin üzerinde tornamıza takıp bir bıçak yardımıyla yuvarlatmaya başlayacağız.
0: Oo. evet, kesin evet. Yaparım abi. Şimdi Hüseyin abi, İnşallah. Öncelikle ne yapıyorum?
1: Şimdi milimize, çelik milimize tanemizi taktık.
0: Evet.
1: Puntamızı sıktık. Hı hı. Şimdi bıçağımızın şu keskin tarafıyla
0: böyle
1: üzerlerini yapacağım. Yuvarlatacağız. Yuvarlak tane yapacağız yani. Oo. Şu şekilde tane yapacağız.
0: Böyle köşeli olsa?
1: Köşeli olmuyor.
0: Bizim için be abi. Ekmek parası be abi. Evet. Şimdi burada pedalımız var.
1: Pedalımız var altta.
0: Buna basınca?
1: Evet.
0: Ben basamadım. Bir dakika. Ha böyle tam basamadım.
1: Evet, tamam.
0: Böyle basacağım. Siz bir tane gösterir misiniz? Ben pedala
1: şöyle,
0: basayım.
1: Siz pedala basın.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel gidiyor
1: böyle
0: Hüseyin
1: böyle
0: abi.
1: Yapacaksınız. Bence... Ben çırak değilim, siz çıraksınız.
0: Bence harika oldu. Burada evet. Duralım. Bence daha ileri gitmeyeyim. Evet. Şimdi bayağı ince iş istiyor abi bu. Değil mi?
1: Evet.
0: Şöyle. Ay. Böyle değil mi?
1: Evet.
0: Biraz buradan, ama biraz oradan.
1: Tabii. Elinizi böyle, elinizi buradan hafif hafif yaparsanız...
0: Ha, tutmam
1: daha
0: lazım.
1: Daha rahat olacaksınız tabii. Heh, buyurun.
0: Şöyle değil mi?
1: Evet.
0: Ay. Aa, ne güzel.
1: Şöyle.
0: Oo. Hakikaten evet. Bayağı bir ince işçilik istiyor bu. Ben yapınca niye olmuyor Hüseyin abi acaba, niye?
1: Olacak inşallah.
0: Bana alışık değil çünkü bu
1: evet,
0: makine.
1: Evet, yavaş yavaş, fazla değil.
0: Ha böyle
1: fazla
0: değil mi?
1: Değil. Evet, yavaş yavaş.
0: Ha, elim alıştı biraz.
1: Evet. Heh. Mile kadar indiriyorsun.
0: Mil dediğimi şeye kadar.
1: Tabii buraya uca kadar bıçağı indiriyorsun yavaş yavaş. Evet. Taneler bu şekilde yuvarlanacak.
0: Bunlar şey değil mi abi? Oradan
1: şafakları.
0: Çıkanlar.
1: Tabii oradan çıkanlar.
0: Allah Allah. Vay be, dua taneleri yapmak kolay değil sevgili seyirciler. Gerçekten kehribar da en kalitelilerinden herhalde değil
1: tabii
0: mi? Öyle biliyorum ben. Yani. Çok bir bilgim yok açıkçası
1: tabii
0: ama.
1: Ki.
0: Duydum. Evet. Değerli bir taş. Evet. Hal böyle olunca da dikkatli çalışmak gerekiyor. Ve çarçur etmemek lazım
1: tabii
0: değil
1: ki.
0: Mi?
1: Tabii ki. Çatlayabilir çünkü.
0: Ama ben kesin bir şey yapmam yani değil mi?
1: İnşallah.
0: Şimdi ben devam ediyorum onu yuvarlak bir forma sokmak için. Devam.
1: Evet. Evet, güzel, güzel, güzel, tamam, tamam. Şimdi bu üzerine yuvarlayacaksınız.
0: Buraları oldu.
1: Evet.
0: Ay ben hiç olmayacak zannettim sevgili seyirciler. Evet. Bir panik oldum görünce ama artık olduğu kadar. Hüseyin abimin güler yüzü yeter.
1: Teşekkür
0: için.
1: Ederim, sağ olun.
0: Deyip devam ediyorum.
1: Oldu. Bunu böyle yuvarlatıyorsunuz, böyle böyle.
0: Ha, bir böyle, bir böyle.
1: Böyle.

0: Evet. Olacak işte.
1: Evet. Kar yağdı buraya sanki. Zeyn abi çok böyle sanki bir şekil ortaya çıktı
0: evet.
1: gibi ha?
0: Evet, evet, evet.
1: Ne dersin?
0: Daha da güzel olacak ileri doğru.
1: Ya bu bayağı bir ayak ve el koordinasyonu gerektiren aynen, bir aynen. iş. Şimdi ben birazcık fazla basınca fazla hareket ettiriyorum cihazı.
0: Evet.
1: Ama olacak inşallah.
0: Evet. Daha yavaş geliyor da. Çok güzel, çok güzel. Öbür tarafa da.
2: Tuğba, canım kehribar tanesinin senin elinde olmuş olmasına içerlemedim desem yalan olur.
0: Şimdi ölçelim kumpasla. Şöyle yaptığınız zaman şuradan mesela ölçüsüne bakıyoruz.
1: Tek tek bir
0: tabii tabii tek tek ölçecek. Şu anda 8 milim geliyor. 8 onda bir hatta. Çok az bir şey daha alabilirsiniz.
1: Tamam, ben o zaman devam ediyorum.
2: Bir tesbih sever olarak dakikalardır nefesimi tutmuş, merak, heyecan ve dikkatle seni izliyorum Tuğba. Orijinal kehribar uzun yıllarda oluşan çok kıymetli bir reçinedir. Dikkat et lütfen.
1: Evet. Hüseyin abicim oldu herhalde. Tamam. Böyle bir yuvarlak form verdim
0: tamam. tane. Ölçümüz tamam. Şimdi zımpara yapacağız. Üzerinde bıçak izlerimiz kalmasın diye.
1: Ha, evet. Doğru ya.
2: Zımpara olmazsa olmaz Tuğba.
1: Ay. Oh, sıcak oldu.
0: Evet, sıcak. Sürtürmeden dolayı.
1: Yeter mi sence Hüseyin
0: evet,
1: abi?
0: Evet, yeterli bence.
1: Şimdi hangi aşamaya geçiyorum?
0: Şimdi tanemizi cila yapacağız.
1: Cila parlayacak evet. böyle şimşek evet, parlayacak. Olması için.
0: Şunu şimdi çeviriyorsun onu.
1: Böyle mi?
0: Tabii, çevirdiğin zaman şu şekilde. Ha. Tanemizi çıkardık böyle.
1: Ya yapmış çok olduk. Güzel oldu, sıcacık hem de. Ben böyle bir şeyler yapınca Hüseyin abi çocuk gibi seviniyorum.
0: Güzel bir şey
1: çok
0: tabii, başarabiliyorsunuz.
1: Evet, insanın böyle boncuk da yapsa hoşuna gidiyor. Evet. Şimdi efendim biz cilaya gidiyoruz, birazcık evet. parlatalım.
2: Hah, tam tahmin ettiğim gibi oldu işte. Tuğba önce tesbih sallamaya, sonra boncuklarla oynamaya başladı. Yani yine her zamanki gibi bir eğlence buldu kendine.
0: Makinamızı açıyor. Şimdi cilamızı yapacağız Tuğba.
1: Tamam.
0: Cilamızı sürtüyoruz. Uçuyoruz. Şimdi şöyle, şu şekilde. Tanemizi alttan tutalım.
1: Ay çok güzel, parlıyor.
0: Yavaş yavaş. Alttan tut yalnız.
1: Şöyle.
0: Evet, yavaş yavaş.
2: Tuğba işinle ilgilen lütfen, bizimle değil. Hüseyin abiyi kızdıracaksın sonunda. Benden söylemesi.
0: O tarafı değil.
1: Nasıl?
0: Şöyle. Böyle yavaş yavaş.
1: Şöyle.
0: Evet, yavaş yavaş.
1: Parlamaya başladı.
0: Bu tarafına çekelim.
1: Şöyle mi?
0: Şöyle. Böyle yavaş yavaş. Bakın gördün mü?
1: Ay çok güzel ya. Ne kadar daha yapmam gerekiyor?
0: Şimdi onu şey yapalım, buradan alalım. Diğer arka tarafını. Ha. Şimdi bu tarafı.
2: Devam et Tuğba, daha bitmedi.
1: Silahla parlat.
0: Evet.
1: Tamam mı?
0: Onlar daha sonra üzerinden alınacak.
1: Ha, temizlenecek.
0: Temizlenecek.
1: Kapatıyoruz evet. makinemizi.
0: Kapat. Tamam. Buradan da kapattık.
1: Yalnız şey, bir şey söyleyeceğim Hüseyin abi. Bir tane boncukla tespih olmaz.
0: Tabii ki olmaz.
1: Ben bunları tek tek nasıl yapacağım?
0: Şimdi bu uzun bir süreç olduğu için ben daha önceden hazırlamıştım senin için.
1: Gerçekten
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Oh.
0: Daha önceden hazırlamıştım.
1: Ben hepsini yapacağım zannettim evet. ya. Yani 33.sünü atıyoruz
0: evet,
1: buraya.
0: Evet, o
1: benim
0: şekilde.
1: Benim saraya kayboldu. Hüseyin abim ya, vallahi cansın. Ben bu kadar şey nasıl yapacağım diye bir de onu düşünüyordum bunu yaparken.
0: Evet.
1: Çünkü her birinin yapımı bayağı bir zaman alıyor.
0: Tabii ki, uzun bir süreç.
1: Bayağı bir uzun bir süreç. Evet. Ben tesbihin bir tane son boncuğunu tamamlamış oldum sevgili seyirciler. Şimdi biz bunları ipe mi dizeceğiz?
0: Evet.
1: O zaman hadi buyurun geçelim.
2: Zaten Tuğba, hiçbirimiz senin 33 tesbih tanesi yapabileceğine ihtimal vermiyorduk.
1: Evet efendim, yapmış olduğum boncuklar diyemeyeceğim. Bir tanecik boncuk yapabildim ben çünkü bu kadar sürede. Bunu da buraya dahil ediyorum. Ve bunları artık ipe dizme vakti, değil mi?
0: Evet.
1: Esas olay burası herhalde.
0: Evet.
1: Değil mi abi? İnce iş istiyor yani.
0: Yorgunluk var. Bizde de tesbih dizerken bütün yorgunluğumuz bitiyor bizim de.
1: Evet. Vallahi böyle hem insanı dinlendiren işlerden bir tanesi bu. Hem de böyle dua taneleri yapmak manevi açıdan da çok güzel değil mi?
0: Tabii huzur buluyorsunuz yaparken.
1: Huzur verici bir şey. Abiciğim şimdi bu taşları nereden alıyorsun?
0: Bu taşlar tabii çeşitli ülkelerde de satılabiliyor. Biz bunları yurt dışından, genelde Almanya'dan getirtiyoruz.
1: Öyle mi?
0: Rusya'dan getirtiyoruz.
1: Vallahi çok güzel. Ben ilk başta korktum bunu nasıl geçireceğim diye çünkü bayağı küçük.
0: Evet.
1: İpi de özel değil mi abi bunun?
0: Yok, normal ipler.
1: Ya koparsa?
2: Ki kopar zaten Tuğba ama yeniden dizilir.
1: Dua tesbihleri kaçlık abi? 99.
0: 99'luk genelde namaz tesbihleri. Zikir tesbihleri yapıyoruz. 500'lük, 1000'lik.
1: Oh oh oh. Yurt dışından talepler var mı sana?
0: Tabii ki çok.
1: Neden? Çünkü Hüseyin abiyi ben bir türlü bulamadım. Ne zaman arıyorum? Yurt dışındayım. Arıyorum. Şuradayım Tuğba'cığım. Gelemedim. Şuradayım. Bugün evet. Yakaladım. Dur dedim hiçbir yere gidemezsin. Çekeceğiz bu bölümü. Yapacağız evet. Tesbihleri. Bulamıyorum Hüseyin abiyi. Nasıl gidiyorum Hüseyin abicim?
0: Çok güzel.
1: Doğru söyle. Kameralar var diye demiyorsun değil mi? Beni incitmemek
0: yok gerçekten. bayanlar daha elleri yatkın bizim işimize.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Kadınlar her şeyi yapar çünkü.
0: Evet kesinlikle katılıyorum.
2: Bu söylediğine ben de katılıyorum Tuğba. Her ne kadar sana dönem dönem olmuyor, yapamıyorsun diye takılsam da kadınlarımızın bütün işlerde gösterdikleri özveri ve başarı tartışılmaz.
1: O zaman ben böyle devam ediyorum sevgili seyirciler. Tamamladıktan sonra bitmiş haliyle karşınızda olacağız.
2: Tuğba, Hüseyin abimizin gözetiminde hummalı bir şekilde dikkat ve sabırla boncuklarımızı ipe geçiriyor. Bakalım tesbihimiz bittiği zaman nasıl olacak? Merakla bekliyoruz Tuğba Usta'nın tasarımı olan kehribar tesbihin son halini.
1: Hazır mısınız sevgili seyirciler? Ta ta ta ta! Çok güzel kehribar bir tesbih yaptık değil mi
0: evet.
1: Hüseyin abi? Daha doğrusu ben küçük bir katkı sağlamaya çalıştım.
0: Evet.
1: Çünkü bunu yapmak çok uzun zaman alacak. En azından nasıl yapıldığını görmüş oldum yerinde. Hüseyin abicim çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: güler
0: teşekkür
1: yüzün,
0: ederim.
1: Samimiyetin ve bana göstermiş olduğun sevgiye karşı. İnşallah tekrar görüşürüz.
0: İnşallah. Tuğba bugün atölyemize ziyarete bulundular. Tesbih yapımını öğrenmek için. Tabii ki meslek en az yeteneğe göre 3-4 yıllık bir zaman ve beceri gerektirir. Tuğba da başarmaya çalışacağına inanıyorum ben. Tabii ki biraz daha pratik lazım, eğitim lazım. Zamanla öğreneceğine inanıyorum. Ama ilk başlangıç için gayet iyi, olumlu yani.
2: Günün sonunda Tuğba gösterdiği çabalarla Hüseyin abiden geçer not aldı. Aferin Tuğba.
1: Hüseyin abimizin Gazi Osman Paşa'da çok güzel bir atölyesi var. Gelmek, ziyaret etmek isterseniz buyurun gelin. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Bey. Bunu beyefendiye ancak sen söyleyebilirsin.
1: Ben beyefendiye kızınız ikmale kaldı diyeceğim ama vallahi söyleyemem Mesut Efendi.
2: Ne var, ne oldu?
0: Leyla Hanım edebiyattan ikmale kaldı.
1: Ya, beyefendiye hangimiz söyleyeceğiz diye düşünüyorduk.
2: Aa, hangini söyleyeceksiniz? Tabii ki sen söyleyeceksin. Tabii canım.
1: Allah yardımcın olsun Mesut Efendi.
0: Allah'ım sen bana yardım et. Kabak gene benim başıma patladı Allah'ım.
3: Beyefendi, beyefendi!
4: Ne var, ne istiyorsun?
3: Şey, nasıl söyleyeyim bilmem ki. Söylemesi o kadar güç ki.
4: Neyi nasıl söyleyeceksin?
3: Kolay değil söylemesi beyefendi.
4: Konuşsana be adam, dilini mi yuttun?
3: Şey, kızınız Leyla. Ha,
4: ne oldu Leyla'ya?
3: Gene tutturdu illa ki şarkıcı olacağım diye.
4: Ha, ne?
3: Ya, şarkıcı
4: olacak. Yani şarkıcı mı?
3: Evet, şarkıcı olmak istiyor.
4: Demek şarkıcı olacak.
3: Ya, evet, şarkıcı olmak istiyormuş.
4: Sus! Bir de evet diyorsun. Benim kızım şarkıcı olacak ha. Kafasını kırarım vallahi. Hay Allah, ne günlere kaldık.
3: Siz de biliyorsunuz, intihar ederim diyor.
4: Ne dediğini biliyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Yapılacak şeyi ben size söyleyeyim beyefendi. Ben Mehmet Kumru isminde bir bestekar tanıyorum. Onu alır buraya getiririz. Kızı bir müddet oyalarız.
4: Peki, sonra sahneden vazgeçirebilir
0: miyim? Siz onu bana bırakın. Taf bir müzisyendir. Ona her istediğimizi yaptırabiliriz.
4: Ne duruyorsun öyleyse be adam? Hadi koş, o adamı çabuk buraya getir. Hadi çabuk.
0: Başüstüne efendiciğim.
4: Ey Allah'ım, nedir benim bu kızdan çektiğim?
5: Bak şu nehrin hoşnu marif dağına, alemin cuşuş verir efkarına. Fahidatün fahid. Allah Allah, fahidat olmuyor kızım, olmuyor. Otur yerine, otur, otur. Dinleyin. Aslı da böyledir. Bak şu nehrin hoşnu marif dağına, alemin cuşuş verir efkarına. Fahidatün fahidatün fahidatün. Bu şiir, aruz vezninin faülatün, faülatün, faülün kalıbıyla yazılmıştır. Efendim? Şimdi bir de hep beraber okuyacağız. Bak şu nehrin hoşnu marif tarına, alemin cuşuş verir efkarına. Olmadı. Ben yani bir türlü size bunun ehemmiyetini anlatamıyorum efendim. Bakın halbuki, faülatün, faülatün, böyle olacak.
6: Bunun ehemmiyeti nerede hocam? Her ders bunu okuyoruz.
5: Hadi sus, otur oraya, otur. Bunun ehemmiyeti neredeymiş? Ehemmiyeti, şeyde bunun ehemmiyeti. Mesela siz günün birinde evlendiniz. Çoluk çocuk sahibi oldunuz. Evinize de bir misafir geldi. Ve sözde şiirden açıldı ve bu şiiri okudular. Efendim? Eğer siz bu şiirin aruzun failatün, failatün, failün kalıbıyla olduğunu bilmezseniz ne olur?
7: Hiçbir şey olmaz.
5: Evet, hiçbir şey olmaz. Ne demek olmaz? Rezil olursunuz be. Hepinize sıfır veriyorum. Siz ne gülüyorsunuz ne? Sıfır dedim, on veriyorum demedim. Rezille. Susun. Bu kutu kimin kutusu, ne kutusu bu?
2: Müdür bey size hediye göndermiş.
5: Ne hediyesi?
2: Haberiniz yok mu? Yılın en başarılı öğretmeni seçilmişsiniz hocam.
5: Ben mi başarım olduğunu pek hatırlamıyorum. Ama herhalde aruz veznini iyi anlattığım için beni seçtiler. Failatüm, failatüm, failatüm! Ya, şimdi anladınız mı çocuklar failatinin ehemmiyeti?
6: Oturun! Mehmet Kumru Bey! Siz burada ders mi anlatıyorsunuz, fıkra mı?
5: Rica ederim efendim, tabii ders anlatıyordum beyefendi.
6: Peki, bu koridorun öbür ucundan duyulan kahkahalar neydi Mehmet Kumru Bey?
5: Ha, onlar şey olsa gerek...
6: Anlaşıldığına göre siz burada edebiyat değil, fıkra anlatıyorsunuz.
5: Aman efendim, istirham ederim.
6: Sonra görüşeceğiz sizinle.
5: Affedersiniz, bir dakika efendim. Bu kutu için size çok teşekkür ederim.
6: Ne kutusu?
5: Bu yılın çok başarılı öğretmeni seçildiğim için siz göndermişsiniz bana bu kutuyu.
6: Ben mi göndermişim size bu kutuyu?
5: Evet efendim.
6: Yılın en başarılı öğretmeni ha?
5: Evet.
6: Bir göreyim bakayım şu kutuyu, verin. Susun! Terbiyesizler! Sen de hemen gel beni gör.
5: Ama biz ders yapıyorduk efendim.
6: Bu sizin son dersiniz olacak. Bir daha hiç ders yapmayacaksınız.
8: Tövbe tövbe, fırtımı sandım.
6: Ne var?
5: Müdür bey!
8: Hala utanmadan konuşuyorsunuz benimle.
5: Efendim siz bunları tanımıyorsunuz. Bunlar öyle yaramazlar ki. Şimdi bakın bir kere elimi cebime soktum mendil çıkartacağım diye. Düştüm bayıldım beyefendi.
8: Neden?
5: Efendim çünkü cebimden mendil yerine fare ölüsü çıktı efendim.
8: Bir de bunları bana anlatıyorsun he? Kovuldun anlaşıldı mı? Kovuldun işte o kadar.
5: Efendim belki gerçekte siz haklısınız ama ne bileyim affetmek de büyüklüğün şanındandır. Ne olur bu seferlik affedin beyefendiciğim. Bir daha katiyen böyle bir şey olmayacak.
8: Hayır dedim ben bir defa konuşurum kovuldun. Hadi durma burada pılını pırtını eşyaları topla defol git buradan. Burası benim okulum ve seni kovuyorum o kadar.
6: Hey Allah'ım sen bilirsin.

0: Affedersiniz. Suç bizim hocam. Ne oldu hocam?
1: Ne olsun? İşimizden, ekmeğimizden olduk.
0: Bizim yüzümüzden oldu hocam. Özür dileriz.
1: Yok. Hayır, sizin yüzünüzden değil. Benim kaderimin kötü yazısı yüzünden. Siz üzülmeyin, üzülmeyin. Şey, Allah'a ısmarladık. O faülatın var ya.
2: Kardeşim yahu, bittim be kardeşim yahu.
3: Merhaba Mesut Bey.
2: Ah be! Yahu bu ne dalgınlık yahu? Deminden beri peşinden koşuyorum, bu ne dalgınlık? Karadeniz'de gemilerim mi battı?
3: Ben battım ben Mesut Bey kardeşim. İşten kovuldum. Şimdi bu yaştan sonra bir de işsizlik derdi çekeceğiz.
2: Üzülme Mehmet Bey, her şeyin çaresi vardır.
3: Benim derdimin çaresi yoktur Mesut Bey kardeşim. Ben zaten şanssız doğmuşum, şanssız. Doğduğum gün babamı askere çağırmışlar. 4 sene sonra geldiği gün annem ölmüş. Babam bana baksın diye başkasından evlenmiş ama o kadından da 12 tane çocuğu olmuş. Ben değil ana, üvey ana yüzü bile görmedim.
2: Canım bırak şimdi üzülmeyi. Bak artık şans güldü sana.
3: Ne? Şans
2: mı? Ya hadi, hadi gel benimle de anlatayım.
3: Bana şans güler mi Mesut Efendi?
2: Yok, güldü ya.
4: Demek bu kız şarkıcı olup sahneye çıkmak istiyor,
5: ha? Evet, kendisi istiyor ama babası müsaade etmez. Sen ona bir şarkı meşkeyle başka işe
4: karışma.
5: Tamam,
4: hadi anlaşıldı. Anlaşıldı. Biz kızı uyutacağız yani, ha?
2: Hopala! Yahu ne duruyorsun, gelsene!
4: Kibar yere gidiyoruz diye ayakkabılarımı akord ediyorum. Üf, amma köşk be!
2: İşte burası. Buyurun, buyurun Mehmet Bey! Siz burada istirahat buyurun, beyefendi şimdi gelir.
3: Teşekkür ederim efendim.

0: Merhaba beyefendiciğim, arzu hürmet ederim efendim. Allah ömürler versin dedi.
1: Ben beyefendi değilim.
0: Aa, estağfurullah efendim, hem de nasıl beyefendisiniz yani?
1: Hayır değilim. Evin birinci uşağıyım.
0: Öyle mi?
1: Vazifem gelen misafirlerin kahve arzularını yerine getirmektir.
0: Aa, öyleyse ben de bir orta kahve rica etsem.
1: Hay hay efendim.
0: Vay vay vay, eve bak be, kahvenin bile ayrı uşağı var. Merhaba beyefendiciğim, arzu hürmet ederim, Allah ömrü versin efendim.
2: Ben beyefendi değilim.
0: Aa, peki kimsiniz?
2: Ben bu köpeğin bakıcısıyım, bu da muavinim.
0: Yani siz bu köpeğin bakıcısısınız sadece.
2: Aa, evet, evet.
0: Peki affedersiniz ama size bir şey soracağım. Bu iş için kaç para alıyorsunuz yani?
2: 3000 liracık.
0: He? 3000 lira mı?
2: Evet, 3000 liracık. Ne yapalım?
0: Vah vah vah! 3000 liraya hiç köpek bakılır mı beyefendiciğim yani? Zam isteyin efendim, zam isteyin, zam isteyin!
2: Haklısınız beyefendiciğim, vallahi haklısınız. Ya. Allah sizden razı olsun. Sen köpeği götür yıka, ben çok yoruldum.
1: Baş ne?
2: Müsaadenizle efendim.
0: Güle güle efendim, güle güle. İyi köpekler.
3: Ziya! Ziya!
4: Evet küçük hanım.
3: Ne oldu, buldun mu bileziğimi?
4: Hayır efendim.
3: Aa, hadi hadi, git çabuk ara, hadi!
4: Baştır.
3: Allah kahretsin! Nereye gider bu? Sanki yer yarıldı da bilezik içine girdi. Hiçbir şey bulamıyorum. Of, bir şeyi koyduğun yerde bulamıyorsun ki bu evde zaten.
0: Siz de kedi bakıcısısınız değil mi?
3: Sen kimsin, ne arıyorsun burada? Ben bu işten şüphelenmeye başladım. Kalk bakayım oradan.
0: Aa, ne bağırıyorsun be? Kalkmayacağım işte.
3: Ne zamandan beri burada oturuyorsun?
0: Ne bileyim, saate bakmadım ki.
3: Tahminen yani?
0: Mesela yarım saat filan belki oldu.
3: Ha, öyleyse hırsız sensin.
0: Ha?
3: Söyle, nereye sakladın bileziğimi?
0: Ne hırsızı, ne bileziği be, üf! Aa.
3: Benim bileziğimi sen çaldın.
0: Ben böyle işleri yapacak bir insan değilim, bana hakaret etme hakkınız yok. Ha. Efendim?
3: Siz kimi bekliyorsunuz burada?
0: Ben burada beyefendiyi bekliyorum.
3: Aa. Neden bekliyorsunuz beyefendi?
0: Ben kendim bestekarım, küçük hanımdan şarkı meşk edeceğiz. Ya.
3: Demek ders vereceksin.
0: Evet.
3: Ders.
0: Ders.
3: Ders.
0: Ders.
3: Doğru onu bulmuşlar.
0: Ne gülüyorsun hep?
5: Yahu bu kız beni öldürecek be. Hadi şarkı söylemesine müsaade ettik. Ama sahneye çıkarsa vallahi seni de öldürürüm.
0: Merak etmeyin beyefendi. İşte o kadar.
5: Sen kimsin lan?
0: Aa, ne bağırıyorsun ya? Her önüne gelen de bize bağırıyor ya. Ben bestekarım, bu evde şarkı meşk edeceğiz biz.
5: Aa, sen mi bestekarsın?
0: Evet, beğenemedin mi, ne olmuş yani?
5: Beğenemedim.
0: Aa, niye beğenemedin?
5: Şu haline bak be!
0: Ne var benim halimde ya, kendi haline baksana. Ha, bu evde böyle gezilir mi be? Bu evde köpek bakıcıları bile smoking giyiyorlar, yakalarına da kelebek konduruyorlar böyle ya. Sen ne diyorsun? Anlaşılan en az parayı bu evde sen alıyorsun. Beyefendiye söyleyeyim de senin maaşına biraz zam yapsın, zam zam!
6: Sus! Senden öğretmen olmaz!
0: Hadi de, sen de!
6: Mesut!
7: Buyur beyefendiciğim!
6: Ne diyor bu adam?
7: Affedersin, sizin kim olduğunuzu bilmiyor da öyle
0: hadi
7: konuşuyor.
0: Canım, bahçıvan çırağı mıdır nedir Allah aşkına?
7: Ya biraz dikkatli konuş! Evin beyi o, beyi, ne? Anladın mı?
0: Ha, affedersiniz beyefendiciğim, siz beyefendiymişsiniz!
6: Evet, ne olmuş?
0: Ha, müsaade ederseniz, elinizi öpecektim
6: de! Yakılar elini! Bana bak, bas şu herifi dışarı!
7: Ya insan biraz düzgün konuşuyor, beyefendi o!
0: Ya ne biçim ev burası bilmiyorum ki! Bir adam geldi köpek bakıcısı diye smoking giydirmişler üstüne. Bir herif de ortalarda dolaşıyor, atırsızı gibi, o da beyefendi.
7: Kusura bakma kardeşim, evvela seni işe aldım ama şimdi de kovuldum.
0: Ah, kovuldum ha! Bu benim kaderim canım!
7: Doğru,
0: benim
7: kaderim ya! Bak bu...
8: Buldunuz mu bileziğinizi? İstediğiniz oldu mu? Görmek istediğiniz bu muydu küçük hanım? Bir zavallı, bir garip insanı bu şekilde görmek çok mu memnun etti sizi?
3: Affedersiniz.
7: Siz de gördünüz işte, üstümde hiçbir şey yok. Hadi gel, al elbiselerini giyin.
3: Bir dakika. Affedersiniz.
8: Estağfurullah, benden özür dilemenize lüzum yok. Alıştık böyle şeylere. Bunları bir yerde giyebilir miyim?
7: Ha, şuraya git de giyin yavrum, hadi.
4: Peki bilezik nerede?
2: Canım küçük hanım herhalde bir yere koymuştur, hatırlayamıyor işte.
7: Muhakkak. Hadi hadi siz de işinize gidin hadi.
4: Peki efendim.
2: Ah şu aksiliğe bakın ya.
7: Ne oldu?
2: Köpekte bir hasta, bir hasta.
7: Vah vah vah vah vah. Hadi ne duruyorsun, koş yanına.
2: Baş üstüne efendim, baş üstüne.
7: Bu evde köpeklere herkesten iyi bakarlar zaten.
3: Babacığım ne olur gitmesine mani olun. İyi bir insana benziyor. Bu adam bana ders versin yoksa bu sefer sınıf...

0: kalır.
1: Olmaz.
0: Tonton babacığım.
1: Olmaz.
0: Canım babacığım.
1: Olmaz.
0: Ama babacığım.
1: Bu sefer oldu.
0: Sevgili babacığım benim.

0: Bu ara sizin de kalbinizi kırdım. Beni affedecek misiniz?
1: Estağfurullah, estağfurullah. Bu işte sizin bir suçunuz yok ki. Bütün kabahat benim alın yazımda. Zaten ben anamdan doğarken böyle şanssız doğmuşum. Doğduğum gün deprem olmuş. İlk kazandığım para sahte çıktı. Onun için sizi affetsem ne olur, affetmesem ne olur yani.
0: Bir dakika durursanız babam size bir şey söyleyecek. Baba, baba sizi bekliyoruz.
2: Patlamadınız ya! Durun, geliyorum işte! Kız sen olmasaydın bu adamı almazdım.
0: Oo, çok teşekkür ederim canım baba benim.
3: Hello, gene telefon başındasın.
4: İş için açıyordum da.
3: Yalan söyleme. Geçen sefer de iş için gidiyorum dedin, genç kızlarla buluştun.
4: Ama kızlarla iş konuşuyordum.
3: Sabahlara kadar pavyonda dans edip sana para yetiştiriyoruz. Bu yetmedi mi?
4: Sana böyle kıskançlık yakışmıyor. Hadi işe geç kalacaksın.
3: Peki, peki gidiyoruz.
4: Bir dakika. Avans aldın mı?
3: Evet, ne olacak?
4: Bana biraz para lazım da.
3: Al.
4: Teşekkür ederim.
3: Bir şey değil.
4: Güle güle. Alo, Leyla Hanım siz misiniz?
5: Evet.
4: İnanın bana o kadar tesir ettiniz ki rüyalarıma bile giriyorsunuz.
5: Çok teşekkür ederim. Bilmem ki, çok iltifat ediyorsunuz bana.
4: İltifat değil, gerçek efendim.
3: Çocuklar, çekilin canım, çekilin.
4: Sizi gördüğüm an içime bir ateş düştü sanki. Her an kalbim sizin için çarpıyor.
5: İnanmam.
4: İnanın sözlerim hakikat efendim. Sizinle görüştüğüm zaman genç ve olgun bir kadınla görüşmüş oluyorum.
5: Tabii. Ben de zaten çocukluktan hiç hoşlanmam. Bence erkeklerin olgun olması gerekir.
4: Öyleyse içerek bu havadisi yarın gece kutlayalım. Ama evden nasıl çıkacaksın geceliğin?
5: Yarın akşam mı? Aa, niçin çıkamayayım? Ben çocuk muyum? Gelirim tabii. Saat 10'da.
4: Tamam. Saat 10'da bekleyeceğim.
5: Oh, güle güle.
3: Kız, nasıl çıkacaksın dışarı evden?
5: Planları kurdum bile. Yeni öğretmen var ya, onu kullanacağım.
3: Kanar mı? Seni götürür mü?
5: Oh, öyle aptal ki, ben ona her şeyi yaptırabilirim.
3: Sus sus, bak geliyor galiba.
1: Evet, dersimiz. Oho, günaydın.
5: Günaydın.
1: Günaydın.
5: Arkadaşlar, yeni edebiyat öğretmenim.
1: Mehmet Kumru, Kumru Mehmet.
6: Memnun olduk.
1: Ben de memnun oldum. Şimdi nereden?
5: Bu elbiselerle o kadar değişmişsiniz ki... Ha. ...az kalsın sizi tanıyamıyordum.
1: Evden verdiler bunları.
5: Çocuklar, hocam bahsettiğim kadar yakışıklı değil mi?
3: Çok yakışıklı.
1: Yarım rica ederim, beni iltifat ediyorsunuz, şımartıyorsunuz beni yani.
5: Yok canım. Ya iltifat değil. Arkadaşlarıma bir saatten beri ne kadar yakışıklı, ne kadar bilgili ve ne kadar cana yakın olduğunuzdan bahsediyordum.
1: Çok teşekkür ederim efendim.

0: başka. Sevemem ben hiç kimseyi senden başka, senden başka. Kıyamam ben başkasına senden başka, senden başka. Sevemem ben hiç kimseyi senden başka, sen...
1: Ne oluyor burada? Ne oluyor burada?
2: Ha, şey oluyoruz biz, yani meşk ediyorduk da.
1: Yahu bu ne biçim meşk be?
2: Ha, efendim, bu alafranga meşk.
1: Alafranga istemem. Siz çekilin. Sen gel bakayım buraya. Gel buraya.
3: Geliyordum zaten babacığım.
1: Bir kere şarkı ala Türk olsun, evvela güftüyü geçin bakalım.
2: Gelse o şuh meclise.
3: Gelse o şuh meclise.
2: Nazı tegafül eylese. Söylesene ya.
3: Bazen tekafür eylese.
1: Nazı tekafül eylese. Kalın kafalı adam söylüyor işte, duymuyor musun?
3: Ama babacığım.
1: Sen.
2: Ben söylüyorum işte.
1: Fena değil. Hadi devam edin dersiniz.
2: Gelse.
1: Ama şarkılı, tempolu edebiyat dersi istemem.
2: Yok.
1: Anladın mı?
2: Anladım efendim.
1: İşte o kadar.
2: Anladım.
1: Hadi dersinize devam edin. Dersin sonuna kadar burada kalacağım. Hadi başlayın.
2: Gelse o şuh meclise.
3: Gelse o şuh meclise.
2: Nazı tegafül eylese.
3: Nazı tegafül eylese.
2: Söylesem babana da bur boşuna beklemese.
3: Bu dersi bahçede yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
2: Bir şey değil estağfurullah da yalnız ben senin gibi bir kızın nasıl olup da ikmale kaldığını merak ediyorum hala.
3: Kaldım işte ne olacak?
2: Hay kaldın ama neden kaldın yani?
3: Neden mi kaldın? Ha? Söyleyeyim. İkmale kalmama sebep hep bu asık suratlı hocalar. Eğer sizin gibi cana yakın bir hocam olsaydı sınıfta kalmazdım.
2: Cama yakın deyince bu ne demek yani ne demek?
3: O kadar sıcakkanlı, sempatik ve yakışıklı bir insansınız ki sizden insan her şeyi öğrenir.
2: Çok teşekkür ederim Leyla Hanım.
3: Bana sadece Leyla demeni istiyorum.
2: Ya. Pekala, yalnız sadece sen de bana sadece Mehmet de.
3: Mehmet. Tabii Mehmet.
2: Hayır, gayrı tabii Mehmet dedi. ne dersen de ama bu yok. Ahmetleri, Mehmetleri bir tarafa bırakalım şimdi. Ders yapalım. Şey yapalım. Bak şu nehrin hoşnu marif dağına, alemin cuşuş verir efkarına. Leyla, fayülatün.
3: Öyle dalga geçiyorum ki hocamla. Ona biraz yakınlık gösteriyorum, gevşeyi veriyor.
4: Bakın o adam size aşık olmasın.
3: Yok canım, olur mu öyle şey? Siz adamı bir görseniz babam yaşında. Ne yapayım, o olmazsa çıkamıyorum ki sokağa.
4: Haklısınız. Sokağa çıkmak için onu kullanmaya devam edin. İyi geceler.
3: Size de iyi geceler. Güle güle.

neler mi sanki? Aşkımızla dolu günler, ayrılıklar, yalnızlıklar, geçiyor yazık ömürler. Ne kadar severse sevsin,

0: ben Mehmet Kumru, Kumru Mehmet, Kumru.
1: Ah, sen ne arıyorsun bu saatte burada?
0: Şey, benim uykum kaçtı da bir parçacık. E'si...
1: Sonra?
0: Sonrası da şey, senin güzel sesini duyunca tabii... ...hemen kendime baktım, buradayım ben.
1: Vallahi doğrusunu istersen Mehmet, benim de uykum kaçtı.
0: Hadi, biraz evvel sana bir şeyler anlatmak, böyle... ...bir şeyler söylemek ihtiyacını duydum ama... ...tabii vakit geç olduğu için... ...belki de yatmışsındır diye düşündüm.
1: Ne söyleyecektin bana? Şimdi söyle, bak yanındayım. Hem de uzun müddet burada kalabilirim.
0: Ah, unuttum, unuttum. Çünkü bu gece ben lüzumundan fazla heyecanlıyım da.
1: Hatırlamaya çalış.
0: Çalışayım.
1: İstersen sabaha kadar burada kalıp hatırlamanı beklerim.
0: Ha, belki bunu verirsem... ...söyleyeceklerim aklıma gelir belki de.
1: Teşekkür ederim. Al.
0: Ben de teşekkür ederim.
2: Kim var orada?
3: Hırsız var galiba.
2: Ben de bir ses duydum.
3: Sen o tarafa git, ben de bu tarafa gideyim.
2: Tamam, oldu.
1: Gel, gel, gel, çık yukarı.
3: Ben çıkamam buradan, merdivenden çıkayım.
1: Ver elini bana, ver.
3: Ver, ver, ver. Kimseyi gördün mü?
2: Yok, sen.
4: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
5: Peki, ne yapacaksın?
4: Ne bileyim ben?
6: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
7: Geçen ömrüm...
5: Bakarsın, muvaffak olurum.
8: İnşallah. Öpün elimi bakayım. Öpün!
7: Gözümün yaşına bak.
6: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldi kendim.
9: Oğlumuzu gördüm.
4: Hiç mi?
7: Ölemezsin! Ölemezsin!
5: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
9: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki ah bir görseydiniz.
6: Ferhat, bak baban geldi.
10: Kendimizi harap ettiniz.
4: Ölecek miyim doktor?
10: Maalesef.
9: Canım babacığım.
11: Ya derler, bugün 16.15'te TV4'te.
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
13: aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
14: Otobit'te. Doğru balık doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Çipranın kilosu 379 liraya, Carrefour online market ve tüm Carrefour'larda sizi bekliyor. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'ya.
15: Haydi gel! Haydi.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: Express içelim.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa raffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Siparişiniz.
4: Webpage.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Hay öldüm. Hay öldüm korkudan be. İyi ki Allah razı olsun sen vardın. Herifler beni ben bir görseydi vallahi çiğ çiğ yerlerdi beni.
7: Allah korusun. Bir şeyin var mı hoca?
6: Yok bir şey olmadı ki, bir şeyim yok tabii.
7: Var var. Ne var? Bak kalbin çok çarpıyor. Çok heyecanlandın galiba. Ay.
6: Çarpıyor çarpıyor.
7: Doğrusunu istersen ben de korktum o adamlardan, gittiler ama.
6: Yok ben bahçeden çıkmam bir daha, bu taraftan giderim ben.
7: İyi hadi.
8: Hey kızım.
6: Dışarıda biri var.
7: Ne olur?
6: Canım ne olur olur mu? Bu kılıkta gece yarısı senin yatak odandan çıkarsan...
7: Hayır sen yatak odandasın, ne yapacağız? Ne yapacağız? Sen şimdi bir yere saklan, çabuk çabuk çabuk. Saklan bir yere hadi. Yatağın altına. Yok yok yok yok. Aynanın arkasına, aynanın arkasına. Çabuk çabuk çabuk. Sakın görünme, iyice saklan değil mi?
6: Yok yok görünmem, görünmem.
7: Saklan, saklan. Girdi adı. Kızın nereye kaçtığını gördün mü Leyla?
9: Yok, hırsız mı var?
7: Bahçede kıyametler koptu. Gürültüleri işitmedin mi?
9: Yok, hayırdır. Biraz başım ağrıyor da şöyle uzanmışım. Rica etsem bana bir aspirin getirir misin?
7: Peki, peki kızım.
10: Ne oldu?
7: Bir erkek hapşırığı işittim.
9: Erkek hapşırığı mı?
7: Ya evet.
9: Yok canım.
7: Köpek Jimmy olacak. Tamam o hapşırmıştır ya. Dur ben şimdi bulurum onu. Neredesin Jimmy?
9: Yok burada. Jimmy.
7: İşte tamam bak. Aynanın arkasındaymış. Aşk olsun Jimmy. Böyle hapşırılır mı? Yoksa... yoksa üşüttün mü? Senin de benim gibi başın mı ağrıyor yoksa? Hapşıracağına havla bari öyle değil mi? Sus Jimmy, sus! Ben sana dışarı çıkma demedim mi? Gördün mü ya, dedi köpekmiş. Jimmy işte. Hadi sen bana aspirinimi getir. Hadi dedeciğim, hadi.
10: Peki kızım.

0: Hadi çık artık, çık. Hadi çabuk çık oradan. Ay çık.
1: Gitti mi, gitti mi?
0: Gitti, gitti, tamam. Hadi
1: ben de gideyim. Ben de gideyim çünkü bu gece ömrümden en aşağı bir sene eksildi. Burada biraz daha kalıp da yani hayatımı ihtiyarlatmak istemem doğrusu.
0: Dur, ben terlik getireyim sana.
1: Getir, getir.
0: Leyla kızı.
1: Leyla!
0: İlacını getir.

0: ilaç ne işte, başının ağrısı gibi. Aa, hadi gülüm, hadi kuşum bebeğim. Sarı saçlı bebeğim. Aa. Hadi. Aa, nazlanma ama. Aa, bak kızarım ama, kalk bakayım.
1: Bağırma. Biz burada edebiyat dersi yapıyorduk canım. Vallahi edebiyat.
0: Ne edebiyatı?
1: Yatak edebiyatı.
2: Ay dadı, ne bağırıyorsun öyle? Tanımadın mı onu?
0: Yatağında görünce tanıyamadım.
2: O benim edebiyat öğretmenim.
1: Ben edebiyat...
0: Derslerini yatakta mı veriyorlar?
1: Hayır, eskiden duvar dibinde veriyordum, basılınca burada verdik şimdi.
0: Hiçbir şey anlamıyorum.
1: Ben başka derste anlatırım.
3: Ziya! Zeki!
0: Eyvah! Eyvah! Ne yapacağız şimdi?
1: Keser bizi, keser!
0: Keser ya!
2: Aman dadıcım, sen idare et, ne olur. Sen de gel banyoya, çabuk banyoya.
1: Ben dün yıkandım be. Ne var, ne oldu be?
4: Ne var, var mı? Hırsız var, hırsız! Sen bu tarafa ara. Sen de böyle git.
1: Peki be.
4: Bir elime geçirsem şunu. Leyla'nın odasına gideyim. Nerede hırsız dadı?
0: Aa, ne hırsızı be?
4: Ne demek ne hırsızı? Ha? Sen demin bangır bangır bağırmıyor muydun hırsız var diye?
0: Yo, size öyle gelmiş olacak, ne diye bağırayım yo?
4: Peki, Leyla nerede?
0: Aa, Leyla, banyoda köpeğini yıkıyor efendim.
4: Köpeğini mi yıkıyor?
0: Daha yüksek havlu da dursunlar.
4: Niye böyle çok havlıyor bu köpek?
0: E bilmez misiniz be, yıkanmaktan hoşlanmaz. Başını sabunlarken gözüne sabun kaçıyordu canı acı. Ya, ya.
4: Bir bakayım şu köpek nasıl yıkanıyor.
0: Ha? Aman bakma be, utanırsa ona.
4: Ne yapıyorsunuz burada?
5: Otobüs bekliyorduk da.
4: Ne otobüsü?
5: Çarşı kapı otobüsü.
4: Otobüs beklenir mi burada be?
5: Vallahi ben beklerim ama otobüs gelir gelmez onu bilmem.
4: Yeter, nedir bu senden çektiğim? Yarından tesli yok der, hele eşyalarını topla ve defol git.
0: Ama babacığım...
4: Sus! Maması maması yok. Sen de derhal odana git.
0: Al!
4: Avlama lan! Uylanmaya başladım.

0: Bir dakika, bir dakika.
1: Aa, sen miydin?
0: Gitmekte hala ısrar ediyor musun?
1: Bu evde duramam artık. İkimiz için de böylesi daha iyi.
0: Öyleyse ben de sana bir şey söyleyeyim. Ben de bu evde durmuyorum.
1: Aa, niçin durmuyorsun?
0: Çünkü hiç rahat değilim burada.
1: Ya, vah vah vah.
0: Peki ama ne yapacağımı sormadın.
1: Ha, sorayım mı öyleyse? Ne yapacaksın peki?
0: Kaçacağım.
1: Aa!
0: Bu evden kaçacağım.
1: Aa, kaçacak mısın?
0: Tabii. Mehmet Kumru'nun bulunmadığı evde benim işim ne?
1: Olur mu canım? Baban ne der buna?
0: Aa! Ne demek yani? Yoksa beni yanında istemiyor musun? Ha? Ağlarım şimdi vallahi.
1: Yok, bak şey...
0: Çok fenasın sen!
1: Ağlama canım durup dururken canım! Ben istemiyorum demedim ki!
0: Tamam, istiyorum dedin. Yo. Tamam, tamam. Akşam saat 10'da bahçede buluşuruz. Akşam 10'da bahçede buluşacağız. Yo. Sen beni bekle, üstümü değişeyim.
1: Kaçma işinden vazgeçtim.
0: Aa, neden?
1: Bak Leyla, bir kere aramızda çok büyük bir yaş farkı var. Sonra ben senin yaşadığın hayata ayak uyduramam.

0: ki. Onun için vazgeçelim gel biz bu sevdadan.
1: Yani biz şimdi beraber gitmiyor muyuz?
0: Hayır, gitmiyor.
1: Kaçırmıyor musun beni?
0: Kaçırmıyorum, hayır. Hadi sen şimdi evine git, yuvana dön, yuvana, yuvana.
1: Peki öyleyse, ben de şimdi imdat diye bağıracağım, bizi burada beraberce yakalayacaklar.
0: Şş, sen çıldırdın mı, divane misin? Babam bir duyarsa keser bizi kıtır kıtır ya.
1: Öyleyse gel gidelim.
0: Olmaz.
1: Olmaz mı dedin?
0: Olmaz dedim.
1: İmdat!
0: Allah ölümü! Sus, sus! Sus, peki, peki, peki, gidiyorum. Sus!
1: Yaşım! Hadi.

aşkın yüzünden uykularım kaçtı. Senin sevdan başıma bak değişler açtı. Senin aşkın yüzünden uykularım kaçtı.

0: Laf aramızda vallahi gene gözüm seyirdi. Babam vuracak ya da başkası vuracak. Bir felaket gelecek başımıza vallahi gene.
1: Senin aşkın yüzünden uykularım kaçtı.
0: Kaçsın.
1: Senin sevdan başıma bak ne işler açtı.
0: Kaçar.
1: Senin aşkın yüzünden uykularım kaçtı.
0: Kaçar.

0: Ömer Bey buradalar mı?
1: İçerideler.
0: Versin.
1: Sen dur bakalım.
0: Ne münasebet canım. Gel sen buraya gel. Arabayı parka alır mısın?
2: Git.
1: Çok kalabalık burası ya.
0: Şapkanızı rica ederim.
1: Yok yok, kalsın böyle daha iyi.
0: Adet böyledir, şapkanızı verin.
1: Ama bana bak, başka şapkam yok ki benim.
0: Verin, çıkarken alırsınız.
1: Ha, böyle yerlere gelmediğim için çok bilmiyorum da. Hadi yürü.

0: Buyurun. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi gördüğüme çok sevindim.
1: Ah, teşekkür ederim. Ben de.
0: İnanın, sizi her zaman yanımda görmek istiyorum. Ne var, bir şey mi istiyorsun?
2: Yok.
1: Ah, hani sana bahsettiğim öğretmenim var ya?
3: Mehmet Kumru, Mehmet Kumru.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Hadi bara git, bir de hesabı bende.
3: He?
0: Bu gece peri masallarında yaşayan bir kraliçe kadar güzelsiniz. Al şu parayı, git eğlen, gerisini düşünme. Gözleriniz bugün her günkünden daha güzel ve parlak.
1: Ah, ne kadar güzel konuşuyorsunuz.
3: Aa, bir dakika, Buyurun. Evli misin sen?
2: Evet.
3: Çocuğun da var mı?
2: Var.
3: Al öyleyse bu 500 lirayı, onlara bir şeyler alırsın bundan.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ah, içki mi?
0: İçmez misiniz? Teşekkür ederim.
1: Ah, viski! Ah, içerim tabii.

0: Ah, Enver, ah.
1: Ah, Enver, ah. O büp Enver o.
0: Benden para sızdırıp o kadına yediriyor. Bu hale de mi düşecektik? Ama ben gösteririm o Enver'e. Kanını da içki gibi içeceğim onu.
1: Sakin ol, ben rezalet istemem.
0: Ne demek rezalet istemem? Sen benim halimi görmüyor musun? Sabahlara kadar çalışıyorum, parayı benden alıp başkasına yediriyor. Boğacağım onu.
1: Ağır ya. Boğsun be kardeşim, bırak boğsun ya, boğsun.
0: Boğacağım, boğacağım, boğacağım.
1: Sen sus bari be, rezalet mi çıksın istiyorsun? Ya o Enver'i boğsun, kurtulsun.
2: Allah.
1: Vallahi kurtulur ya.
3: Böyle aptal biri size nasıl ders verir anlayamıyorum. %100 sınıfta kalmak niyetindesiniz galiba. Ha,
4: onu bana ders versin diye değil, sizden rahat buluşmamı temin etsin diye kabul ettim.
3: Ya.
4: Beni affedin, sizi üzdüm.
3: Rica ederim, şerefe.
0: Ama ben göstereceğim. Vallahi göstereceğim.
1: Bana bak, artık sen çok oluyorsun. Bu adamla içki içip eğlenmene artık müsaade edemem. Hadi kalk bakayım, kalk kalk. Ya bu Enver, üç kağıtçı bu, büp Enver. Bu, senin paran için sana maaşıklaştık ediyor.
5: Sen kim oluyorsun lan?
1: Aa, Mehmet Kumru.
5: Sen nerede?
1: Onun kusuruna bakmayın.
5: Peki, müdür bey, sen kim oluyorsun?
1: Dur burada. Söylesene. Sen kekeme misin?
6: Buyurun, bir şey mi var?
1: Bu deliği dışarı atın.
5: Ne?
1: Kimi?
6: Gel.
1: Neden?
6: Ne? Atın dışarı. Hadi.
1: Leyla, çok içme, çok içme!
3: Sizden çok özür dilerim.
4: Bir şey değil.
1: Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şapkan var, şapkan var. Evladım, şu şapkamı versene, eksik doğmuşuz. Hadi hazırım yavrum, atın. Hadi. İmdat! İmdat!
7: Bir daha da buraya gelme.
1: Olur, olur, gelmem. Bana bak, sen hiç utanmıyor musun be? Allah'tan korkmaz mısın sen? Böyle bir kızı nasıl aldatabilirsin ha? Utanmıyor musun?
5: Hay Allah, hay Allah! Müdür bey, müdür bey!
1: Müdür bey, siz inisiyatifin yok mu? Bir iş yapma mı?
5: Hadi müdür bey, müdür bey!
1: Ne var gene?
5: Atın şu herifi dışarı!
1: Atın dışarı be! Hay Leyla, ben gidiyorum, dikkat et kendine, aziz evladım!
3: Şeref be!
1: Ya şey, bana bak, bir dakika, bir dakika, bir dakika ya!
5: Gene ne var?
1: Bilmiyor musun, şapkan var, geçen seferden, ver kızım şunu! Hadi hazırım, götürün şimdi! İmdat! İmdat!
7: Bir daha gelirsen ayaklarını kırarım, anlaşıldı mı? Yormayayım seni!
1: Anlaşıldı, anlaşıldı, anlaşıldı! İmdat! Polis! Gene sen ha, bu sefer ne var?
3: Abicim, sen emniyet ve namusu korumakla mükellef değil misin?
1: Evet, ne istiyorsun?
3: İçeride kız... Abi ya, bugün günlerden ne?
1: Cuma.
3: Teşekkür ederim. İyi cumalar.
1: Hay Allah!
3: Taksi! Beyefendi!
8: Buyurun.
3: Affedersiniz, bana biraz yardım eder misiniz?
8: 5 lira yeter mi?
3: Aa, ben dilenci değilim efendim, ben para istemiyorum sizden.
8: Peki ne var, ne istiyorsunuz?
3: Benim bir problemim var da, acaba bana yardım eder misiniz?
8: Yok, işim var kardeşim.
3: Ama beyefendi bak, içeride bir kız orada...
8: Acelem var kardeşim. Taksi! Hey taksi, taksi!
3: Bir dakika, bir dakika, bir dakika! Siz resmi elbise giymenize rağmen bana nasıl yardım et?
8: Kardeşim ben polis değilim, pilotum.
3: Canım ne olursa...
8: Yani uçak şoförüyüm.
3: Sen ne olursan ol abicim ya, bana yardım etmen lazım. Daha doğrusu içeride iyi bir ailenin masum bir kızı var, başına bir felaket gelecek, yardım edelim ona ya.
8: Kız mı?
3: Evet, hem de masum bir kız.
8: Bu masum dediğin kız
9: güzel mi var ha?
1: Güzel olmasına güzel, hem de ne güzel. Hem masum hem de güzel mi güzel.
9: İyi. Ben ne sıfatla girerim oraya?
1: Akraba sıfatıyla gireriz abi. Mesela dayısının kızı, amcasının oğlu, halasının oğlu filan. Ha. Hadi bir şey uydururuz ya.
9: Peki, hadi, oldu
1: hadi,
9: bu iş.
1: Hadi gel abi.
9: Dur. Ya kız diretirse?
1: Aman atarsın tokadı çıkarırsın abiciğim. Hadi benim canım abiciğim.
9: Atarız be. Aa,
1: şapkalarımız.
9: Aa,
1: gel. Na bak, işte bu kız zavallı. Kurtaralım şunu ya. Sevaptır.
9: Aa, ne kadar da güzel kız.

0: Sen buraya bu kızı kurtarmaya mı geldin yoksa tavlamaya mı birader?
1: Şey, çok güzel kız.
0: Anladık, ama güzelse illa ki tavlayacak mısın ya?
2: Oo, affedersiniz bayım. Alçak namussuz seni, üç kağıtçının birisin sen. Paramı çalıp bu kadına yediriyorsun. Kafanı kıracağım şimdi. Kendine! Bırak beni,
0: kendine!
2: Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni!
1: Defol şuradan, hadi! Sen de benden geleceksin şekerim.
3: Nereye?
1: Eve.
0: Sen kimsin? Ben de o onun amcasının oğlu.
1: Amcasının oğluyum.
0: Evet.
3: Amcamın oğlu. Hangi amcamın oğlu?
0: Ananın canım? Amcasının oğlu canım, uzatmasına
3: ben
0: neden?
3: Ben buradan bir yere kımıldamam.
0: Çak tokadı ya, çak tokadı.
1: Öyleyse zorla götürürüm seni.
0: Ya amcanın oğlu.
3: Amcamın oğlu.
4: Ne vuruyorsun el alemin çocuğuna?
0: Ben mi?
4: Yok ben, tabii sen.
0: Ama sana vurdu, ben nasıl dayanırdım?
4: Bir yerinize bir şey oldu mu?
1: Yok, hayır.
0: Şş, hadi gidelim buradan ya, kavga çıktı.
1: Nereye?
0: Kavga, kavga, kavga.
4: Bir dakika, canı acıdı.
0: Erol!
1: Acısın!
5: Yılmaz! Dündar, gelin buraya! Bak,
0: sizlerini çağırdı herif, yürüyün yahu!
4: Dur bir dakika, dövüyorlar onu!
0: Görsünler!
4: Ama güzel yüzü bozulur.
0: Ya bozulursa bozulsun, hakikaten amcanın oğlu mu zannettin canım? Yürü.
1: Bir daha bana rastlarsan selam söyle, alasma.
0: Gel buraya, çabuk çabuk!

0: yaptıklarından memnun musun? Baban acaba durumu öğrenirse ne yapacaksın?
1: Sen karışma! Yaptıklarımdan ben mesulüm. Hele siz beyefendi çok küstahsınız.
2: Sizin bana ve beyefendiye teşekkür etmeniz
0: bana,
2: lazım.
0: Bana!
1: Ay bir de teşekkür mü edeceğim?
2: Tabii ya! Bir kere o iyi ve namuslu bir insan.
0: Tabii! Hem de ne namuslu, ne namuslu!
2: Sizin için kendini tehlikeye attı. Keşke beni bu kadar seven biri olsaydı.
0: Anlat, anlat! Ona biraz benden bahset, bahset!
2: O zavallıya böyle davranmak yakışmaz size. Hem babanız yaşında bir adam.
0: Oha! Karıştırma orasını ya! Karıştırma be kardeşim ya! Sen önüne bak, önüne bak, önüne!
2: Size kendimi tanıtayım. İzzet Kaya, pilotum. Adınızı lütfeder misiniz acaba?
1: Leyla! Ha? Bana nasıl tokat atarsınız? Siz kim oluyorsunuz? Böyle bir şey yapmaya hiç hakkınız yoktu.
2: Evet, hakkım yoktu biliyorum ama... Öyle icap etti.
1: Ne demek öyle icap etti?
2: Yani sizi görür görmez şaşırdım. Aa, ne yapacağımı bilemedim.
1: Sahi mi?
2: Özür dilerim.
1: Aa, rica ederim.
2: Barışalım, ne olur.
1: Bilmem ki. Öylesin.
2: Beni affetmeniz için size vuran eli kesmeye hazırım.
1: Aa, yok, hayır. Kolsuz çirkin olursunuz ama.
2: Öyleyse kendimi affettirmek için ne yapabilirim?
1: Canım demin özür dilediniz ya.
2: Siz de vurun ödeşelim.
1: Aa.
2: Bire karşı 10 takat vurun bana!
1: Ben sizin gibi değilim, acırım! Kıyamam size!
0: Ya at şuna birkaç tokat, bitsin bu iş vallahi, ben patlatacağım şimdi ha! Şşş, ne yapıyorsun?

0: yapıyorsun birader?
1: Beni dövsün diye onu kızdırıyorum.
0: Allah Allah, kızdırmak için başka bir şekil bulamaz mısın yani? Önüne baksana, kaza çıkaracaksın be.
1: Hanımefendi, nişanlı mısınız?
0: Ya sana ne be birader, eve kadar sabredemez misin? Sus ya!
2: Bırak konuşsun canım ha! Hayır, nişanlı filan değilim.
0: Ya! Allah aşkına önüne bak, önüne bak, önüne kaza çıkaracak. Hem dur! İşte bak, geldik, bizim evimiz burası.
2: Burası mı bizim evimiz? Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Güle güle.
1: Allah'a ısmarladık. Yarın buluşalım mı?
2: Nerede?
0: Canım neredesin? Ne demek nerede?
1: Yarın saat 3'te bu kapının önünde.
2: Olur, peki.
0: Başka kapıya, Allah versin, hadi.
1: Saat tam 3'te buradayım.
2: Güle güle. Bizim evimiz değil ki burası.
0: Canım tabii değil, şu yapışkandan kurtulalım diye bu numarayı yaptım işte.
2: Evimizi öğrense ne olurdu sanki?
0: Canım, ne demek ne olurdu yani? Ne demek, anlayamıyorum ki bunu. Zaten çok soğuk bir herif o pilot.
2: Aksine, çok tatlı bir adam.
3: Gelemem olur mu canım? Sizden daha yeni arkadaşlık etmeye başlamıştık. Sonra o gördüğünüz kadın delinin biri.
2: Ne demek istediğinizi anlamadım. Rica ederim benden doğru konuşun. Gelemem dedim, o kadar.
3: Ama Leyla, neden gelmek istemiyorsun? Bunu bilmem lazım.
2: Size hesap vermek mecburiyetinde de değilim ayrıca.
0: Akşam düşüncesi. Bir grup vakti düşündüm seni. İçim alev alev, parça parça şarap rengi. Sen o akşam kızılığınca gir gönlüme. Kumral saçlarında sar. Serseri bulutlar misali sürükle beni peşine.
2: Acaba gelir mi?
0: Kim gelir mi?
2: İzzet Bey gelir.
0: Aa, o suratsız pilot değil mi?
2: Niçin elin adamına suratsız diyorsun canım?
0: Suratsız olduğu için suratsız diyorum.
2: Hiç de suratsız değil. Gayet de güzel bir çocuk.
0: Aa, suratsız. Hem biz burada edebiyat dersi mi yapacağız, elin pilotunun suratını mı konuşacağız?
2: Ama hocam, bugün biraz dalgınım, dinleyemiyorum.
0: Aa, o zaman bu ders burada biter, Fayrus.
2: Tamam, ben de bunu istiyordum zaten. Peki saat kaç şimdi?
1: 2.
2: Tamam, yetişirim. Çok teşekkür ederim hocam, Allah'a ısmarladık.
0: Nereye gidiyorsun ya? Aa, o suratsız pilot.

0: Demek sizi sevdiğime inanmıyorsunuz.
1: Ama daha ikinci defa karşılaştık. Çok çabuk olmadı mı bu iş?
0: Ben her işimi çabuk yaparım.
1: Neden?
0: Çünkü pilotum ben. Pilotlar da hızlı olur, bilirsiniz.
1: Ama böyle konularda önce biraz düşünmek lazım.
0: Düşünmenize hiç lüzum yok. İnanın bana, sizi ilk gördüğüm an sevdim.
1: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: Sizi öylesine sevdim ki... dün gece yanınızdan ayrıldıktan şu ana kadar... hep sizi düşündüm.
1: Demek beni öylesine sevdiniz.
0: Evet.
1: Ben de size bir şey itiraf edeceğim. Eğer çok çabuk oldu demezseniz.
0: Nedir o?
1: Ben de sizi seviyorum. Ha? Dün gece anladım bunu.

0: Leyla. Sana son defa havacı usulü bir şey söyleyeceğim. Benden hemen evlenir misin?
1: Evlenmek mi? Beni hemen evlenecek kadar çok mu seviyorum?
0: Evet Leyla. Çok.
1: O zaman bana düşünmek için biraz vakit ver.
0: Peki.

0: Bakın işte geldik artık. Lütfen burada ayrılalım.
1: Evlenme teklifime evet demeseniz katliyen gitmem buradan.
0: Ben de size düşüneyim dedim.
1: Durun. Evet deyinceye kadar sizi bekleyeceğim.
0: Ama olur mu öyle şey?
2: Leyla, sen nerelerdesin Allah aşkına?
0: Biraz gezdik de.
2: Ha, hadi eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz biz. Delikanlı, siz de hadi evinize gidin, hadi.
1: Yok, ben burada beklerim.
2: İster git, ister bekle, ne yaparsan yap ama biz gidiyoruz. Çal şu kapıyı da bizim ev zannetsin burayı, hadi hadi hadi.
0: Efendim?
2: Ha?
0: Müzeyyen Senar galiba.
2: Ne?
0: Vallahi Müzeyyen Senar!
2: Müzeyyen abla!
3: Bir şey mi istediniz?
0: Hiç, bir resminizi isteyecektik de.
3: Sizin başka bir derdiniz var. Geçin içeri de... Anlatın bakalım derdinizi.
0: İşte böyle Müzeyyen abla. Bir pilot. Yakışıklı, uzun boylu, hem de çok kuvvetli. İlk görüşte ısınıverdim ona.
3: Ya demek böyle. İlk bakıştan bir aşk doğdu aranızda. Biliyor musunuz? Ben bir zamanlar böyle bir plak yapmıştım, satış rekoru kırmıştım.
2: İlk görüşte aşk. Böyle bir şarkı hiçbir zaman tutmaz ki. Tutmaz.
3: Zavallı. Zannederim sen de umutsuz bir aşk yaşıyorsun.
2: Kim? Ben mi? Yo.
0: Şarkınızın adı neydi?
3: Şarkımın adı... Hicran hastası.
2: Hicran hastası mı? Peki... O şarkının konusu neydi?
3: Umutsuz bir aşka düşmüş insanların hayatını anlatıyordu. Mesela... seninle küçük hanım arasındaki yaş farkı büyük. Acaba o seni sevebilir mi?
0: Asla!
2: Müzeyyen hanım mesela dedi. Mesela! Sen de hemen itiraz etmesene.
3: Mesela baban seni onunla evlenmeye mecbur etse... Kabul eder mi?
0: Asla! Asla kabul etmem. Mecbur edemez beni babam.
2: Ya... Müzeyyen ablam... Mesela diyor, mesela. Mesela,
0: ben
2: mesela.
0: Ben sevmediğim bir insanla katiyen evlenemem.
2: Peki... Seni ilk gördüğü gün aşık olduğunu iddia eden bir pilotla mı evleneceksin o halde?
0: Lütfen pilottan bahsetme. Çünkü o gerçekten başka bir insan. Onun için her fedakarlığı yapabilirim.
3: Gördünüz mü? Seven insan biraz fedakarlık yapmalı.
2: Böyle bir şey yapan cahilin... Cahilin biridir böyle. Zaten bu da cahil. Bu da cahil.
0: Sen ne diye karışıyorsun bu işe? Bana aşık değilsin ya laf.
2: Ya... Mesela diyoruz, mesela. Öyle demiyor muyuz Müzeyyen abla?
0: Müzeyyen abla, hani bize şarkıyı söyleyecektin?
3: Söyleyeceğim. Belki de bu şarkı senin bütün dertlerini dile getirecektir.

0: Kocam nereye gitti? Bir şey mi oldu yoksa?
1: Daha ne olacak kızım? Sen ona yapacağını yapmıştın.
0: Ama ben ona bir şey yapmadım ki.
1: Neler yapmışsın neler. Bu adam seni deli gibi seviyor kızım.
0: Beni seviyor mu? İnanılmayacak bir şey bu.
1: Seviyor ya. Şimdiye kadar nasıl farkında olmadın Hayret? Hadi git kendini affettir ona, hadi, hadi.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara... Korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
5: Sağlam bankacılık.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine.

Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
1: Peki ne yapacaksın?
0: Ne bileyim ben.
2: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
3: Geçen ömrüm.
1: Bakarsın muvaffak olurum.
4: İnşallah.
5: Öpün elime bakayım. Öpün.
3: Gözünün yaşına bak.
2: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir kankim. Oğlumuzu gördüm.
0: Hiç unutmam.
3: Ölemezsin, ölemezsin.
1: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
6: Bugün o kadar güzel tenis oynadın ki afiyet görseydiniz.
7: Ferhat, bak baban geldi. Kendinizi harap ettiniz.
0: Ölecek miyim doktor?
7: Maalesef.
6: Canım babacığım.
8: Ya derler, bugün 16.15'te TV4'te.
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Bugüne kadar tek bir sipariş yok.
11: Sana mı, sana da bir tane?
10: Bakın yine istemiyor.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Mis gibi karamel kokuyor. Oh. Tam da leyslik.
17: Sadece dur lan. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
18: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
19: Bravo vallahi.
18: Sen de sadece dur lan.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamini

0: aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
6: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
5: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
6: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
5: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
6: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
5: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
6: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
9: ...25 yıldır hep seninle.
10: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama... ...maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
11: O zaman markete gidelim.
12: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
10: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
11: Nasılsın?
13: Herhangi bir cips mi?
10: Hayır.
12: Varsa Ruffles, maça varız.
10: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
12: Hoş geldin. Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsın?
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.

0: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
1: Kasa.
2: Marul.
1: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
6: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.

0: Beni affedin Mehmet Bey. Duygularınızı bu kadar ciddiye alacağınızı ummuyordum. Ben sadece şaka sandım.
1: Aşkta şaka olur mu Leyla Hanım? Ama gene de siz haklısınız. Bu iş benim için çok büyük bir delilikti. Ama ben de insanım. Size karşı daima sıcak bir his duydum. Ne yapayım mani olamadım buna. Sizi tanıdıktan sonra her şeyi güzel görmeye başladım. Hayatı bile sevmiştim ama... boşuna ümitlenmiş. Hakkım yokmuş benim bu mutluluğa.
0: Affedersiniz.
1: Bir şey değil. Ne demek af dilemek? Şimdi bütün olanları unutalım. Ben her şeyi biliyorum. Bu şey, İzzet'e olan hissinizi de anlıyorum.

0: Nerede o haylaz pilot? Nerede o aptal acaba? Ben onun yerinde olsaydım hiç bir yere gitmezdim. Ömür boyu burada beklerdim.
1: Beni mi çağırdınız? Ben bir yere gitmedim ki, buradaydım. Siz çıkıncaya kadar da burada kalacaktım. Sonra da gidip Leyla'yı babasından isteyecektim.
0: Babasından isteyecektin demek. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi gidin.
2: Allah'a ısmarladık sevgili hocam.
1: Allah'a ısmarladık, güle güle.
3: Hicran hastasıyım, yapayalım.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Bahri Bozkurt. 2 Mart 2015 İstanbul Kadıköy doğumluyum. 10 yaşındayım ve bu yıl 5. sınıfa geçtim. Yarışma programlarını büyük bir ilgiyle takip ediyor ve yarışmamıza katılmak istiyorum.
2: Merhaba, benim ismim Defne Karataş. 10 yaşındayım. Ortaokula geçeceğim. Bir kardeşim var, 4 yaşında. Piyano çalmayı ve resim yapmayı çok seviyorum. Yarışmayı çok zevkle izliyorum. Eğlenmeye geliyorum.
3: Merhaba, benim adım Yiğit Efe Tansu. 5. sınıfa geçtim. Hobilerim resim yapmak. Bu yarışmaya çok katılmak istiyordum. Herkese başarılar dilerim. Görüşürüz.
4: Ben Devrim Ayaz Akboğa. Yarışmaya Esenyurt'tan katılıyorum. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak, yüzmek ve tiyatro yapmak. Bu yarışmayı çok seviyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 1. masamızda Devrim var, 2. masamızda Defne, 3. masamızda Yiğit Efe ve 4. masamızda Bade. Tekrar hoş geldiniz. Heyecanlar var mı biraz?
5: Çok az.
0: Çok azıcık. Devrim'cim, seninle başlayalım o zaman. Bence heyecanımız gider diye düşünüyorum. Evet. Çünkü az önce sevgili izleyenler, biz programdan önce aslında kendi aramızda da bir ısınma turu yapıyoruz değil mi arkadaşlar?
5: Evet.
0: Burada danslar ediyoruz, halaylar çekiyoruz. Devrim'in sayesinde bugün yeni bir dans daha öğrendik. Neyi öğrendik Devrim?
5: Ellik.
0: Ellik nasıldı? Şöyle şöyle yapıp şöyle mi yapıyorduk dans evet. ederken? Bir çember kuruyoruz değil mi?
5: Evet.
0: Çok keyifliydi. Anneler de burada, babalar da burada. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Danslarımıza eşlik ettiniz. Devrimciğim, seni daha yakından tanıyalım.
5: Ben Devrim Ayaz Akboğa. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim futbol oynamak, yüzmek ve tiyatro yapmak. Bu yarışmayı çok severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: İyi ki geldin. Teşekkür ederiz Devrim'cim. Sen pilot olmak istiyordun değil mi?
5: Evet, pilot olmak istiyorum. Ben teşekkür ederim size.
0: Ay, çok naziksin. Teşekkürler. Neden pilot olmak istiyorsun?
5: Bir kere uçağa binmiştim. Hava yollarından çok etkilendim. Ondan sonra pilot olmaya karar verdim.
0: Hava yollarından mı etkilendin, yoksa o gezme fikrinden mi, pilotlardan mı? Hangisiydi? Gezmeyi de seviyorsun diye düşünüyorum. Bol bol gezeceksin o zaman pilot olup. Hoş geldin tekrar. Teşekkür ediyoruz.
5: Hoş buldum.
0: Defne'cim, hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Heyecan var mı?
6: Evet, birazcık var ama geçecek.
0: Bence de geçecek. Bu ısınma turunda hepsi geçecek. Hiç merak etme. Seni tanıyalım.
6: Merhaba, ben Defne Karataş. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Resim yapmayı, piyano çalmayı ve voleybol oynamayı çok seviyorum. İstanbul Kartal'dan katılıyorum. 4 yaşında Umut adında bir kardeşim var.
0: Umut burada mı bugün?
6: Evet, burada.
0: Tamam, Umut'a da sevgiler. Hoş geldin Umut'cum.
6: Eğlenmeye geldim.
0: Eğlenmeye geldin. Sen sanatçı olmak istiyorsun Defne'cim değil mi?
6: Evet, ben sanatçı olmak istiyorum. Müzikle ve resimle ilgilendiğim için.
0: Başvurunda çünkü ressam olmak istiyorsun diye okumuştum.
6: Evet.
0: Ama galiba o değişmeye başladı. Çünkü birçok sanat dalıyla uğraşıyorsun.
6: Evet.
0: Teşekkür ederiz Defne'cim. Yiğit Efe'cim, hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Merhaba, benim adım Yiğit Efe Tansu. 5. sınıfa gidiyorum. Bu yarışmaya katılmak çok istiyordum bu yarışmaya. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Yiğit Efe'cim, sen de mühendis mi olmak istiyordun?
7: Otomotiv mühendis olmak
0: istiyordum. Neden peki bu meslek?
7: Ben arabaları çok seviyorum. Çok düşkünüm arabalara, o yüzden.
0: Böyle küçük araba koleksiyonu da yapar mısın? Var mı öyle şeylerin?
7: Böyle var, evet.
0: Merak sararsın, arabaları incelersin. Başladın mı şimdiden hazırlıklara mesleğin
7: evet,
0: için?
7: Evet, ben çoktan hazırım.
0: Çoktan hazırsın. O zaman umarım senin de dileklerin gerçek olur Yiğit Efe'cim ve Bade'cim. Hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Ben Bade Bozkurt. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim voleybol oynamak, yüzmek ve resim çizmek. Yarışmaya İstanbul Üsküdar'dan katılıyorum. yarışma programlarına çok büyük bir ilgiyle izliyorum.
0: Peki sen ne olmak istiyordun Badeciğim?
8: Ben avukat olmak istiyorum.
0: Neden avukat olmak istiyorsun?
8: Avukat olmayı küçüklüğümden beri seviyorum ve ailem de bana bu konuda destek veriyor.
0: Peki böyle çok konuşkan mısındır? Evde genelde hep çok konuşan çocuklara sen avukat olacaksın derlerdi. Küçükken ben de çok konuşurdum. Dedelerim bana derdi ki sen kesin avukat olacaksın ama olmadım. Yine çok konuştuğum bir mesleğe sahip oldum. Sana derler mi öyle evde?
8: Bazen diyorlar evet.
0: Bazen diyorlar. O zaman bol bol konuşalım Badeciğim bugün programımızda. Başlayalım mı artık arkadaşlar?
8: Başlayalım.
0: Duyamadım. Eren bana şöyle bir şey almıştı arkadaşlar. Sihirli değnekmiş. Ben böyle sesleri az duyunca biraz yükseltmek için bunu böyle dokunduğum an sesler yükseliyor. Duyamadım. Başlayalım mı?
9: Başlayalım.
0: Süpersiniz. O zaman başlıyoruz. Devrim için geliyor harf tablomuz.
5: Annem ve teyzelerimin baş harfi olan G.
0: Giresun'un G'si 70 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Vücudun gücünü, dayanıklılığını arttırmak için yapılan hazırlık çalışmasıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması yaparız arkadaşlar. Defne?
1: Egzersiz.
0: Egzersiz mi doğru cevabımız görelim? Harikasınız. İlk 70 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar. Yapar mıyız egzersiz? Spor yapıyor galiba bu ekip değil mi?
1: Evet.
0: Devrimci?
2: Yaptığım oldu.
0: Yaptığın oldu. Zaten dans ederken de bayağı kalori yaktık az önce. O da bir spor gibi, egzersiz gibiydi değil mi?
2: Evet.
0: Defne'cim senin için geliyor harf tablomuz.
1: Edirne'nin E'si.
0: Edirne'nin E'si 40 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Fincan, tabak, bardak taşırken kullanılan düz bir eşyadır. Süremiz başladı.
1: Tepsi.
0: Cevabımız doğruysa Defne kumbaramıza bir 40 puan daha ekleyecek. Doğru mu görelim? Harikasınız. Şahane gidiyorsunuz arkadaşlar. Yiğit Efe için alalım harf tablomuzu.
3: Babam Aydın A'sı.
0: Aydın Bey'in A'sı 40 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Belirli bir ücret karşılığı yolcu taşıyan otomobildir. Süremiz başladı.
1: Taksi.
0: Eğer cevap doğruysa Yiğit Efe'cim kumbaramıza kaç puan ekleyeceğiz?
2: 40 puan.
0: Görelim doğru mu? Harikasın. Bravo. Vadeciğim hazır mısın?
1: Hazır.
0: Birazcık heyecan vardı sanki, o da gitti değil mi?
1: Evet.
0: O zaman senin için gelsin harf tablomuz.
1: Malatya'nın M'si.
0: Malatya'nın M'si 30 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Matematik kitaplarında iyi tanımlanmış nesneler topluluğu olarak açıklanan bütündür. Süremiz başladı.

0: sürekli ekip çalışması matematik severler vardı ekibimizde. Ne olabilir arkadaşlar? Biraz düşünelim. Bir kutu açacağım ben. Açalım bir kutu. Açalım mı bir kutu daha? İyi tanımlanmış nesneler topluluğu. Hadi bir kutu daha açalım. Yaklaştık. Hadi doldurun sonu. Ne olabilir devrim?
1: Küme olabilir mi?
0: Küme olabilir mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar 4 sorumuz geride kaldı ısınma turu için. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 160 puan birikmiş ve hedefimize 2340 puanımız var. Bravo. Devrimle devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Tokat'ın T'si.
0: Tokat'ın T'si 60 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Parfüm, kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılan mor çiçekli bir bitkidir. Süremiz başladı. Güzel kokar. Ne olabilir? Mor çiçekleri var. Hadi ekip çalışması. Bade.
2: Lavanta.
0: Lavanta mı doğru cevabımız görelim? Şahanesiniz. Defne ile devam ediyoruz derken lavantamızı da gördük arkadaşlar. Mis gibi kokusu geldi bile şu an. Sever miyiz çiçekleri?
2: Evet.
0: Alır mıyız annelerimize çiçek?
1: Lavanta bahçesine gittiğim var.
0: Aa gittin mi? Evet. Nerede gittin?
1: Silivri diye hatırlıyorum.
0: Silivri'de. Ay çok güzel değil miydi devrimci?
1: Çok güzeldi.
0: Böyle mor çiçekler, mis gibi kokusu vardır.
1: Evet.
0: Bir de çok arı oluyor galiba.
1: Evet, orada yazıyordu arı alerjisi olanlar gelmesin diye yazıyordu.
0: Lavanta bahçelerinde arı çok oluyor. Ama çok güzel, ne kadar güzel, keyifle gezmişsin. Darısı diğer arkadaşlarımızın başına diyorum ve Defne ile devam ediyorum. Defneciğim gelsin harf tablomuz senin için. Hangisi olsun Defne'cim?
2: Nevşehir'in N'si.
0: Nevşehir'in N'si 50 puan değerinde ve şehirlerimizden geliyor sorumuz. Tantunisi ile meşhur olan Akdeniz bölgesinde yer alan ilimizdir. Süremiz başladı. Tantunisi meşhur. Bir şey tantunisi derler. Ne olabilir? Yemeklerle aramız nasıl Yiğit Efe?
3: Mersin olabilir mi?
0: İlimiz. Bir düşünelim.
3: Mardin.
0: Mardin mi görelim? Yaklaştık ama öyle meyli bir şey. Ne olabilir arkadaşlar? Akdeniz bölgesinde. Şimdi şöyle Mardin'i eyledik zaten. Mardin Akdeniz'de değil. Akdeniz'de M harfiyle başlayan neresi olabilir? Hadi bir kutu açalım. Tantuni sever miyiz? Kuliste demiştiniz ki yemeklerle aram çok iyi. Hı? Tamam bir kutu daha açacağım. M ile başladı söyledik. Bir kutu daha açalım o zaman. Neresi arkadaşlar Bade?
2: Mersin.
0: Mersin mi görelim? Tantuni yedik mi peki arkadaşlar? Görselimiz hemen yanında. Yemediniz mi?
1: Yedim. Evet. Bir kere yedim.
0: Devrimcim yedin mi? Yiğit Efe?
2: Ben yediğimi hatırlamıyorum.
0: Hatırlamıyorsun. Defneciğim?
2: Yedim.
0: Arkadaşlar çok keyifli. Biraz böyle dürüme o da sarılıyor. Hani kebap dürüm gibi ama çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum ve Yiğit Efe ile devam ediyoruz.
3: Ablam İrem'in iyisi.
0: İrem'in iyisi 50 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. İnce ince kesilip kurutulan, genellikle haşlanarak tüketilen hamurdur. Süremiz başladı. Hep de şansımıza yemekler geldi arkadaşlar. Acaba üst üste yemekler. Karnımız acıktı yahu. Ha? Ne diyorsunuz? Var mı fikriniz? Ben biraz size ipucu mu vereyim yoksa kutu mu açayım? Ne yapalım?
1: İpucu.
0: İpucu. Şimdi ince ince kesilip kurutuluyor. Genellikle de böyle haşlanarak tüketiliyor. Böyle makarna gibi. Ne olabilir? Makarna var, başka ne var öyle? Küçük küçük, kurutulmuş hamurlar, minik minik kesilmiş. Ne olabilir? Hı? Bazen de böyle kavururlar, üzerine su koyarlar. Çok haşlamadan da çok güzel olur, pişer ama. Pişmiş bir hamur bu. Tamam, ben bir kutu açacağım. Hadi bir kutu daha açalım. Defne?
2: Erişte.
0: Erişte mi doğru cevabımız, görelim. Bravo Defne. Ve harf tablomuz Bade için geliyor.
2: Ozan'ın O'su.
0: Ozan'ın O'su 60 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Yıldızlı Gece ve Ay Çiçekleri adlı eserleri bulunan dünyaca ünlü ressamdır. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması kim olabilir? Defne'cim sen resmi seviyorsun. Sanki bir tahmin var gibi ama.
1: Evet ama ilk başını unuttum.
0: Söyle bakalım belki ekip beraber bulabiliriz. Söyle ikinci kısmı geldi mi aklına?
1: Yok.
0: Hadi bir ekip çalışması yapalım. İster misin? Tamam o zaman ben bir kutu açıyorum Defne için. Yıldızlı Gece ve Ay Çiçekleri Defne.
1: Van Gogh.
0: Van Gogh mu görelim doğru cevabımız? Bravo! Seni kutluyorum Defne'cim. Resim de yapıyorum demiştim ve cevabımızı buldum. Bilgi vermek istiyorum hemen size. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. 1853-1890 yılları arasında yaşamış dünyaca ünlü Hollandalı ressam Van Gogh ressam olmaya 27 yaşında karar vermiş. O tarihe kadar da pek çok farklı işte çalışmış. Ancak hiçbir iş onu resim yapmak kadar mutlu etmemiş. Van Gogh Avrupa'da farklı kentlerde yaşamış ve 37 yaşında ölene kadar resim yapmayı sürdürmüş. Bu arada arkadaşlar ben mezarını ziyaret etmiştim Fransa'da. Görmüştüm, yaptığı eserleri de gördüm. Hayatının son dönemlerinde Fransa'da bir köyde yaşıyor ve oradaki tarlaları çok güzel resmediyor. Oradaki tarihi yapıları çok güzel resmediyor. Çok şanslı hissetmiştim kendimi gördüğümde bu binaları. Yaşamı boyunca da 2000'den fazla eser ortaya koyan ressamın eserlerinin değeri ölümünden sonra da daha çok anlaşılmış. Saygı ve rahmetle analım kendisini diyerek devrimle devam edelim.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 50 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Radyo ve televizyonlarda haber, spor gibi içerikleri sunan kişilere verilen addır. Süremiz başladı.
2: Spiker. Spiker.
0: Hızlı bir cevap devrimden. Eğer doğruysa devrimcim kumbaramıza 50 puan atacak mısın görelim. Harikasınız. Defne ile devam ediyoruz.
1: En yakın arkadaşım Zahide'nin Z'si.
0: Zahide'nin Z'si 60 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Birçok hastalığın sebebi olarak gösterilen kilo ile ilgili bir sağlık sorunudur. Süremiz başladı.
1: Obezite.
0: Defne hızlı bir cevap verdi. Defne'nin bu cevabı kumbaramıza 60 puan daha ekler mi? Bravo! Arkadaşlar ısınma turumuzun son iki sorusu şu anda. Yiğit Efe için ne geliyor? Harf tablomuz geliyor.
2: Kalemin K'si.
0: Kalemin K'si 30 puan değerinde ve tiyatrodan geliyor sorumuz. Genellikle izleyenleri güldüren kısa oyundur. Süremiz başladı. Kısa oyun, kısa böyle bir şey derler. Kısa kısa. Ne derler ona? Hadi ekip çalışması. Böyle televizyonlarda da var arkadaşlar çeşitli programlar.

0: programlar? Böyle kısa kısa ne yapıyorlar orada? Açalım mı derken Bade?
1: Skeç.
0: Skeç mi doğru cevabımız görelim? Bravo. Ve son harfimiz Bade için geliyor.
1: Sinop'un S'si.
0: Sinop'un S'si 40 puan değerinde ve edebiyattan geliyor sorumuz. Genellikle halkın oluşturduğu, hayale dayanan, olağanüstü olayları anlatan edebi türdür. Süremiz başladı.

0: Ne olabilir? Bir düşünelim Defne.
1: Efsane.
0: Efsane uyacak mı oraya acaba? Bir bakalım. Bir sanki kaldı eksikler ama efsane mi görelim cevabımız? Olmadı. Genellikle halkın oluşturduğu hayale dayanan arkadaşlar. Hayale dayanan. Ne olabilir? Uykudan önce mesela neler olur? Uykudan önce ne okuruz? Yiğit Efe?
2: Masal.
0: Masal mı doğru cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar nasıldı? Sınıf turumuz bitti.
3: Çok iyiydi.
0: Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok Devrimciğim güzeldi. Nasıldı senin için? Hadi sırayla gidelim.
3: Çok iyiydi.
0: Çok iyiydi. Defne?
1: Çok güzeldi. Heyecanımız gitti.
0: Heyecan gitti değil mi? Isınma turunda heyecan kalmıyor arkadaşlar artık. Yiğit Efe'ciğim?
3: Çok güzel.
0: Çok güzel. Bade?
1: Çok iyi geçti.
0: Çok iyi, çok güzel. Şimdi heyecan da gitti. Tamam Devrimciğim, senden ben bir puan istiyorum. Kumbarada kaç puan sence var? Bir
3: 450.
0: Puan tahmini. 450. Defne?
1: 170.
0: 470. Yiğit Efe?
3: 450-470
0: civarı. 450-470
3: civarı.
0: Bade?
1: 400.
0: 400. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 500 puan birikmiş ve hedefimiz için kalan puansa 2000. Bravo. Henüz ısınma turundayız. Şimdi ne diyorsunuz? İkinci tura gidelim mi?
3: Gidelim.
0: Efendim?
4: Gidelim.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar artık bence heyecan gitti diye düşünüyorum.
3: Evet.
0: Zaten kendiniz de söylediniz. O zaman hızlıca ikinci turumuza başlayalım mı?
4: Evet.
0: Hadi bakalım başlayalım. Devrim için gelsin harf tablomuz.
3: En yakın arkadaşım Aleyna'nın ağası.
0: Aleyna'nın ağası 100 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Uluslararası ölçülere uygun olarak hazırlanmış bir yüzme alanıdır. Süremiz başladı. Ne olabilir? Uluslararası ölçülere uygun olarak hazırlanmış bir yüzme alanı. Yüzme alanı bir kere oradan bir düşünelim. Yüzme alanı neresi? Nerede yüzüyoruz? Var mı fikir? Hadi bir ekip çalışması yapalım. Bence ikinci kısmı bulduk.
3: Evet.
0: Ne ikinci kısım?
3: Havuz.
1: Havuz.
0: Tamam. Peki ne olabilir uluslararası ölçülere uygun olarak hazırlanmış? Yüzme havuzları var ya, nasıl yüzme havuzları var? Çeşitleri de var ya hani onların. Ne olabilir? Tamam ben bir kutu açacağım. Açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Devrim?
3: Olimpiyak...
0: Yaklaştık.
3: Olimpik havuz.
0: Olimpik havuz mu görelim? Bravo. Tam diyecektim ki Devrimciğim geçen yıl olimpiyatlar nerede oldu diyecektim ama sonra dedim ki ah ben şimdi yardım etmiş olacağım çok ama senin de oradan bir olimpiyatlara gitti değil mi aklın?
3: Evet olimpiyat havuzu diyecektim.
0: Olimpik oradan çok güzel cevap verdin ama teşekkür ediyorum.

0: havuzu diyecektim. Okey'yi görünce olimpiyat çevirdim.
1: Defne için gelsin Artı ablamız.
2: Babam Can'ın C'si.
1: Can Bey'in C'si 120 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Karışık ve içinden çıkılmaz durumlar için kullanılan sözdür. Ayıkla, nokta nokta, nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Ne olabilir arkadaşlar? Düşünelim Bade.
1: Ayıkla pirincin taşını.
0: Ayıkla pirincin taşını mı doğru cevabımız, görelim. Bravo. Yiğit Efe için geliyor harf tablomuz.
2: En iyi arkadaşım Ege'nin E'si.
0: Ne şanslı Ege. 110 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. İftar sofralarında yerini alan yuvarlak ve susamlı geleneksel ekmek türüdür. Süremiz başladı. Ne olabilir? İftar sofralarında ne yeriz? Bekleriz böyle. Defne?
1: Ramazan pidesi.
0: Ramazan pidesi mi doğru cevabımız, görelim. Bravo. Arkadaşlar, fırından böyle sıcacık çıkar, hemen böyle sıcak sıcak alıp o masaya yetiştirmek isteriz. Çok güzel olmaz mı o heyecan? Değil mi? Evet. Ramazan'da. Ve Badeciğim, seninle devam ediyoruz.
1: Ordu'nun olsun.
0: Ordu'nun O'su 80 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Üzerine not, resim gibi malzemelerin tutturulduğu çerçevedir. Süremiz başladı.
1: Mantar tablo.
0: Bir daha bir düşünelim bak, ne var orada? Bir tane fazla söyledim. Mantar tablomu görelim. Olmadı Yiğit Efe.
2: Mantar pano.
0: Mantar pano mu doğru cevabımız, görelim. Bravo Bade ve Yiğit Efe'nin ortak çalışması. Arkadaşlar, ders çalışırken de değil mi, üzerine böyle bir şeyler koyarız. Ben yapıyordum yani, ona çok kolay oluyor, çok rahat oluyor. Şimdi ilk 4 sorumuz da geride kaldı ikinci turumuzda. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar, kumbaramızda 880, şaşırdınız. Bravo, kutluyorum. 1620 puana ihtiyacımız var. Yapar bunu bu ekip. Devrimciğim, hazır mısın?
3: Hazırım.
0: Harf tablomuz Devrim için geliyor.
3: Yumuşak ye.
0: Yumuşak ye. 120 puan değerinde ve yemişlerden geliyor sorumuz. Bir bitkinin içindeki tohumlardan elde edilen sağlığa faydalı bir yemiştir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması derken Bade'den cevap gelir mi acaba?
1: Kabak çekirdeği.
0: Kabak çekirdeği mi doğru cevabımız, görelim. Bravo. Arkadaşlar salatalarda da artık çok kullanmaya başladık. Kabak çekirdeği çok faydalıymış. O yüzden tüketmekte fayda var diye düşünüyoruz ama her şeyin de fazlası zarar. Defne'cim, senin için gelsin harf tablomuz.
1: Ramazan'ın R'si.
0: Ramazan'ın R'si 80 puan değerinde ve eğlenceden geliyor sorumuz. Kış mevsiminde yerler bembeyazken yapılan, burnuna havuç takılan heykeldir. Süremiz başladı.
1: Kardan adam.
0: Yapar mıyız arkadaşlar kardan adam?
1: Evet.
0: Doğruysa eğer Defne kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Bravo. Devrimciğim, hiç kardan adam yapmadın mı? Yok dedin. Bak çok tatlı değil mi? Çok eğlenceli değil mi arkadaşlar karda?
2: Yapacak kar yok ki.
0: Yapacak kar yok. Sen de haklısın.
2: Yağmıyor
0: artık
2: ki.
0: Doğru ama az bazen yağıyor. Ben görüyorum böyle sokaklarda. Az
2: çok
0: yağdığında
2: az
0: bile böyle küçük küçük artık kardan adamlarımız var. Eskisi gibi değil. Siz de haklısınız. Ama çok keyifli bir aktivite arkadaşlar. Denemenizi öneririm ve Yiğit Efe için gelsin harf tablomuz.
3: Annem Sema'nın S'si.
0: Sema Hanım'ın S'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz.

0: bir şeyi verip yerine başka bir şeyi almaktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Bir şey veriyoruz, yerine başka bir şey alıyoruz. Ne olabilir? Bade?
1: Takas etmek.
0: Katılıyor musun Yetefe?
2: Katılıyorum.
0: O zaman ortak cevap kabul edebilir miyim? Güzel bir ekip çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar hiç bugün birbirinizi kutlamadınız. Haydi bir ekip olduğumuzu gösterelim. Bravo. Badeciğim senin için geliyor harf tablomuz.
1: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 90 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Sınıfta öğretmenin genellikle tebeşir veya kalem kullanarak ders anlattığı yüzeydir. Süremiz başladı.
1: Yazı tahtası.
0: Eğer doğruysa bu cevap, Bade kumbaramıza 90 puan ekler mi görelim? Harikasınız, bravo Bade. Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz değil mi?
2: Evet.
0: Kaç soru kaldı? Farkında mısınız kaç soru kaldığının? 4 sorumuz kaldı sadece. Evet. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1250 puan birikmiş ve hedefimize kalan puansa 1250. Yarı yarıyayız şu an. Bravo arkadaşlar. Ve devrimle devam ediyoruz.
3: Balıkesir'in B'si.
0: Balıkesir'in B'si 100 puan değerinde ve fen bilimlerinden gelecek sorumuz. Atmosferde canlılar için zararlı olan maddelerin yeryüzüne ulaşmasını engelleyen bölümdür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Var mı fikriniz arkadaşlar? Açalım mı bir kutu? Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Devrim sanki var bir şeyler gibi ama. Tamam bir kutu daha. Devrim'in eli böyle butona gidiyor, gidiyor, geliyor. Gidiyor, gidiyor, geliyor. Ne olabilir arkadaşlar? Atmosferde canlılar için zararlı olan maddelerin yeryüzüne ulaşmasını engelleyen bölüm. Yeryüzüne ulaşmasını engelliyor. Yani arada ne oluyor? Ne oluşuyor? Hah, Bade'den bir şey geldi.
1: İkinci tabak ama birinciye oturtamadım.
0: Tamam işte bir ekip çalışması yapalım.
1: Tabakası.
0: Tabakası, ne tabakası?
3: Ozen tabakası.
0: Ne tabakası?
3: Ozen.
0: O?
3: Zen.
0: Ozen tabakası mı görelim? Hadi oradaki harfi değiştirelim. Bir harfi değiştirelim. Defne?
1: Ozen tabakası.
0: Ozen tabakası mı görelim? Olmadı. Arkadaşlar hangi harfi koyabiliriz? Defne?
1: Ozon tabakası.
0: Ozon tabakası mı doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar size bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık. Atmosferde bulunan gazlardan biri de ozon gazıdır. Atmosferin alt katmanlarında bulunan ozon gazı hava kirletici olarak davranır. Atmosferin üst katmanlarında bulunan ozon gazının oluşturduğu tabaka dünyayı mor ötesi gibi yani ultraviyole gibi güneşin zararlı ışınlarından koruyan bir kalkan görevi görür. Güneşten gelen zararlı ışınların bir kısmını da engeller. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk ve öğrenmiş olduk değil mi arkadaşlar? Defne ile devam edelim.
1: Nide'nin N'si.
0: Nide'nin N'si 110 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Bir anda umut verici durumlar gerçekleşebilir anlamındaki sözdür. Gün nokta nokta, neler nokta nokta. Süremiz başladı.
1: Gün doğmadan neler doğar?
0: Defne'ciğim atasözlerini seviyordun sen. Acaba

0: cevabımızla Defne 110 puanı kumbaramıza ekler mi? Bravo! Arkadaşlar ikinci turumuzun son iki sorusu ve son iki harfi Yiğit Efe'cim. Hadi seç bakalım.
1: Yiğit'in Y'si.
0: Yiğit'in Y'si 140 puan ve spordan geliyor. Halter'deki başarılarıyla tarihe geçen, 2019'da hayatının anlatıldığı film vizyona giren sporcudur. Süremiz başladı.

0: Kim olabilir Bade?
1: Naim Süleymanoğlu.
0: Naim Süleymanoğlu mu doğru cevabımız? Efe? Efe böyle bir ah dedin değil mi?
2: Annem bana söylerdi, böyle sorular vardı. Onlardan annem böyle şey yapıyordum ama burada biraz heyecanlanınca.
0: Biraz heyecanlandın çünkü böyle bir şaşırdın, ah dedin, cevabı biliyordum diye kutluyorum arkadaşlar. Size hemen bilgi vermek istiyorum. Naim Süleymanoğlu ile ilgili dereceleriyle vücut ağırlığının 3 katından 10 kilogram fazlasını kaldırmış olan Naim Süleymanoğlu tüm dünyanın dikkatini çekti ve cep Herkülü ünvanını aldı. Alkışlıyoruz. Badeciğim, hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Son harfimiz senin için geliyor. Hadi bakalım gelsin.
1: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 80 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Fakülte, enstitü, yüksekokul gibi birimlerden oluşan öğretim kurumudur. Süremiz başladı.

0: Üniversite.
1: Üniversite mi doğru cevabımız? Görelim. Bravo arkadaşlar. Harikaydınız. Çok güzel bir ekip oldunuz. Şimdi kumbaramızda kaç puan birikmiştir acaba devrim?
0: 2000.
1: 2000 Defne?
2: 2080.
1: 2080. Yiğit Efe?
3: 1900.
1: 1900 Bade?
4: 2000.
1: 2000. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1640 puan birikmiş ve 860 puana ihtiyacımız var sadece ödül için. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim. Bravo devrim. Finalde eğer 5 soru cevaplarsak ödül bizim olacak arkadaşlar. Bence yaparız değil mi? Bu ekip yapar.
0: Yaparız.
1: O zaman finale gidiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Bence bu ekip final turuna hazır değil mi arkadaşlar?
5: Evet.
1: Kaç soru cevaplarsak ödül bizimde.
5: Beş
1: soru. Hadi bakalım o zaman devrim için gelsin kategorilerimiz. Turizm, deyimler, eşyalar, matematik. Hangisi olsun?
0: Matematik. Yeliz'in yesi.
1: Yeliz'in yesi. Teşekkür ederim. Sorumuzu görelim. ...250'nin 15 eksiğidir. Süremiz başladı.
0: 235.
1: Kafada bir toplama yaptık, çıkarma yaptık. Eğer cevabımız doğruysa 200 puan ekler miyiz kumbaraya görelim? Bravo devrim. Devrimciğim, matematiğin iyi galiba. Çok hızlı.
0: Çok iyi.
1: Değil mi? Çok hızlı. Çok hızlı hemen yaptın o çıkarmayı.
0: Aslında 235 olduğunu hemen anladım.
1: Hı hı.
0: Soru bitmeden. Ama sığıyor mu diye biraz...
1: Kontrol ettim.
0: Evet. 30 sığıyor mu diye bir kontrol ettim. Sığdığında da söyledim.
1: Tebrik ediyorum devrimcim. Defneciğim, hazırsan kategorilerimiz senin için geliyor.
4: Hazırım.
1: Hangisi olsun?
4: Eşyalar Şeyma'nın şeysi.
1: Eşyalar Şeyma'nın şeysi. Sorumuzu görelim. Perde asmaya yarayan metal veya plastikten yapılmış araçtır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir kutu açalım mı arkadaşlar?
1: Olur.
0: Hadi bir kutu açalım o zaman.

0: Üç soru kaldı. Yiğit Efe için alalım kategorilerimizi.
1: Eşyalar Oğuz'un olsun.
0: Eşyalar Oğuz'un olsun. Sorumuzu görelim. Kağıt hamurundan yapılan kalın ve sert malzemedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Defne?
2: Karton.
0: Ekip düşündü. Defne kararını verdi. Eğer cevabımız kartonsa 200 puan daha ekler miyiz kumbaraya? Bravo! Badecim, senin için geliyor kategorilerimiz.
2: Deyimler Umut'un U'su.
0: Deyimler Umut'un U'su. Sorumuzu görelim. Belli etmemeye çalışarak dinlemek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Belli etmemeye çalışarak dinlemek. Ne yapmak? Defne?
2: Kulak kabartmak.
0: Eğer doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Bravo Defne! Çok heyecanlıyım. Kaç soru kaldı? Kaç soru kaldı arkadaşlar? Ödül için bir ama daha sorularımız var. Baskı yok Devrimcim, tamam mı?
3: Tamam.
0: Devrim için gelsin kategorilerimiz.
4: Matematik Zeynep'in Z'si.
0: Matematik Zeynep'in Z'si. Sorumuzu görelim. ...24 sayısının 2 ile çarpımının sonucudur. Süremiz başladı.
4: 48. 48.
0: Hesaplar yapıldı yine. Devrim.
4: Yine aynısı.
0: O zaman ödül bizim mi görelim? Bravo arkadaşlar. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Devrim. Bravo Devrim. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Defne. Bravo Defne. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Yiğit Efe. Bravo Yiğit Efe. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Bade. Bravo Bade.
5: Perşembe A101'de aldın aldın. Maylo 3 katlı 40'lı tuvalet kağıdı 279 lira. Maylo 3 katlı 16'lı kağıt havlu 189 lira.

0: iyisi. Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Görüşeceğiz canım.
7: Bir biskrem versem.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Haydi! Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Express içelim.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Emanet tutuyor.
14: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
13: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
15: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
13: Nasıl yakışıyor mu bana?
14: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
16: Ne yapıyorsun?
14: Hava asacağız bu sırada.
13: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
17: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca,

0: Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Uyandıralım. Çıtır külahten.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi. Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluş.

tuttuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Doğru balık doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Çipranın kilosu 379 liraya, Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda sizi bekliyor. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'a.
2: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
3: Peki ne yapacaksın?
2: Ne bileyim ben.
4: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
5: Geçen ömrüm.
3: Bakarsın muvaffak olurum. İnşallah.
6: Öpün elimi bakayım. Öpün.
5: Gözümün yaşına bak.
4: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir sanki.
7: Oğlumuzu gönderdim.
6: Hiç mi? Ölemezsin!
3: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
8: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki afiyet görseydiniz.
9: Ferhat, bak baban geldi.
10: Kendimizi harap ettiniz.
2: Ölecek miyim doktor?
10: Maalesef.
8: Canım babacığım.
11: Ya derler, bugün 16.15'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Kip, çok iyi çalıştık değil mi? Ödül bizim oldu sonunda. Ne diyorsunuz? Nasıldı burada olmak devrim?
5: Ya bir anı kaldı bana göre. Çok güzeldi, çok eğlendim.
4: Çok eğlendin, güzel bir anı oldu. Biz de çok mutluyuz senin adına Defneciğim.
5: Çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim Defneciğim.
6: Çok eğlenceliydi. Zaten eğlenmeye gelmiştik Süper Kumbara'ya. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
4: İyi ki geldiniz. Harika bir ekip oldunuz Defneciğim. Seni de kutluyorum Yiğit Efe'ciğim.
7: Burası çok güzeldi. Bizim için bir farklılık oldu. Böyle sorular sorulunca çok güzel oluyor.
4: Sorular?
7: Sorular sorulunca böyle...
4: Sorulunca değil mi? Böyle bulmaya çalışınca onu. Bir de böyle ekip beraber bulmaya çalıştığında ben çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Seni de kutluyorum Yiğit Efe'cim. İyi ki geldiniz. Badeciğim.
6: Çok eğlenceliydi benim için. Bir daha böyle bir yarışma olsa bir daha katılmak isterdim.
4: Bir daha katılmak isterdin. Belki büyüklere gidersiniz ileride. Ne dersiniz? Hı? Olur mu?
6: İsterim.
4: Büyüdüğünüzde de büyüklere gidersiniz. Arkadaşlar iyi ki geldiniz. Ben şimdi ödül arıyorum. Nerede ödül? Bilen var mı? Gören var mı? Bu ödülü de yani hemen göremiyoruz. Nereye

0: acaba ödülü? Devrim nerede? Arkamda mı? Gören evet, var mı başka? Nerede?
1: Öyle.
0: Emin misiniz?
1: Eminim. Evet.
0: Gidiyorum o zaman ödüle gidin. Doğru. Ödül ablamız burada, Duygu ablamız. Teşekkürler Duygucuğum. Çok güzeldi arkadaşlar. Size tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Badeciğim.
2: Teşekkür ederim.
0: İyi Tefe'cim, iyi ki geldiniz.
3: Teşekkür ederim.
0: Defne'cim, iyi ki
2: geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Devrim'cim, iyi ki geldiniz.
3: Teşekkür ederim.

Tatlı mı, tuzlu mu? Tatlı mı, tuzlu mu? Hangisiyle başlayalım bugün efendim? Tatlı tuzluya hoş geldiniz. Her gün bir tatlı yapıyoruz, bir de tuzlu yapıyoruz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Çıtır çıtır bir tava böreğine hazır mısınız? Sonra arkasından da kivi soslu bir magnolia yapacağız. Evet, bugün çok güzel bir gün olacak. En sevdiğim tarifler bugün burada şu anda. Tava böreğin içine bir de patlıcan koyacağız. Közlenmiş patlıcan koyacağız. Değişik olacak, güzel olacak. Haydi başlayalım. Neyimiz var? Hemen malzemeleri saymaya başlıyorum. Sıvı yağ, sucuk, kaşar peynir, taze kaşar, domates, pastırma ve patlıcanımız var, közlenmiş. Sütümüz var, bir de 3 tane yufkamız var. Böyle efendim. Şimdi önce isterseniz iç malzemelerini şöyle bir karıştıralım. Malzemeler birbirine biraz alışsın. O sırada biz de tava böreğinin şöyle altını yapalım. Ne kadar pratik bir şey değil mi bu tava böreği? Gerçekten böyle hayat kurtaran bir börek bence. Yani ne kadar alıyor? Çok çok kısa alıyor yapması. Bakın patlıcan koyuyorum içine. Ay ne kadar lezzetli oluyor biliyor musunuz? Yani sucuk, közde patlıcan, pastırma, kaşar peynir, eski kaşar, taze kaşar, domates. Artık siz düşünün nasıl bir şey olacak. Evet, şöyle bol da malzemesi. Güzel bir börek olacak. Hemen şunu da alalım. Eski kaşarı da, taze kaşarı da ekleyelim şöyle. Pastırmayı da ekleyelim. Pastırma da çok lezzet veriyor. Üstelik közde patlıcanla çok yakışıyor. Evet, şimdi şöyle güzelce bir karıştıralım. Malzemeler bir karışsın. Domates de vardı bir tane içinde. Şöyle her şeyi güzelce karıştığına emin olalım. Bakın içinde sucuk, pastırma, kaşar. Şimdi biraz da 3 tane de yufkam var. Bir de böyle tava böreği yapabilecek, kolay yapabilecek bir tavam var. Ama böyle çevirmeli tava sizde yoksa hiç sıkıntı değil. Bir kapak yardımıyla da hop diye çevirebilirsiniz zaten. Sıkıntı olmayacaktır. Şimdi ne yapıyorum? Hemen bir kase alıp geri dönüyorum. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Hemen kasemi aldım, geldim. Şimdi kaseme sütümü ilave ediyorum. Evet, bir de sıvı yağ var. Hemen onu da koyalım. Tamam. Evet, sıvı yağ ve süt bunun için yeterli olacak. Güzelce fırçamı da alayım efendim. Şöyle koyayım. Yufkam da burada dursun. Şimdi şu tavamı alıyorum. Ve yavaş yavaş yufkayı onun içine doğru götürmeye başlıyorum. Şöyle bir yufkayı ikiye katladım. Biraz da parçalanmıştı. Şöyle güzelce yaydım gördüğünüz gibi tezgahıma. 3 tane yufka ya zaten. Rahat rahat yetecek, hiç merak etmeyin. Evet, şimdi yufkayı şöyle birazcık ıslatalım. Hiç kaçırmayacağım ıslatmaktan. Çünkü ne kadar ıslatırsak o kadar su böreğine benzeyen bir börek haline geliyor. Evet, süper. O şimdi bir yandan kendini çeksin. Hatta sonra aslında yaptıktan sonra da biraz bekletmek gerekiyor böreği. Evet, şimdi şu böreği de elimle burada ikiye bölüyorum. Şöyle güzelce yine yerleştiriyorum. Ve tabii ki yine ıslatıyorum. Evet, şimdi güzelce bu katını da ıslattık. Kenarlarını ıslatmıyorum çünkü sonra üzerine tekrar dökeceğim. Evet, şimdi bir katını koymaya başlıyorum malzememin. Evet, şu közde patlıcan o kadar yakışıyor ki.
gerçekten. Patlıcan, mesela siz domates yapıp koyuyorsunuz ya, patlıcan da yapıyor musunuz? Aslında kışın kullanmak için kesinlikle patlıcan da yapmak lazım. Evet, şöyle koydum. Şimdi üzerine bir tane daha ilave ediyorum. Böyle bol destekli olsun. Evet, şimdi yine ıslatıyorum. Bol da malzemeli olsun. Hem de gerçekten şu ıslaklık için tavayı, eğer burada şimdi benim vaktim yok olsaydı, ben bu böreği yaptıktan ve hazırladıktan sonra bir yarım saat bekletmeyi isterdim. Bekletmeseniz de sıkıntı değil. Zaten çok çabuk pratik olacak bir börek ama bekletirseniz daha da suyunu çekerse lezzeti daha fazla oluyor. Şimdi ikinci katını da yaptım. Evet, böyle iki katlı bir börek bu. Taze kaşar koyduk, eski kaşar koyduk. Eski kaşarla patlıcanın uyumu biliyorsunuz çok güzeldir. Evet, şöyle yapalım. Hiç bırakmayalım içinde. Bir gramı bile ziyan olmasın. Burada nasıl bir lezzetli börek yiyeceğiz birazdan. Umarım siz de evde deneyin bunu. Siz de birlikte sevdiklerinizle yiyin. Burada benim de çok sevdiğim ekip arkadaşlarım var. Gerçekten ben burada çok şanslıyım. Hep söylüyorum. 360 ailesi böyle kendi aileniz gibi. Herkes birbirine yardımcı, destek. Çok mutluyum, çok memnunum burada olmaktan. O yüzden şimdi onlarla paylaşacağım tabii ki. Kimle paylaşacağım? Ben de böreğimi. Evet, şimdi ne yapıyorum? Şimdi böyle efendim koyuyorum böreğimi. Şöyle birazdan da hepsini, evet, şöyle yapıp kapatacağız. Evet, böyle kapatacağız ama ondan önce, kapatmadan önce yine bir su olarak ıslatalım. Sonra da üstünü ıslatacağız. Sonra da harika bir şekilde kapatacağız. Biraz ıslattım. Şimdi birazdan yine ıslatacağım. Şöyle kenarlarından hafif hafif toplaya toplaya böreğimizi tamamlıyoruz. Evet. Şöyle. Çok güzel oldu. Şimdi bu çünkü alt tarafa gelecek zaten bu bölümü. Bu bölümü de güzelce şöyle ıslatalım mı? Ne dersiniz? Şöyle her tarafına suyun, sütün ve yağın değdiğine muhakkak emin olalım. Eğer bekletme imkanınız varsa gerçekten çok güzel olur. Ama ben burada hemen şimdi başlayacağım pişirmeye. Evet, her tarafı tamamıyla ıslandı. Bol bol da koydum. Pişirmeye hazırım. Şimdi evet, kapatıyorum tavamı. Bir yerinden de yufkalarım çıkmasın. Evet, şöyle. Gayet güzel oldu. Hemen ocağımın altını yakıyorum. Mis gibi tava böreğimiz şimdi yavaş yavaş pişmek için hazır.

geldik tatlı tozunun ikinci bölümüne, tatlı bölümüne. Şöyle biraz ağzımız tatlansın istiyorum. Kivi soslu magnolia yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen malzemelerimi sayıyorum. 3 tane kivi var, robottan getirdim. Şeker var, nişasta var. Bunlar birlikte bir sos oluşturacaklar. Unum, kremam, labnem, bebe bisküvim, şeker ve nişastam var. Bir de 1 litre sütüm var. İşte malzemelerim böyle. Hemen şöyle önce bir sosu yapmak için malzemeleri tencereye, sos tenceresine alayım. Burada kivim vardı. 3 tane kiviyi şöyle güzelce robottan geçirdim. İçine şekerini ilave ediyorum. Ve içine nişastasını ilave ediyorum. Biliyorsunuz nişastayı böyle soğukken koymak gerekiyor. Evet, şöyle iyice alalım. Evet. Ve nişastayı şekerle, kiviyle şöyle karıştırıyorum. Nişastanın iyice eridiğine emin oldum. Ve onu ocağa alıyorum. Şimdi altını açmıyorum çünkü aynı zamanda muhallebimi de hazırlayacağım şimdi. Efendim sütümü koydum. Yine nişasta var muhallebinin içinde. O yüzden her şeyi, bütün malzemeleri soğuk ilave ediyorum önce. Sonra pişireceğim. Bakın labnemi ve kremamı muhallebi piştikten sonra ekleyeceğim. Onu da söyleyeyim. Şimdi nişastayı şöyle bir kaşık yardımıyla alayım. Çünkü her zaman nişastayı koyarken böyle ortalık toz duman oluveriyor. Evet şöyle. 3 kaşık nişasta var burada. Çok güzel bir tatlı oluyor bu gerçekten. Her türlü şeyle yapabilirsiniz. Ama kivili de şimdi tam mevsimi ya kivinin. Şekerini de şöyle ilave edelim. Efendim ununu da koyalım. Tamam. Malzemeleri hazır. Şimdi güzelce karıştıralım bunları. Soğukken nişasta sütün içinde açılsın. Tam böyle pişecek kıvama getirelim ki bizim için her şey daha kolay olsun. Tortu topaklanma yapmasın. Muhallebimiz pürüzsüz bir şekilde pişsin. Tamam. Şimdi artık ocağa geçebiliriz. Çünkü labne ve krema zaten muhallebi piştikten sonra katılacak. Hemen bunun altını yakıyorum. Yandı. Hemen sosumun da altını yakıyorum. Sosu da buraya alayım. Tamam. Evet, başlayalım. Şimdi ikisini birden pişirmeye.

Antonio'nun muhallebisi pişti. Şimdi içine kremasını ekliyorum. Bir kutu krema ekliyorum. İşte bu krema zaten lezzeti veren gerçekten bu. Bir de lavne ekliyorum. Şöyle. Tamam. Şimdi ikisini güzelce karıştırıyorum. Bu karıştırma işlemi gayet uzun sürmesi lazım. Kremanın bu muhallebiye ve labdenin bu muhallebiye gayet uzun bir şekilde yedirilmesi gerekiyor. Çünkü lezzeti böyle yapıyor. Hatta bir mikserde de yapabilirsiniz bunu. Çok da daha rahat edersiniz. Hem de lezzeti daha iyi olur. Evet, muhallebimize kremayı ve labneyi güzelce karıştırdık. Burada uzun karıştırmak önemli. Bir püf noktası, onu belirtmek istiyorum. Şimdi ne yapıyorum? Hemen muhallebimi doldurmaya geçiyorum. Şöyle kuplara muhallebiyi dolduruyorum. Sonra burada bisküvim var. Hemen bebe bisküvisi kullandım ben bu sefer. Şöyle güzelce bu bisküviyi de koyuyorum.

üzerine biraz daha muhallebimden koyacağım. Ve en son kivili sosla da tamamlayacağım. Evet, hemen bir kaşık alıyorum. Ve şu kivi sosumu da üzerine, tam mevsimi şimdi. Hem de yeşil yeşil o kadar şık duruyor ki. Şöyle kivi sosunu da yayıyorum. İşte muhallebimiz şimdilik hazır efendim. Sunumda tava böreğimizi alıp hemen geliyorum. Bir tatlı tuzun daha sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Ay, içinde közlenmiş patlıcan, pastırma, sucuk, kaşar olan harika bir tava böreği yaptık. Arkasından da tam şimdi mevsimi şöyle kivili bir magnolia yaptık. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugünlük hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Ataşehir ilçesindeyiz. Şu anda Ataşehir ilçesinde Cumhuriyet Parkı'ndayız, Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Çok ama çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başla.

İstanbul Anadolu yakasında Ataşehir ilçesindeyiz. Burası Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Parkı. Gerçekten çok keyifli bir park. Buraya geldiğiniz zaman, Ataşehir'e geldiğiniz zaman ya da Ataşehir'deyseniz eğer burada yürüyüşlerinizi yapabilirsiniz, banklarda oturup dinlenebilirsiniz, pikniklerinizi yapabilirsiniz. Tabii ki ateş olmadan pikniğinizi yapabilirsiniz. Bugün çocukları olan anne ve babalar özellikle ekranın karşısında rahatça otursunlar, çaylarını alsınlar. Çocuklarımla ben ne yapabilirim, nerede nasıl vakit geçirebilirim diyorsanız özellikle bu bölümü kaçırmayın. Çünkü gerçekten çocuklarınızla birlikte eğlenceli mi eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir bölüm, tekrar belirtiyorum, sizleri bekliyor. Ama öncesinde bir enerjimizi toplayalım yahu, güne güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Sakın ekranların karşısından ayrılmayın.

Güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağımızı söylemiştik sevgili seyirciler Ataşehir'de. Şu anda Ataşehir'de Kayışdağ Caddesi'ndeyiz. Sizi çok ama çok güzel kahvaltı yapabileceğiniz bir yere götüreceğim. Hatay usulü kahvaltı var. Birazdan gireceğimiz yerde ve şu kadarını söyleyeyim size, hafta sonları buraya gelirseniz kesinlikle yer bulamazsınız. Ne duruyoruz? Haydi girelim içeri Hatay usulü kahvaltı yapmaya.

Sevgili seyirciler, bu güzel yere girdik. Üstümüzü başımızı çıkarttık. Sizi masada karşılamak yerine burada karşılamayı uygun gördüm. Nedeni ise burada satılan birbirinden güzel yöresel ürünler. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi şu bölüme geçtiğimiz zaman burada kömbe satılıyor. Şöyle kameraman arkadaşım Recep de göstersin sizlere. Kömbe Hatay'da bayramlarda imece usulü yapılan yöresel bir kurabiye çeşidi biliyorsunuz. Buraya geldiğinizde de eğer kömbeyi seviyorsanız böyle kömbeden alabilirsiniz. Yine buraya geldiğiniz zaman çeşitli hediyelik paketler var. Şöyle zeytinyağlı hediye paketleri var. Yani seçtiğiniz ürüne göre fiyat artabiliyor, düşebiliyor. Bu arada burada hem bir şeyler yiyip içebilirsiniz hem de karnınızı doyurabilirsiniz diyelim. Ve sizi önce bu güzel mekanla baş başa bırakalım. Sonrasındaysa bir masaya oturalım ve sizleri karşılayalım. Mekana baktınız, mekanda neler olduğuna baktınız. Gerçekten çok ama çok keyifli bir yer burası. Tekrar belirteyim, Ataşehir'de Kayış Dağ Caddesi'nde sevgili seyirciler. Hatay usulü kahvaltı yapmak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Hatay yemeklerini yemek isterseniz buraya gelebilirsiniz. Dışarıda da söylediğim gibi hafta sonları gün boyu fazlasıyla kalabalık oluyor. Onu tekrar belirtmek isterim. Hafta içi de öğlen ve akşam saatlerinde bayağı bir yoğunluk oluyormuş. Şimdi buraya geldiğiniz zaman kahvaltı yapmak istiyorsanız serpme bir kahvaltı söyleyebilirsiniz. Bu kahvaltı en az 2 kişilik oluyor. Burada bayağı kilo alırsın gelsen. Ekmeği çok güzel diyor Recep. Salçalı ekmeği çok güzel diyor. Mumbar var, aşur var mesela, bakla ezmesi var. Yani Hatay usulü bir şey yemek istiyorsanız geleceğiniz tek adres burası diyelim. Ve biz serpme kahvaltımızı söyleyelim.

0: Ve kahvaltımız geldi. Gerçekten çok ama çok güzel bir kahvaltı. Gözüm fazlasıyla doydu. Karnım da birazdan doyacak. Şimdi kahvaltılık sos, kırmızı zeytin, tuzlu yoğurt. Neydi? Cevizli muhammara, humus, kömür çukur pekmeziymiş, kabak reçeli, nar reçeli, samanda biber reçeli. İlk kez duydum. Vallahi onun dışında Hatay usulü şöyle sıcaklar, Hatay usulü ekmekler, biberli ekmek. Biraz önce salçalı ekmek demişti kameraman arkadaşım Recep Hatay'a özgü ama biberli ekmek ve zahterli ekmek. Ve ne böreği?
1: Kaytaz
0: böreği. Valla ben ilk kez Hatay usulü kahvaltı yapıyorum. Ekran karşısında Hataylı varsa lütfen kusura bakmasın. İlk kez bu yiyecekleri de duyuyorum. Biberli ekmeği çok merak ettim. Biberli ekmekle başlayacağım. Bayağı güzel. Şimdi ben hepsinin ismini daha aklımda tutamadım ama o kadar güzel görünüyor ki. Böyle menemenimi tabağıma alacağım, burada banacağım. Vallahi son zamanlarda yediğim en güzel kahvaltılık sosu, en güzel menemeni, biberli ekmeği burada yedim, yemin ederim. Hatay'dan geliyor. Mutlaka İstanbul içindeyseniz, bu çevreye yakınsanız ve İstanbul'da dışarıdan geliyorsanız, kahvaltı yapmak için böyle güzel bir yer arıyorsanız burayı tercih edebilirsiniz sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü açık. Sabah 9'da servis başlıyor. Akşam 10.30'a kadar açık. Öğlen 3'e kadar da kahvaltı servisi alabilirsiniz. Şimdi tabii ki ben bu güzel kahvaltımı yapmaya devam edeceğim. Kahvaltımı yapayım,

kahvaltım bittikten sonra sizi Ataşehir'de çok ama çok güzel bir yere götüreceğim. Çocuklu aileler, teyzeler, anneanneler, babaanneler, anneler, babalar, ekran karşısından ayrılmayın. Çocuklarınızla nerelerde vakit geçirebilirsiniz? Birazdan göreceğiz. O zaman kahvaltı bittikten sonra buluşalım.

Atatürk Mahallesi'ndeyiz. Ataşehir Bulvarı diye geçiyor burası. Burada çok ama çok keyifli arkamda bir alışveriş merkezi var sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman hem alışverişinizi yapabilirsiniz tabii ki, hem de sıcak soğuk içeceğinizi yudumlayabileceğiniz birbirinden güzel kafe ve restoranlar var. Ama en önemlisi, çocuklarınızla vakit geçirmek istiyorsanız, çocuklarınızla farklı yerlere gitmek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka buraya gelmeniz gerekiyor. Şimdi sizi çocuklarınızla birlikte vakit geçirebileceğiniz çok ama çok keyifli yerlere götüreceğim. Ne duruyoruz? Hadi gelin AVM'nin içine girelim ve nereleri keşfedeceğiz bakalım.

Sevgili seyirciler, Atatürk Mahallesi'nde Ataşehir Bulvarı'nda bulunan çok güzel bir alışveriş merkezinde sizi çok ama çok keyifli bir yere getirdim. Bir kere onu söyleyeyim size. Burası 6 aylık bir yer ve bütün annelerin, babaların keşfetmesi gereken bir yer. Bunu bütün ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Biraz önce sizden önce gezdim ben. İlk önce şunu dedim. Yani çocuğum olursa mutlaka buraya gelmem gerek dedim. Bence bütün anne ve babaların gelmesi gereken bir yer ve böyle bir yer her yerde olmalı diye düşünüyorum ben. Şimdi buraya geldiğiniz zaman öncelikle bu alanı göstereyim, buradayız diye. Buradaki kafede çocuklarınızla ya da bebeklerinizle birlikte bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Hafta sonları burada kahvaltılar oluyor. Burada kahvaltınızı güzelce yaparken çocuğunuz aktivitede yer alıyor ve siz de burada kahvaltınızın ya da sıcak soğuk içeceğinizin keyfini çıkartıyorsunuz. Sizler ve çocuklarınız burada fazlasıyla düşünülmüşsünüz. Bakın bebek sandalyeleri ve masaları burada mevcut. Bebeklerinizi buraya oturtabilirsiniz.

Şimdi buraya geldiğiniz zaman neler yapabilirsiniz? Bir kere çocuklarınızla birlikte her aktiviteye katılabilirsiniz. 0-8 yaş dedim. Şimdi 0 yaşındaki bir çocuk buraya geldiğinde ne yapabilir Yıldız diyebilirsiniz. Ne mi yapabilir? Masaj yaptırabilir. Buraya çocuklarınız geldiği zaman jimnastik dersine girebilir. Onun dışında sınıflar var. Atölye çalışmalarında bulunabilirler. Sınıflarda arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayabilirler. Siz de hem jimnastik yaparken hem de çocuğunuz burada arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirirken, yemek yerken ya da oyun oynarken bu camlardan çocuklarınızı eğitmenler eşliğinde keyifli bir şekilde izleyebilirsiniz. Burası haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 9'dan akşam 8'e kadar.

0: böyle aktiviteler falan yapıyorlar. Bak simin içine bir şeyler döktü. Duvar için, duvar için mi? Ne yapıyorsunuz?
1: Kartane yapıyoruz.
0: Ne yapıyorsunuz? Kar tanesi yapıyorsunuz. Ha, bakın böyle simli simli ürünler de döktüler. Aktivite yapıyorlar oyun gruplarında.
1: Maria.
0: Bence çok eğlenceli. Tekrar belirteyim. Ataşehir Bulvarı'nda, Atatürk Mahallesi'nde burası. Haftanın 7 günü açık. Sabah 9'dan akşam 8'e kadar. Son kez buraya bir göz atın. Çocuklarınızla gideceğiniz yerler bitti mi sandınız Ataşehir'de? Tabii ki bitmedi. Siz son kez buraya bir göz atın. Sonrasında ben sizi yine çok ama çok keyifli bir yere götüreceğim. Anne ve babalar, ekran karşısından ayrılmayın lütfen.

Sevgili seyirciler, çok ama çok keyifli bir yere geldim. Bir kere onu söyleyeyim size. Anne ve babalar dedik. Bugün ekran karşısından ayrılmayın dedik. Gördüğünüz gibi hem çocuklar hem de burada anneler babalar eğlenebiliyor. İstiyorsanız çocuklarınız burada keyifli vakit geçirirken onları izleyebilirsiniz. Şimdi arkamda denge parkuru var. Kapalı alandaki en büyük denge parkuru arkamda görmüş olduğunuz denge parkuru. Şu an kameraman arkadaşım Recep sizlere gösteriyor. Burada tabii ki sadece denge parkuru yok. Burada keyifli vakit geçirebileceğiniz birçok ünite var. Aynı zamanda trambolinde zıplama imkanınız var. Yani burada yok yok. Haftanın 7 günü açık. Hupa lupa sevgili seyirciler. Sabah 10'dan akşam 9'a kadar buraya gelebilirsiniz. Şimdi burası Türkiye'nin kapalı alandaki en büyük ilk denge parkuru. Sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman 95 santim üzeri olan çocuk büyük fark etmiyor. Herkes bu denge parkuruna çıkabilir. Şimdi ben yukarıya çıkacağım ve bakalım dengede ne kadar durabileceğim.

denge parkurundayız. Burada 95 santim üzeri çocukları görüyorsunuz. Aşağı tarafta veliler onları izliyorlar. Benim velim de bugün Recep, kameraman arkadaşım. Şimdi ben azıcık böyle tedirginim ama çocuklardan cesaret toplayıp ben de dengede kalacağım. Bu arada gayet emniyetlisiniz, onu söyleyeyim. Eğer buradan düşerseniz sadece sallanıyorsunuz. Şu giydirdikleri emniyetler sayesinde. Bakalım yürüyebilecek miyim? Program için, sizler için yapmadığım kalmadı sevgili seyirciler. Şu anda korkuyor muyum? Vallahi billahi korkuyorum. Ama ben bunu başaracağım. Zor ama bence çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Türkiye'nin ilk ve en büyük kapalı macera parkuru. Vallahi çocuk olmak varmış. Çok ama çok keyifli. Tabii burada kaldık. Bu arada yukarıda eğitmenler de var. Size yardımcı olabilecek. Herhangi bir şeyde eğitmenler yardımcı oluyor. Onu da söylemek istiyorum. Mutlaka ama mutlaka buraya gelin sevgili seyirciler. Çocuk olmanıza gerek yok. Gerçekten de 95 santimin üstündeyseniz mutlaka bu denge parkurunu deneyin. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin.

kadar güzel şeyler var ki burada sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi hem büyüklere hem de küçüklere hitap ediyor. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin ve bence mutlaka böyle yerlere gelin. Haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 9'a kadar açık. Arkada görmüş olduğunuz VR Zone 365 derece dönüyor. İzlenilen filme göre hareket ediyor koltuk. Bayağı keyifli. Trambolin var. Trambolinde yer çekimine meydan okuyup hop zıplayabilirsiniz. Tabii ki küçükleri geçerek tırmanmayayım. Değil mi? Öncelik çünkü küçüklerin. Biz içimizdeki çocuğu öldürmeyelim dedik ama şimdi biraz tırmanma duvarını anlatayım size. Şimdi tırmanma duvarları, her bir tırmanma duvarı 8 metre, kullanım süresi 30 dakika, 4 yaş ve üzeri misafirleri bekliyor buradaki tırmanma duvarı. Kullandığınız ya da deneyimlemek istediğiniz her bir bölüme farklı ücret ödüyorsunuz. Sizi tekrar burayla baş başa bırakalım ve sizi çok ama çok keyifli bir yere götürelim.

0: sesler çok iyi ya. Gerçekten. Sevgili seyirciler, çok ama çok güzel bir yerdeyim. Yine Ataşehir'de, Ataşehir Bulvarı'nda, Atatürk Mahallesi'nde bir AVM'nin içindeyim. En alt kattayız. Çocuklarınızla birlikte güzel vakit geçirebileceğiniz yerleri gösterdim size. Yine burada da çocuklarınızla birlikte çok ama çok güzel vakit geçirebilirsiniz. NASA uzay sergisi burası. Buraya geldiğiniz zaman uzayda nasıl bir hayat olduğunu görebiliyorsunuz. Yer çekimi simülatörü, bu görmüş olduğunuz Mars yer çekimi simülatörü. Uzayda bu şekilde yürüyorsunuz. İsim? Umut beni şu an bıraktı, ben kendi kendime yürüyorum mesela. İstiyorsam koşabilirim. Burada gerçekten çok ama çok keyifli bir saat, dakika sizleri bekliyor. İstiyorsanız lisanslı ürünleri buraya geldiğiniz zaman satın alabiliyorsunuz. İstiyorsanız yani burada birbirinden güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. İstiyorsanız uzaydaki hayatın nasıl olduğunu buradaki deneyimli arkadaşlarımızdan dinleyebiliyorsunuz. Bu sergiye mutlaka ama mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum ben, büyük küçük. Haftanın 7 günü açık bir sergi. Biletleri isterseniz girişten satın alabilirsiniz. İsterseniz de internetten diyelim ve uzayda bu şekilde yürünüyormuş. Biz de yürümeye devam edelim Umut.
1: Koşmaya da devam.
0: Ne dersin? Koşmaya da devam dedi. Devam. Ha, bu arada ben uzayda yürüyorum ve koşuyorum ya. Birazdan sizi yine çok ama çok güzel bir yere götüreceğim. Orada buluşalım. Ama ilk önce uzayda hem yürüyeyim hem de biraz koşayım.

Eğlenceye doyduk mu, gezmelere doyduk mu? Tabii ki doymadık. Televizyonunu yeni açanlar, koltuklarınıza rahatça yaslanın. Şimdi sizi çok ama çok keyifli bir yere daha getirdim. Küçük büyük demeden burada da çok ama çok güzel vakit ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Ataşehir'deydik, şimdi Üsküdar Ünalan Mahallesi'ne geldik sevgili seyirciler. Burada sualtı akvaryumunda gezeceğiz. Güzel güzel canlıları göreceğiz ve onları besleme imkanımız varsa besleyeceğiz. Tabii ki haftanın kaç günü açık olduğunu, giriş ücretlerinin bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Ve sonunda mı? Çok ama çok keyifli bir yerde

Anadolu yakasında gezimiz tüm ama tüm hızıyla devam ediyor. Tekrar belirtelim, Ataşehir'deydik. Geldik Üsküdar'a, Ünalan Mahallesi'ne. Burası çok ama çok keyifli bir yer sevgili seyirciler. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi sevgili seyirciler, burası su altı akvaryumu. Ama buraya geldiğiniz zaman sadece su altındaki canlıları görmüyorsunuz, birbirinden farklı canlıları da görebiliyorsunuz burada. Bir kere onu söyleyeyim size. Haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Burası sabah 10'da açılıyor, akşam 21.15'te kapanıyor. Girdiğiniz zaman biletleri alabilirsiniz burayı gezmek için. Ama internetten alırsanız daha avantajlı olduğunu da söylemekte fayda var. Önce siz buraya şöyle bir göz atın, sonrasında ben sizi içeriden karşılayayım.

Sevgili seyirciler, burada iki adet berbet maymunu var. Buraya geldiğinizde bu iki maymunu da görebilirsiniz. Şu anda besleme yapılıyor. Şimdi doğaya alışkın olmadıkları için doğaya direkt olarak gittiklerinde ölümle karşılaşabilecekleri için burada koruma altında bu iki maymun. Bu su altı akvaryumu çok ama çok güzel. İnsanın zihnini de dinlendiriyor. Su zaten gerçekten de insanın zihnine iyi geliyor. Haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 9'u çeyrek geçeye kadar açık. Mutlaka ama mutlaka bu güzel yere gelmenizi tavsiye ediyorum. Ve sizi muhteşem bir seyir terasına götürüyorum şimdi.

Sevgili seyirciler, çok ama çok güzel bir yerdeyiz. Bir kere onu söyleyeyim size. Dışarısı ayrı keyifli, içerisi ayrı keyifli. Burası İstanbul'u 360 derece gören bir seyir terası. Adalar manzarasını görüyorsunuz. Buradan 3 köprüyü birden görebiliyorsunuz. Aynı zamanda buraya geldiğinizde bir şeyler yiyip de içebiliyorsunuz. Bu arada şunu söyleyeyim. Sualtı Akvaryumu'yla buranın biletlerini birlikte aldığınız zaman indirimli bir avantaj sağlamış oluyorsunuz. Şimdi siz şöyle bir İstanbul'a tepeden bakın ve buralara şöyle bir bakın. Sonrasında buluşalım. Kafesi de var demiştim ya. Şimdi birazdan kafeye oturacağız. Tatlı yiyip tatlı tatlı konuşacağız kahve eşliğinde. Ama benden size tavsiye mutlaka ama mutlaka İstanbul'daki Ünalan Mahallesi'ndeki bu yere, bu seyir terasına mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Hem alışveriş yapıyorsunuz, hem bir şeyler yiyip içiyorsunuz, hem de İstanbul'u 360 derece izliyorsunuz.

0: Sevgili seyirciler, burası gerçekten çok ama çok keyifli bir yer. Yukarıda da bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz, alt katta da. 48 katlı, 200 metre yüksekliğinde yerden bu seyir terası, denizden de 300 metre yüksekliğinde, onu söyleyebilirim size. Şimdi ben iki tatlı söyledim, cheesecake ve çikolatalı tart, bir de kahve söyledim.
1: Bayağı güzelmişti.

Son zamanlarda yediğim en güzel cheesecake olabilir. Çok hafif ve çok güzel. Gerçekten son zamanlarda yediğim en iyi cheesecake. Şöyle çikolatalı tartın tadına bakalım bir de. Çikolatalı tartın içinden karamel akıyor. Son zamanlarda yediğim en iyi tatlılar olabilir. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Siz şöyle bir etrafa göz atın. Ben de bu tatlıları yiyeyim.

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara... Korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Bakın.
9: Tam da leslik.
10: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
11: Peki ne yapacaksın?
10: Ne bileyim ben?
8: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım. Geçen
11: ömrüm. Bakarsın muvaffak olur.
12: İnşallah.
13: Öpün elime bakayım. Efendim? Gözümün
8: yaşına bak. Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir kardeşim. Oğlumuzu gör.
13: Hiç unutma. Ölemezsin, ölemezsin.
11: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
8: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki afiyet görseydiniz.
14: Ferhat, bak baban geldi. Kendimizi harap ettiniz.
10: Ölecek miyim doktor?
14: Maalesef.
8: Canım babacığım.
5: Ya derler bugün 16.15'te TV4'te.
15: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
16: Her gün kazandırır.
15: Lazım olduğunda hemen çekerim.
16: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
17: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
19: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
17: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
3: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
7: bankacılık. Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Sadece durla. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
4: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
3: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
4: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
3: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
4: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
3: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
4: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Bugüne kadar tek bir sipariş yok.
12: Sana mı sana da bir tane?
11: Bakın yine istemiyor.
13: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Mis gibi karamel kokuyor.
18: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
19: Ama bir mucizeye gerek var.
18: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
19: İşte bu Fairy mucizesi.
18: Fairy 30 dakikada mucize.
20: Carrefour'sa online markette hoş geldin fırsatı. 1800 lira ve üzeri ilk siparişinizde 500 lira cebinizde kalsın. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
21: Yaşanacaksa yaşanacak.
22: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre

0: ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
2: Volcano. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Sırf bu tatlılardan yemek için buraya gelinir. Hani yükseklik korkunuz olabilir belki ama gerçekten bu tatlılara değer diyelim. Ve bugün çok ama çok keyifli vakit geçirdik. Umarım ekran karşısında sizler de keyifli vakit geçirmişsinizdir. Bir hatamız olduysa affola efendim. Bugün çocuklarınızla nerede neler yapabilirsiniz? Hep beraber ailecek ya da yeğenlerinizde ya da içinizdeki çocuk ölmediyse siz neler yapabilirsiniz, onları göstermeye çalıştık sizlere. Ya o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Hayatınız boyunca hep tatlı yiyin, tatlı konuşun. Öpüyorum, hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, yeni işler öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Bir dakika, hemen cebimden çıkartayım. Tespihçi olmaya karar verdim. Tespih yapacağım bugün. Öyle göründüğü kadar da kolay değil. Peki neredeyim? Gazi Osman Paşa'da Hüseyin Çelik abimizin atölyesine konuk olacağım bugün. Kendisi yıllardır bu işi yapıyor ve çok da profesyonel, çok da güzel. Bakalım benimle baş edebilecek mi? O da ayrı bir tecrübe tabii. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba bugün tesbih yapımı işine doğru yol alıyor. Bu arada Tuğba bu. Sağ solu belli olmaz. Bir de bakmışız kendisine göre bir tesbih yapıp racon kesmeye başlıyor. Merakla bekliyoruz.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Hüseyin Çelik. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş geldin Tuğba.
0: Siz bayağı bir tecrübelisiniz bu konuda. Ben evet. Size layık olabilecek miyim bilmiyorum ama tesbih de çok merak ediyorum.
2: Evet.
0: Özellikle kameraman arkadaşım Ayberk

0: Dedi ki illaki Tuğba ne olur bir günde tesbih atölyesinde çalış. Ben o çalışmayı görmek istiyorum dedi. Onu kırmadım. Ve bugün buradayız. Mithat abi de böyle bakıyor falan diye. Haberi yok çünkü. Efendim biz bugün neler yapacağız? Bayağı bir aşaması var değil mi aslında?
1: Evet, tesbih dendiği zaman öyle basit bir şekilde mutlaka ki olmuyor. Bunun ortalama 7 evre diyebiliriz. 7 evreden işte kesimi, doğranması, delinmesi, zımparası, yontması, imame parçaları vesaire. Ama biz sana bugün belli başlı detaylarını ufaktan göstermeye çalışacağız.
0: Evet, yani çünkü tam teşekküllü yapmaya çalışsam sevgili seyirciler 3 gün sürer buradaki çalışmamız.
1: En az 3 gün çalışmamız.
0: En az öyle. Tabii benim elimde yani. Evet. O yüzden biz hemen başlayalım dilerseniz.
1: Tabii ki.
2: 7 aşamamı desene Tuğba, bir tesbih oldukça uzun uğraşlarla yapılıyor.
0: Hüseyin abicim, şimdi ilk aşamamız kehribar değil mi bu boncuklar? Bunlarla
1: evet,
0: başlayacak.
1: Ateş kehribarıdır bu. Malzememiz tabii baştan bir evreleri bunların kesinme, doğranma, tıraşlanma, delme aşaması. Biz onları yaptık.
0: Bana hazır şimdi, geldi böyle.
1: Evet, size hazır gelmiş oldu.
0: Çünkü çok uğraştırıcı bir şey bu.
1: Evet. Şimdi onları çelik bir minimizin üzerinde tornamıza takıp bir bıçak yardımıyla yuvarlatmaya başlayacağız.
0: Oo. evet, kesin evet. Yaparım abi. Şimdi Hüseyin abi, İnşallah. Öncelikle ne yapıyorum?
1: Şimdi milimize, çelik milimize tanemizi taktık.
0: Evet.
1: Puntamızı sıktık. Şimdi bıçağımızın şu keskin tarafıyla üzerlerini yuvarlatacağız. Yuvarlak tane yapacağız yani. Oo. Şu şekilde tane yapacağız.
0: Böyle köşeli olsa?
1: Köşeli olmuyor.
0: Bizim için bir abi. Ekmek parası bir abi. Evet. Şimdi burada pedalımız var.
1: Pedalımız var altta.
0: Buna basınca?
1: Evet.
0: Ben basamadım. Bir dakika. Ha böyle tam basamadım.
1: Evet, tamam. Tam
0: böyle basın. Basacağım. Siz bir tane gösterir misiniz? Ben pedala basayım.
1: Şöyle. Siz pedala basın.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Güzel gidiyor Hüseyin abi. Böyle yapacaksınız. Ben çırak değilim, siz çıraksınız.
0: Bence harika oldu. Burada evet. Duralım. Bence daha ileri gitmeyeyim.
1: Evet.
0: Şimdi bayağı ince iş istiyor abi bu. Değil mi?
1: Evet.
0: Şöyle. Ay. Böyle değil mi?
1: Evet.
0: Biraz buradan, ama biraz oradan mı?
1: Tabii. Elinizin böyle, elinizi buradan hafif hafif yaparsanız
0: ha,
1: daha rahat olacaksınız tabii. Heh, buyurun.
0: Şöyle değil mi?
1: Evet.
0: Ay, aa ne güzel.
1: Şöyle.
0: Oh, hakikaten evet. Bayağı bir ince işçilik istiyor bu. Ben yapınca niye olmuyor Hüseyin abi acaba, niye?
1: Olacak inşallah.
0: Bana alışık değil çünkü
1: evet,
0: bu makine.
1: Evet, yavaş yavaş, fazla değil.
0: Ha böyle
1: fazla
0: değil mi?
1: Değil. Evet, yavaş yavaş.
0: Ha, elim alıştı biraz.
1: Evet. Heh. Mile kadar indiriyorsun.
0: Mil dediğimiz şeye kadar.
1: Tabii buraya uca kadar bıçağı indiriyorsun yavaş yavaş. Evet. Taneler bu şekilde yuvarlanacak.
0: Bunlar şey değil mi abi? Oradan
1: şafakları.
0: Çıkanlar.
1: Tabii oradan çıkanlar.
0: Allah Allah. Vay be, dua taneleri yapmak kolay değil sevgili seyirciler. Gerçekten kehribar da en kalitelilerinden herhalde değil
1: tabii
0: mi? Öyle biliyorum
1: tabii
0: ben.
1: Yani
0: çok bir bilgim yok açıkçası
1: tabii
0: ama. Duydum. Değerli bir taş. Evet. Hal böyle olunca da dikkatli çalışmak gerekiyor. Ve çarçur etmemek lazım
1: tabii
0: değil
1: ki.
0: Mi?
1: Tabii ki. Çatlayabilir çünkü.
0: Ama ben kesin bir şey yapmam yani değil mi?
1: İnşallah.
0: Şimdi ben devam ediyorum onu yuvarlak bir forma sokmak için. Devam.
1: Evet. Evet, güzel, tamam. Şimdi bu üzerine yuvarlatacaksınız.
0: Buraları oldu.
1: Evet.
0: Ay ben hiç olmayacak zannettim sevgili seyirciler.
1: Evet.
0: Bir panik oldum görünce ama artık olduğu kadar. Hüseyin abimin güler yüzü yeter.
1: Teşekkür
0: için.
1: Ederim, sağ olun.
0: Deyip devam ediyorum.
1: Oluyor. Bunu böyle yuvarlatıyorsunuz, böyle.
0: Ha, bir böyle.
1: Böyle.

0: milkonik olduğu için şey evet. yapabiliyor.
1: Bir şeyler çıktı sanki ortaya.
0: Evet, evet. Olacak şimdi. Evet.
1: Kar yağdı buraya sanki. Zeyn abi çok böyle sanki bir şekil ortaya çıktı
0: evet.
1: gibi ha?
0: Evet, evet, evet.
1: Ne dersin?
0: Daha da güzel olacak ileri doğru.
1: Ya bu bayağı bir ayak ve el koordinasyonu gerektiren aynen, bir iş. Evet. Şimdi ben birazcık fazla basınca fazla hareket ettiriyorum cihazı.
0: Evet.
1: Ama olacak inşallah.
0: Evet. Daha yavaş çevirdi. Çok güzel, çok güzel. Öbür tarafa da.
2: Tuğba, canım kehribar tanesinin senin elinde olmuş olmasına içerlemedim desem yalan olur.
0: Şimdi ölçelim kumpasla. Şöyle yaptığınız zaman şuradan mesela ölçüsüne bakıyoruz.
1: Tek tek bir de.
0: Tabii tabii tek tek ölçecek. Şu anda 8 milim geliyor. 8 onda bir hatta. Çok az bir şey daha alabilirsiniz.
1: Tamam, ben o zaman devam ediyorum.
2: Bir tesbih sever olarak dakikalardır nefesimi tutmuş, merak, heyecan ve dikkatle seni izliyorum Tuğba. Orijinal kehribar uzun yıllarda oluşan çok kıymetli bir reçinedir. Dikkat et lütfen.
1: Evet. Evet. Hüseyin abicim oldu herhalde. Tamam. Böyle bir yuvarlak form verdim
0: tamam.
1: tane.
0: Ölçümüz tamam. Şimdi zımpara yapacağız. Üzerinde bıçak izlerimiz kalmasın diye.
1: Ha, evet. Doğru ya.
2: Zımpara olmazsa olmaz Tuğba.
1: Ay. Oh, sıcak
0: evet.
1: oldu.
0: Evet, sıcak. Sürtünmeden dolayı.
1: Yeterli mi sence Hüseyin
0: evet,
1: abi?
0: Evet, yeterli bence.
1: Şimdi hangi aşamaya geçiyorum?
0: Şimdi tanemizi cila yapacağız.
1: Cila parlayacak evet. böyle şimşek evet, parlayacak. Olması için.
0: Şunu şimdi çeviriyorsun onu.
1: Böyle mi?
0: Tabii, çevirdiğin zaman şu şekilde.
1: Ha.
0: Tanemizi çıkardık böyle.
1: Ya yapmış çok olduk. Güzel oldu, sıcacık hem de. Ben böyle bir şeyler yapınca Hüseyin abi çocuk gibi seviniyorum.
0: Güzel bir şey
1: çok
0: tabii, başarabiliyorsunuz.
1: Evet, insanın böyle boncuk da yapsa hoşuna gidiyor.
0: Evet.
1: Şimdi efendim biz cilaya gidiyoruz, birazcık evet. parlatalım.
2: Hah, tam tahmin ettiğim gibi oldu işte. Tuğba önce tesbih sallamaya, sonra boncuklarla oynamaya başladı. Yani yine her zamanki gibi bir eğlence buldu kendine.
0: Makinamızı açıyor, şimdi cilamızı yapacağız Tuğba.
1: Tamam.
0: Cilamızı sürtüyoruz. Şimdi şöyle, şu şekilde tanemizi alttan tutalım. Böyle.
1: Ay çok güzel, parlıyor.
0: Yavaş yavaş, alttan tut yalnız.
1: Şöyle.
0: Evet, yavaş yavaş.
2: Tuğba işinle ilgilen lütfen, bizimle değil. Hüseyin abiyi kızdıracaksın sonunda, benden söylemesi.
0: O tarafı değil.
1: Nasıl?
0: Şöyle. Böyle yavaş yavaş.
1: Şöyle.
0: Evet, yavaş yavaş.
1: Parlamaya başladı.
0: Bu tarafına şöyle.
1: Şöyle mi?
0: Şöyle. Böyle yavaş yavaş. Bak gördün mü?
1: Ay çok güzel ya. Ne kadar daha yapmam gerekiyor?
0: Şimdi onu şey yapalım, buradan alalım. Diğer arka tarafını. Şimdi bu tarafa.
2: Devam et Tuğba, daha bitmedi.
1: Cilala parlat.
0: Evet.
1: Tamam mı?
0: Onlar daha sonra üzerinden alınacak.
1: Ha, temizlenecek. Kapatıyoruz makinemizi.
0: Kapat. Tamam. Buradan da kapattık.
1: Yalnız şey, bir şey söyleyeceğim Hüseyin abi. Bir tane boncukla tesbih olmaz.
0: Tabii ki olmaz.
1: Ben bunları tek tek nasıl yapacağım?
0: Şimdi bu uzun bir süreç olduğu için ben daha önceden hazırlamıştım senin için.
1: Gerçekten
0: tabii
1: mi?
0: Ki, tabii ki.
1: Oh.
0: Daha önceden hazırlamıştım.
1: Ben hepsini yapacağım zannettim evet. ya. Yani 33.sünü atıyoruz
0: evet,
1: buraya.
0: Evet, o
1: benim
0: şekilde.
1: Saraya kayboldu. Hüseyin abim ya, vallahi cansın. Ben bu kadar şey nasıl yapacağım diye bir de onu düşünüyordum bunu yaparken.
0: Evet.
1: Çünkü her birinin yapımı bayağı bir zaman alıyor.
0: Tabii ki, uzun bir süreç.
1: Bayağı bir uzun bir süreç. Evet. Ben tesbihin bir tane son boncuğunu tamamlamış oldum sevgili seyirciler. Şimdi biz bunları ipe mi dizeceğiz?
0: Evet.
1: O zaman hadi buyurun geçelim.
2: Zaten Tuğba, hiçbirimiz senin 33 tesbih tanesi yapabileceğine ihtimal vermiyorduk.
1: Evet efendim, yapmış olduğum boncuklar diyemeyeceğim. Bir tanecik boncuk yapabildim ben çünkü bu kadar sürede. Bunu da buraya dahil ediyorum. Ve bunları artık ipe dizme vakti, değil mi?
0: Evet.
1: Esas olay burası herhalde.
0: Evet.
1: Değil mi abi? İnce iş istiyor yani.
0: Yorgunluk var. Bizde de tesbih dizerken bütün yorgunluğumuz bitiyor bizim de.
1: Evet. Vallahi böyle hem insanı dinlendiren işlerden bir tanesi bu. Hem de böyle dua taneleri yapmak manevi açıdan da çok güzel değil mi?
0: Tabii huzur buluyorsunuz yaparken.
1: Huzur verici bir şey. Abiciğim şimdi bu taşları nereden alıyorsun?
0: Bu taşlar tabii çeşitli ülkelerde de satılabiliyor. Biz bunları yurt dışından, genelde Almanya'dan getirtiyoruz.
1: Öyle mi?
0: Rusya'dan getirtiyoruz.
1: Vallahi çok güzel. Ben ilk başta korktum bunu nasıl geçireceğim diye çünkü bayağı küçük.
0: Evet.
1: İpi de özel değil mi abi bunun?
0: Yok, normal ipler.
1: Ya koparsa?
2: Ki kopar zaten Tuğba ama yeniden dizilir.
1: Dua tesbihleri kaçlık abi? 99.
0: 99'luk genelde namaz tesbihleri. Zikir tesbihleri yapıyoruz. 500'lük, 1000'lik.
1: Oh oh oh. Yurt dışından talepler var mı sana?
0: Tabii ki çok.
1: Neden? Çünkü Hüseyin abiyi ben bir türlü bulamadım. Ne zaman arıyorum? Yurt dışındayım. Arıyorum. Şuradayım Tuğba'cığım. Gelemedim. Şuradayım. Bugün yakaladım. Evet. Dur dedim. Hiçbir yere gidemezsin. Çekeceğiz bu bölümü. Yapacağız evet. Tesbihleri. Bulamıyorum Hüseyin abiyi. Nasıl gidiyorum Hüseyin abicim?
0: Çok güzel.
1: Doğru söyle. Kameralar var diye demiyorsun değil mi? Beni incitmemek
0: yok, yok gerçekten. bayanlar daha elleri yatkın bizim işimize.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Kadınlar her şeyi yapar çünkü.
0: Evet kesinlikle katılıyorum.
2: Bu söylediğine ben de katılıyorum Tuğba. Her ne kadar sana dönem dönem olmuyor, yapamıyorsun diye takılsam da kadınlarımızın bütün işlerde gösterdikleri özveri ve başarı tartışılmaz.
1: O zaman ben böyle devam ediyorum sevgili seyirciler. Tamamladıktan sonra bitmiş haliyle karşınızda olacağız.
2: Tuğba, Hüseyin abimizin gözetiminde hummalı bir şekilde dikkat ve sabırla boncuklarımızı ipe geçiriyor. Bakalım tesbihimiz bittiği zaman nasıl olacak? Merakla bekliyoruz Tuğba Usta'nın tasarımı olan kehribar tesbihin son halini.
1: Hazır mısınız sevgili seyirciler? Ta ta ta ta! Çok güzel kehribar bir tesbih yaptık değil mi?
0: Evet.
1: Hüseyin abi, daha doğrusu ben küçük bir katkı sağlamaya çalıştım.
0: Evet.
1: Çünkü bunu yapmak çok uzun zaman alacak. En azından nasıl yapıldığını görmüş oldum yerinde. Hüseyin abicim çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: güler
0: teşekkür
1: yüzün,
0: ederim.
1: Samimiyetin
0: sağ
1: ve
0: ol,
1: bana göstermiş
0: ederim.
1: Olduğun sevgiye karşı. İnşallah tekrar görüşürüz.
0: İnşallah. Tuğba, bugün atölyemize ziyarete bulundular. Tesbih yapımını öğrenmek için. Tabii ki meslek en az yeteneğe göre 3-4 yıllık bir zaman ve beceri gerektirir. Tuğba da başarmaya çalışacağına inanıyorum ben. Tabii ki biraz daha pratik lazım, eğitim lazım. Zamanla öğreneceğine inanıyorum. Ama ilk başlangıç için gayet iyi, olumlu yani.
2: Günün sonunda Tuğba gösterdiği çabalarla Hüseyin abiden geçer not aldı. Aferin Tuğba.
1: Hüseyin abimizin Gazi Osman Paşa'da çok güzel bir atölyesi var. Gelmek, ziyaret etmek isterseniz buyurun gelin. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Çorabım nerede anne? Yoksa daha yıkamadın mı?
1: Elimde, baksana, dikiyorum Ferdi abi.
0: Hadi çabuk ol, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk.
1: Tamam abi, tamam, bitti.
0: Ceketim nerede, montum ne? Çıkarsana montumu kız. Sen de benim her şeyimi giyiyorsun. Neyim kaybolsa bunun sırtında görüyorum.
1: Yine hırlaşmayın canım. Ne yapayım Ferdi abi? Seninkileri giyme hoşuma gidiyor. Al.
0: Yeter artık, ver şunu.

0: Ben gidiyorum anne.
1: Yine kahvaltı etmeden mi gidiyorsun oğlum? Biraz ye. Son günlerde zayıfladın.
0: Yok be anne, sana öyle geliyor. Asıl zayıflayan Leyla. Ne o kız? Birine mi sevdalısın yoksa?
2: Aman Ferdi abi, alay etme Allah aşkına. Bak, bak yine kızın kalbini kırdın oğlum.
0: Ne dedim ki anne?
1: Artık şu kızla şaka yapmasam iyi olur.
0: Ne yapayım yani? Ona takılmadan edemiyorum.
1: İyi ama oğlum, artık gelinlik kız oldu. Her ne kadar elimizde büyüdüyse de, ne de olsa kardeşin değil ya. Son zamanlarda laflarından alınır oldu.
0: Peki, peki. Bir daha karışmam. Zaten yarın bir gün amcası gelir götürür, ben de kurtulurum ondan.
3: Kaç

0: Ulan kitapsız gösterin ben sana!
1: Şimdi ya! Geliyor! Dur!
0: Oh, gel lan buraya! Allah
1: affet seni! Bırak abicim!
0: Ne yaptın? Dur lan buradan! Gebersin!
2: Ayrılın!
0: Beğendi mi yaptın lan?
1: Hayır abi! Hayır abi! Çekil sen
0: Ferdi!
2: Bana bak, Sinan'ın dersi kötüdür ha! Varma üstüne!
0: Gösterin!
3: Ferdi!
2: Ne var Leyla? Bir şey mi oldu?
3: Hemen! Eve gel! Çok çabuk! Amcam geldi!
2: Peki, geliyorum!
4: Bak kızım, bu defa kararlıyım seni götürmeye. Biliyorum, sana karşı haksızlık ettim. Annen öldüğünde sen daha küçücüktün. Baban sefahate düşkün bir insandı. Bu yüzden hiç geçinemezdik. Ben ayrılıp İstanbul'da bir iş kurup elhamdülillah hayatımı kurtardım. Babansa bütün servetini kumar masalarında batırdıktan sonra dayanamayıp canına kıydı. İntihar etmeden önce de seni şu gördüğün namuslu fedakar kapıcısına teslim etti. Hislerini anlıyorum kızım. Büyüdüğün, arkadaş edindiğin muhitten ayrılmak kolay değil tabii.
5: Amcan doğru söylüyor kızım. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var Allah'a şükür. Ama amcanın o da yok. Sen onun en yakınısın. Yalnız koma ihtiyacı.
6: Kolay mı sanıyorsun kızım senden ayrılmak? Bütün bu konuştuklarımız senin iyiliğin, mutluluğun içindir kızım.
7: Sen neden konuşmuyorsun Ferdi abi? Bari sen karşı çık. Sen mani ol gitmeme.
8: Herkes haklı Leyla. Hem artık gelinlik bir kız oldun. Senin de mutlu bir yuva kurma zamanın geldi. Amcanın muhitindeki kısmetler başka. Şu bizim fakir mahallenin kısmeti başka.

0: etti.
1: Sen de mi Ferda abi? Sen de mi?
0: Leyla.
2: Aa, ne oluyor bunlara ya?
3: Leyla.
0: Leyla.
1: Dokunma bana, dokunma. Sen çok kalın kafalı, anlayışsız bir insansın.
0: Seni bir türlü anlamıyorum Leyla. Önünde büyük bir istikbal varken, rahat bir yaşam varken neden gitmek istemiyorsun bilemiyorum. Annemden, babamdan, Adana'dan mı ayrılmak istemiyorsun yoksa? Hani ben senin dert ortağındım? Söyle kız. Mahalleden birine mi aşıksın?

0: seviyorum seni.
1: Seviyordum ama söyleyemiyordum.
0: Hep bekledim, sen söyleyesin. Seni seviyorum Leyla diyesin. Ama sen de sustukça sustun. Ben de bir türlü cesaret edemedim.
1: Çocukluktan bu yana o kadar alıştım ki sana. Şimdi Adana'da sensiz nasıl durabileceğimi, hatta nasıl yaşayabileceğimi bile bilmiyorum. Beraber doğduk, beraber büyüdük. Senden ayrılmak hiç aklıma gelmezdi. Sensizlik kahredecek beni Leyla.
0: Beni senden belki ayırırlar Ferdi, belki uzaklaştırırlar. Ama şuna inan ki senden başka hiç kimseye, ama hiç kimseye yar olmam ben.
1: Ben de sensiz yarışmaya girmem.
0: Sen böyle konuştukça üzüyorsun beni. Benim yüzümden yıllarca hayalini kurduğun şarkıcılığı bir anda kesip atamazsın. Sen vazgeçince ben kendimi suçlayacağım. Hani senin azmin? Hani yarışmaya girecektim, İstanbul'a gidecektin, ismini bütün memlekete duyuracaktın?
1: Belki doğru söylüyorsun Leyla. Ama yanımda sen olmayacaksın. Desteğim, gücüm olmayınca ben ne yaparım?
0: Merak etme sen Ferdi. Ben yanında olmasam bile gönlüm seninle beraber.
1: Canım, sevgilim.

0: Yemek iyi değil mi? İyi.
1: Hı hı.
0: Yarışmaya katılmak için paran var mı?
1: Yok be oğlum, nerede? 600 kağıt para istiyorlar. O parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
2: Peki ne yapacaksın?
1: Ne bileyim ben. Elbise almak lazım. Böyle de sahneye çıkılmaz ki. Sende para var mı Cengiz?
2: Bende 20 kağıt var.
1: Peki ne yapacağız şimdi?
0: Ne yapacağı var mı be? Bugünkü ümileri oraya yatıracağız.
1: Çok heyecanlıyım Leyla.
3: Korkma Ferdi, kazanacaksın.
1: Sen yanımda yokken içimde bir boşluk hissediyorum. Keşke bugün de kalabilseydin.
3: Buna imkan yok Ferdi. Amcam havaalanında beni bekliyor. Gitmem gerek. Sen yarışmadayken ben yolda olacağım. Ama inan bana, kalbim seninle beraber olacak. Şarkı söylerken beni düşün. Beni hisset, inanıyorum ki kazanacaksın.
1: Benim hiç ümidim yok Leyla. Eğer sen yanımda olsaydın her şey bambaşka olurdu. Sen benim her şeyimsin. Ya kazanamazsam?
3: Sen hiç üzülme Ferdi. Kazanacaksın, inanıyorum. Gönlüm seninle beraber. Hoşça kal Ferdi.

0: kıymetli misafirler, aziz dinleyiciler, 6 numaralı yarışmacı Aysel Altın Sesi dinlediniz.
1: Ben bu kalabalığın karşısına çıkamam ha.
2: Gel buraya be oğlum. Deli misin? Misin gel.
3: O kadar masraf et.
2: Korkma, korkma, yemezler seni.
0: Şimdi yüksek huzurlarınızda 7 numaralı yarışmacımız Ferdi Tayfur.
1: Ben çıkmam. Hadi
2: gel buraya. Gel, gel buraya. Gel buraya.
3: Biz bugünün hayalleriyle yaşadık.
2: Şu kravatını da şöyle bir düzeltelim. Çiçek gibi oldun. Hadi bakalım hayırlısı. Allah kuvvet verecek, cesaret de verecek sana. Kuvvetle.

0: Sayın seyirciler, şimdi sıra tertip etmiş olduğumuz ses müsabakasının birincisine diplomasını vermeye geldi. Huzurlarınızda bu müsabakada siz sayın halkımızın en çok beğenisini kazanan ve en çok rey toplayarak birinci seçilen 7 numaralı müsabak.
1: Aa ben.
0: Evet, yarışmanın birincisi Ferdi Tayfur.
1: Hop hop buradayım.
0: Görüşürüz, sahneye lütfen.
1: Geldim.
0: Buyurun.

0: Beklerim, bol şanslar. Bu diplomalar sizleri büyük bir üne kavuşturacak. Size İstanbul'da en büyük gazinoların, en büyük plak şirketlerinin kapılarını açacaktır. Elinizdeki bu diplomayla hangi gazinoya giderseniz hemen işe başlayacak meşhur bir şarkıcı olacaksınız. Böylesine kabiliyetleri ortaya çıkarmaktan gurur duyan, şeref duyan, onur duyan müessesemiz yeni başlayacağınız bu sahne hayatınızda sizlere başarılar diler.
1: Allah be! Allah be!
2: Ciddi olun bakayım biraz, ciddi olun.
3: Krallar önden gider buyurun.
2: Aferin, aferin.
3: Yürü lan şaşkabal yürü.
4: Sen yürü lan keltoş.
5: Öf be. Bana bak bu diplomaların sahte olduğu meydana çıkarsa halimiz dumandır ha.
0: Oo, kerizler uyarıncaya kadar biz Kayseri'deki müsabakayı bitirip Niğde'ye gideriz.
6: Bak kızım. Bir aydan beri buradasın. Seni ne kadar çok sevdiğimizi bilirsin. Senin istikbalini düşünmemiz de bizim borcumuz. Biliyorsun artık evlenme çağın geldi. Bizim senin başına ne kadar baki olacağımızı da Allah bilir. Bunun için yengenle beraber bir an evvel senin mürüvvetini görmek için sabırsızlanıyoruz. bizim de artık torunlarımızı görme çağımız geldi. Değil mi ya hanım?
7: Tabii bey, çocuksuzluk canıma tak etti. Bir torunum olsa canım gibi bakarım.
6: Bak Leyla, Baykal beylerin teklifine hala bir cevap vermedin. Baykal beyler biraz sonra gelirler. Bu teklifi yabana atma kızım.
8: Ama amcacığım ben evlenmek istemiyorum ki.
6: Ama kızım, Baykal beyler memleketimizin en varlıklı insanları. Hanları, fabrikaları var. Yalnız üç gazinodan aldıkları kira ayda 300.000 lira.
8: Gazino? Ne yani, gazinoları da mı var?
6: Hem de 3 tane.
8: Peki gazinoda onların sözü geçer mi?
6: Söylediğin lafa bak. Onların sözü geçmeyecek de bizim sözümüz mü geçecek? Hem Baykal Bey Leyla diyor da başka bir şey demiyor.
8: Demek gazinoda sözleri geçer ha?
7: Geldiler galiba bey.
8: Durun durun ben bakarım. Gazino ha?
6: Allah Allah! Gazino dedi gitti.
8: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
9: Sefalarla beraber bir de çiçek getirdim size.
8: Aman efendim, ne kadar nazik, ne kadar incesiniz. Aşk olsun Baykal Bey, siz gazinolarla ilgiliymişsiniz de bana söylemediniz.
4: İlgili ne kelime kızım, İstanbul'un en büyük 3 gazinosunun sahibiyiz.
8: Yani mesela size bir işim düşse yapar mıydınız?
9: Aman efendim, siz yeter ki emredin.
6: Hanım, bu hayırlı iş tahminimizden daha kolay olacak.
7: Yakında nişanı yaparız herhalde.
6: Hadi gel.
7: Hadi.
6: Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
7: Geldiniz, hoş geldiniz. Efendim,
6: hadi kızım,
7: geldiniz.
6: Misafirlere yer göster.
7: Buyurun efendim, buyurun.
10: Diplomam. Diplomam nerede anne?
4: Ha, bu kağıdı mı arıyorsun evlat?
10: Evet baba. Başaracağım, göreceksin.
4: Bırak be evladım şu işi, bırak hayal kurmayı.
10: Bir kere şansımı deneyeyim baba. Bakarsın muvaffak olurum.
4: İnşallah. İnşallah ama şu işi de bozmasaydık.
10: Göreceksin baba, kazanacağım. Kazanamazsam hemen dönerim. Sizi yalnız bırakmayacağım.
11: Kendine iyi bak oğlum, sakın üşütme.
10: Hoşça kal. Hakkınızı helal edin.
11: Helal olsun.
4: Tez zamanda dön o.
10: İnşallah baba.
12: Gurbetin kahrını

0: garip sevdi.
1: Selamünaleyküm kardeş.
2: Aleykümselam. Kimi aradın kardeşim?
1: Ben Adana'dan geldim de.
2: Ne olmuş?
1: Bu da diplomam. Ses yarışmasını kazandım. Şarkıcı olmaya geldim.
2: Şarkıcı ha? Bana bak kardeşim. Burada her önüne gelen şarkıcı olamaz. Ben de şarkıcı olmaya geldim ama paspasçı oldum. Hadi bakayım işine.
1: Bey, diplomam var kardeş.
2: Şey beyefendi, bu arkadaş şarkıcı olmak istiyormuş.
1: Beyefendi, ben Ferdi. Adana'dan geldim. Bu da diplomam.
3: Ne diploması evlat?
1: Birincilik diploması. Şarkıcılık yarışmasını kazandım da.
3: Ne istiyorsun?
1: Beni bir kere dinleyin. Göreceksiniz, boşuna vermediler bu diplomayı.
3: Anladım evlat, anladım ama patron şimdi burada yok. Saat 4'te gelecek. Sen o zaman gelsen belki bir şeyler yapabiliriz.
1: Sağ olun beyim. Acaba saat kaç?
3: 2.
1: Daha 2 saat var desenize. Gidip onu görebilirim. İnanın onun gözleri bana kuvvet verecek. Onun vereceği kuvvetle her şeyi başaracağım. Saat 4'te buradayım. Çantam burada kalsın.
3: Allah Allah.

0: efendim?
1: Leyla Hanım'ı arıyordum.
0: Kim arıyor acaba?
1: Eski bir arkadaşıyım, Adana'dan Ferdi.
0: Buyurun içeri. Siz istirahat edin efendim, ben haber vereyim.

0: Ferdi?
1: Leyla.
0: Ferdi.
1: Seni o kadar özledim ki Leyla.
0: Ben de seni Ferdi, burcu burcu tüttün yüreğimde.
1: Bak. Diploma verdiler, müsabakayı kazandım. Bu diplomayla hangi gazinoya gitsem işe alırlarmış.
0: Seni üzmek istemem Ferdi. Ama bana kalırsa... bu diploma hiçbir işe yaramaz diye korkuyorum.
1: Ne demek hiçbir işe yaramaz? Kapı gibi diploma. Ben bununla gazinosunda işe başlamak için geldim. Dörde kadar vaktim var, sana uğrayayım dedim.
0: Bak Ferdi. Geçen gün amcamın bir ahbabı geldi. Onun babası gazinosunun ortağıymış. İstersen ona bir telefon edelim, yardım olur.
1: Yok, lüzum yok. Göreceksin bak, bu diploma her şeyi halledecek. Hiç kimseye ihtiyacım yok.
0: İnşallah başarırsın Ferdi.
1: Başaracağım Leyla, eminim. Geç kalmayayım, beni bekliyorlardır. Hoşça kal.

0: Alo, buyurun. Ben Baykal.
1: Baykal değil, ben Leyla.
0: Ha, buyursunlar. Buyurun. Emredin Leyla Hanım.
1: Geçen gün size bahsetmiştim. Hani şarkıcı olmak isteyen arkadaşım vardı ya. İşte o İstanbul'a geldi. Şimdi de gazinoya gitti. Acaba bir telefon etseniz de yardımcı olsalar. İsmi Ferdi.
0: Siz hiç merak etmeyin. O işle derhal ilgilenip arkadaşınıza yardım edeceğim. Hatta ben kendim bile giderim. Güle güle.

0: İyi günler efendim. Hürmetler ederim. Güle güle.
1: Her gecenin sabahında...
2: Hoş geldiniz.
3: Buyurun, sağ olun. Buyurun.
1: Başım...

0: Tamam. Yeter. Yorulma delikanlı. Aferin, sesin bayağı güzelmiş.
1: Güzel değil mi? Çok güzel.
0: İlk önce seni Baykal Bey ve nişanlısı Leyla Hanım'ın hatırı için dinlemiştik. Ama sesin gerçekten çok güzel.
2: Kimin nişanlısı?
1: Benim nişanlım.
2: Kim?
1: Hulusi Bey'in yeğeni, Leyla.
2: Hulusi Bey'in yeğeni? Leyla!
1: Evet. Yakında nişanımızı resmen ilan edeceğiz. Tabii düğünümüze sizi de davet ederiz.
2: Ulan kitapsız! Ben sana şimdi gösteririm nişanlısı ilan edilirmiş. Bırakın, oğlum böyle şey burada! Çekilin be! Bırakın beni! Hay Allah ya tulumu! Şişmanlarım seni!
0: Onlar bizim müşterimiz!
2: Bırakın be, bırakın beni! Ben müşterif falan anlamam, anlıyor musunuz? Leyla, şimdi gösteririm ben ona!
3: Bu sesle, bu hisse çok büyük bir sanatçı olacaktır bu çocuk.
2: Leyla! Leyla, neredesin?
4: Ne oldu oğlum?
2: Onun dişlerini dökecektim, ciğerini sökecektim ama kaçtı.
4: Kimin oğlum?
2: O göbekli Baykal denen pısırığın.
4: Ne oldu? Hayrola oğlum?
2: Leyla için nişanlım dedi. Evleneceklermiş ha? Bak amca bey, Leyla'yı o göbekli herife veremezsiniz.
4: Peki sana ne oluyor oğlum?
2: Bana...
5: Çünkü biz Leyla ile birbirimizi eskiden beri seviyoruz. Ne Leyla bensiz, ne de ben Leyla'sız yaşamayı düşünmüyoruz.
4: Demek öyle. Peki sen biraz dışarıda bekle. Ben önce Leyla ile bir konuşayım bakalım, o ne diyecek? Leyla! Kızım Leyla!
6: Buyur amcacığım.
4: Gel kızım, gel. Seninle konuşacaklarım var.
6: Geliyorum amcacığım.
4: Bak kızım.
6: Emredin.
4: Hayati bir karar vermen lazım. Biraz evvel Ferdi geldi. O birbirinizi sevdiğinizi, evlenmek istediğinizi söylüyor. Sen ne dersin bu işe?
6: Evet amca, ben de onu seviyorum.
4: Ama iyi düşün kızım. Baykal çok zengin bir aileden. Sana iyi bir hayat, güzel bir istikbal verebilir. Koskoca bir ömür sadece aşkla geçmez.
6: Amca, birbirimizi seviyoruz. Benim ne parada ne de pulda gözüm var. Ne Baykal'ı ne de servetini istiyorum ben. Yalnız Ferdi'yi istiyorum. Eğer beni ona vermezseniz ben yaşadığımı bile anlamam ki. Sadece parayla geçer mi bir ömür amcacığım?
4: Bak bu cevabını beğendim. Gözüm tutmamıştı zaten o göbekli herifi. Ferdi!
5: Buyurun efendim.
4: Gel buraya, gel, gel. Öpün elimi bakayım. Öpün! Allah mesut etsin.
5: Teşekkür ederim, sağ olun.
6: Teşekkür ederim amca.
4: Topaç gibi torunlar isterim ha.
2: Gel Leyla!
7: Ne oldu bey, hiçbir şey anlayamadım.
4: Sen de hep geç anlarsın be hanım.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Haydar Ağa'dan 50 bin borç almıştım. Ödeyemedim. Al işte oldu şimdi 300 bin.
3: Düş bakalım peşimden.
4: Sen eskiden böyle değildin. Buyur bey.
5: Şu camın pisliğini al.
3: Sen Cemşiroğlu Mustafa Bey değil misin? Kimin evinden kız istersin de vermezler.
4: Nehir iyidir ana. Berekettir.
3: Bereketi tarlası olan oğul.
6: Cemşiroğlu Haydar Ağa'ya gelin olmak ne demek? Kapına köle olsun.
7: Zeynep, Cemşiroğlu'na gelin gidiyor.
3: Kızını kaçırdılar acaba?
5: Kim kaçırdı?
3: Davut, iki elin bir kuru başınla senin bana ne hayrın olur? Baban öldü dirildi kız. İnsafa gelip bıraktı.
4: Ne olduysa benim yüzümden oldu.
3: Alnıma öyle bir kara çaldın ki. Ağlamayın da ne yapayım?
5: Baba ocağından kaçarken bana mı sordun?
8: Namusu namusumdur!
9: Yürek Yarası bugün 18'de TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
10: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
9: Feyre'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğimiz limon ferahlığı bir arada. Feyre soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyre, cebinize iyi bakar.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
5: Nasılsın?
7: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
6: Varsa rafflesiz maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin. Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?

0: gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
0: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok

0: İnsan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
1: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
0: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
1: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
0: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
1: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50

0: istediğine kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hayatım, hı-hı, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Haydi gel. Haydi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o Arçelik. Kim tutar seni?
6: Doğru balık, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Çipranın kilosu 379 liraya, Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda sizi bekliyor. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'ya.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

Sağ olun sayın misafirler. Alkışlarınız bana her zaman kuvvet verdi. Bu yüzden en mutlu günümü sizlerin önünde sizlerle beraber kutlamak istiyorum. Herkes düğününü bir yerde yapar. Ben de düğünümü sizlerin huzurunda yapmak istedim. Şimdi size bana sevmeyi, sevilmeyi öğreten, aşkın yüceliğini gösteren ve gene bana mutlulukların en büyüğünü veren eşimi tanıtmak istiyorum.

0: Yeni evimizi beğendin mi sevgilim?
1: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir Ferdin.
0: İlk çocuğumuzu bu evde büyütürüz. Ama ikinci çocuk olunca küçük gelir burası. O zaman daha büyük bir ev alırım.

0: sana hizmet ederken hep ellerine dikkat ederdim. O kadar beğenirdim ki ellerini. Sarılıp öpmemek için kendimi zor tutardım.
1: Ben de senin içi pırıl pırıl yanan güzel gözlerine bakmaya korkardım. Ama şimdi bir ömür boyu gözlerimi gözlerinden ayırmayacağım.

0: Ne oldu sevgili?
1: Rüzgar. Rüzgardan nefret ediyorum. Çok korkuyorum.
0: Korkacak bir şey yok. Bak pencereyi kapattım bile. Hadi sevgilim kendine gel.
1: Senelerce evvel bir rüya görmüştüm. Aynı rüyayı dün gece de gördüm. Kara bulutlarla dolu bir rüzgar aramızdan esti. Bizi birbirimizden ayırdı. Seni bırakmamak için ellerimi uzattım. Ama rüzgar aldı götürdü beni.
0: Ne olursun ağlama. Sil gözlerini canım. O güzel gözlerine ağlamak değil gülmek yakışıyor. Bak rüyanın aksi çıktı. Beraberiz, mutluyuz. Bir ömür boyu mutlu olacağız.

Boş bu yaşantı, dünya döner mecburen. Korulmuş bu yaşantı, dünya döner mecburen. İçinde biz zavallı yaşıyoruz mecburen. İçinde biz sarhoşlar yaşıyoruz mecburen.

mutsak olduk her güne, sevilip sevmeyene, eririz günden güne, öleceğiz mecburen, bir vefasız uğruna, öleceğiz mecburen.

0: sesi var, ümidin neşesi var. Gariplerin nesi var, hor gönlüm mecburen. Gariplerin nesi var, hor gönlüm mecburen.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizlere bir şarkı daha söylemek isterdim. Hele bu bayram günü yanınızdan hiç ayrılmak istemezdim ama... size bir müjdem var. Az önce hastaneden telefon ettiler. Karım bana dünyanın en güzel bayram hediyesini vermiş. Bir oğlum olmuş. Ne kadar sevinçliyim bilemezsiniz. Şimdi müsaade ederseniz ben de gidip oğlumun ve karımın bayramını kutlamak istiyorum. Sizlere iyi bayramlar, sağ olun.

0: yeterli mi? Bir dakika. Ah, bu çiçek de size doktor. Bayramınız kutlu olsun. Öyle mutluyum ki. Karım nasıl?
1: Ben de onu konuşacaktım.
2: Ne oldu? Yoksa bir şey mi var?
1: Evet. Bilmem size nasıl anlatsam. Metin misiniz?
2: Ne demek istediğinizi anlamıyorum doktor. Ne oldu? Yoksa çocuğa mı bir şey oldu?
1: Hayır Ferdi Bey. Karınız.
2: Karım mı? Anlatsanıza doktor bey, ne oldu karıma?
1: Tıp ilminde ne varsa hepsini tatbik ettik. 3 profesörle 5 saattir başındayız. Ama maalesef yapacak hiçbir şey kalmadı. Bir dakika Ferdi Bey. Karınızın zaten çok kısa bir ömrü kaldı. Eğer metin olmazsanız onun son saatlerini de harap edersiniz.
2: Gerçekten ölecek mi doktor?
1: Evet. Hiç ümit yok. Ama bana söz verin. Karınıza bir şey belli etmeyeceksiniz. Onun şimdi birkaç güzel kelimeye, güler yüze ihtiyacı var. Söz veriyor musunuz? Ona bir şey belli etmeyeceksiniz değil mi?
2: Evet doktor. Söz.
1: Teşekkür ederim. Girebilirsiniz.

0: Hoş geldin sevgilim. Bugün biraz halsizim. Yüzümden de belli değil mi?
1: Yok, hayır. Hiçbir şeyin yok. Hem çok iyi, hem de çok güzelsin.
0: Oğlumuzu gördün mü?
1: Hayır, görmedim.
0: Biraz evvel buradaydı. Ah, bir görsen Ferdim. Ne kadar güzel bir çocuk. Tıpkı sana benziyor. Sesi de o kadar gür ki, o da babası gibi şarkıcı olacak.
1: İnşallah sevgilim.
0: Seni de çok ihmal ettim. Gömleklerini bile ütüleyemedim. Yemeğini yedin mi?
1: Yedim sevgilim, beni düşünme sen.
0: Çıkar beni buradan Ferdim. Yuvamıza götür beni.
1: Götüreceğim canım, götüreceğim. Gene mutluluklara koşacağız el ele.
0: Beni çok mesut ettin Ferdim. Teşekkür ederim. Bundan sonra ben de seni daha mesut edeceğim. Çocuğumuz, sen, ben, hep beraber.
1: Evet sevgilim. Hep beraber.
0: Ne o Ferdim? Ağlıyor musun?

0: sevinç gözyaşları döküyorum.
1: Bu ses nereden geliyor?
0: Hangi ses sevgilim?
1: Rüzgar. Çok korkuyorum Ferdim. Ayıracak bu rüzgar bizi. Ayıracak.
0: Hayır sevgilim. Bizi hiçbir şey birbirimizden ayıramaz.

Ölemezsin. Ölemezsin. Ölemezsin. Ölemezsin.

0: Bugün bir başka esiyor rüzgar Leyla. Sakın korkma Emi. Ben hep senin yanında olacağım. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Değil rüzgar, fırtınalar bile kopsa hep yanında olacağım. Korkma sen.
1: Saatlerden beri seni arıyorum. Artık kendini toparlaman lazım. Seni anlıyorum. Acına katılıyorum. Ama evladım, ölenle ölünmez. Hadi gel, seni eve götüreyim.
0: Şimdi gitmem lazım Leyla'm. Korkma senem. Gidiyorum ama gene geleceğim. Üzülme, geleceğim.

0: küçük yaramaz mamasını yedi babası.
1: Artık eve gitmek istiyorum.
2: İstersen bir müddet burada kal Ferdi. Çocuğunun yanında unutursun her şeyi.
1: Hayır. Burada, bu muhitte, İstanbul'da kalamam artık. Her yer onun hatıralarıyla dolu. Hüsnü abi, Anadolu turnesinin hazırlıkları tamam mı?
3: Tamam. Söylediğin gibi bir yıllık bir turne hazırladım. Biraz uzun ama...
1: Uzun olsun. Belki de iki yıla çıkartırız.
3: İstersen turneyi biraz geciktirelim. Evde bir müddet dinlen çocuğunla beraber.
4: Çocuğun! Herkes bana bundan bahsediyor! Benimle olsa ne olur, olmasa ne olur! Ne bilir ki o küçücük şey, ne anlar anadan babadan!
0: Biz çocuğa kendi evladımız gibi bakarız. O bize Leyla'nın yadigarı. Ama ne de olsa sen de babasısın. Seni görmek ister.

0: sen yanımda olmayınca, gücüm desteğim olmayınca ne yaparım ben Leyla'm?
1: Merak etme sen Ferdi. Ben yanında olmasam bile

0: Dur Ferdi. Bir saattir seni arıyorum. İstanbul'dan bir telgraf aldım. 3 aylık bir iş teklif ediyorlar.
1: Gelemeyeceğimizi yaz. Turneye devam ediyoruz o kadar.
0: Bak Ferdi, 6 yıldır İstanbul'dan uzakta göçebeler gibi dolaşıp duruyoruz. Hem unutma, İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi. Oğlun 6 yaşına geldi, hala babasının suratını görmedi.
2: O çocuğun babası yok, anlıyor musun? Yaşayan bir ölü baba olabilir mi ha?
0: Beni dinle Ferdi. Ne zamandan beri sana bunu söylemek istiyordum. Leyla'nın ölümüne bu çocuğun sebep olduğunu sanıyorsun, bunu da kimseye söylemiyorsun. Nefret ediyorsun bu yüzden ondan. Bu masum çocuğun hiçbir günahı yok. Leyla da öldü artık, unut onu!
2: Hayır! Hayır, ölmedi o! Unutamam onu, anlıyor musun? Unutamam! Onun aşkı hala kalbimde, hayali gözlerimde yaşıyor! Leyla ölmedi, anlıyor musun? Ölmedi!
0: Gerçeği kabul et!

0: Öldü o.
1: Hayır diyorum sana, hayır!
0: Onu sen ellerinle gömdün. Yıllardan beri kendini de onunla beraber gömmek istiyorsun. Her şeyden kaçıyorsun. Bir ölüden farkın yok!
1: Hayır!
0: Şimdi oğlunu da annesiyle beraber gömmek istiyorsun. Buna hakkın yok Ferdi!
1: Hayır!
0: Bunu yapmamalıydın bana. Bütün arzum seni hayata döndürmekti. Ama madem istemiyorsun, ben gidiyorum. Sen nasıl istersen öyle yap.
1: Abi dur. Affedersin. Kendimi kaybettim. Çaresizim. Ne yaptığımı bilemiyorum. Bomboş bir dünyada kaldım.
0: Üzerinde durma. Mühim değil. Yapacağın şey belli Ferdi. Git oğluna. Git gör onu.
1: Peki Hüsnü abi. Ama sen de geleceksin. Sen olmazsan ben gidemem ki. Ne olur. Bir de sen yalnız bırakma beni.
0: Pekala. Beraber gideceğiz.
2: Oğluna senelerdir senin yokluğunu belli etmemeye çalıştık. Biraz heyecanlı. Ne de olsa babasını ilk defa görecek. Ama sen onu tanımakta güçlük çekmeyeceksin. Kerata tıpkı sana benziyor.
3: Ferdi, işte oğlum.

0: Bak Ferhat, baban, hadi ona hoş geldin de.
1: Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk oğlum.

0: Benimle gezmeye geleceksin değil mi Ferhat?
1: Tabii gelecek babası. Uslu çocuklar her söyleneni dinler değil mi evladım?
2: Peki efendim.
0: Hadi öyleyse Ferhat. Vakit geçirmeden gidelim. Gezecek çok yerimiz var.

0: Bana İzmir'den bir kart göndermişsiniz.
1: Tabii, gönderdim ya.
0: Ama ondan sonra bir yıl geçti, başka hiçbir kart göndermediniz. Herkesin babası uzağa gidince, her gün kart gönderiyor.
1: Biraz daha gezelim mi?
0: Hayır, ben eve gitmek istiyorum. Seni de sevmiyorum.
2: Hoş geldin Ferhat. Nasıl, babanla iyi gezdiniz mi bari?
1: Çok eğlendik değil mi Ferhat? Almanya turnesinden sonra seni gene gezmeye götürürüm.
3: Almanya mı? Almanya'ya gideceğinizi bilmiyorduk. Hani bir süre burada kalacaktınız?
1: Kalamayacağım. Bugün gitmeye karar verdim.
3: Hadi Ferhat. Babana iyi akşamlar de yukarı çık.
0: İyi akşamlar efendim. Size de güle güle.
2: Almanya turnesi uzun sürecek mi?
1: Evet, çok uzun. Anladım ki oğlumla ayrı dünyaların insanlarıyız. İstemedi beni. Uzaklara gideceğim. Çok uzaklara.
4: Almanya'ya hoş geldiniz. Sizin için güzel bir turne hazırladık. Epey uzun sürecek. Evet.
5: Münih'e hoş geldiniz Ferdi Bey. Efendim. Buyurun. Hoş geldiniz efendim.
6: Hoş geldiniz Ferdi abi.
7: Hoş bulduk.
6: Hoş geldiniz Ferdi abi.
7: Hoş bulduk.

0: Erhat'ı görsen tanıyamazsın Ferdi. Koskoca çocuk oldu.
1: Tanıyamaz olur mu canım? Tıpkı babasına benziyor.
2: Bu tenis uzun sürer mi? Ne zaman gelirler acaba?
0: Günde 2 saat tenis oynuyorlar ama senin geleceğini bildikleri için 1 saat oynayıp dönecekler. Nuran Hanım tenisi ihmal etmesini istemiyor. Bu yaşta çocukların kafası kadar vücutları da gelişmeliymiş.
1: Ferhat da Nuran Hanım'a aşık adeta. Hiç sözünden çıkmıyor. Sanki arkadaşmış gibi her gün beraberler.
2: Kim bu Nuran Hanım? Geldiğimden beri ondan bahsediyorsunuz.
0: Canım ona Nuran Hanım dediğimize bakma. Benim yeğenim. Anası babası ölünce biz yanımıza aldık. Kendini psikoloji mi ona verdi, başını kitaplardan kaldırmaz.
2: Ya öyle mi? Akraba yani.
0: Ama ne olursa olsun Ferhat'a çok güzel bakıyor.
3: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki, ah bir görseydiniz.
0: Ferhat, bak baban geldi. Tanımadın mı babanı?
3: Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk Ferhat. Demek tenis de oynuyorsun. Ne güzel.
3: Evet.
2: Tenisi iyi öğrendin mi bari?
3: Evet.
2: İnşallah bu tenis derslerine engel olmuyordur, değil mi Ferhat?
3: Hayır.
2: Herhalde Nuran Hanım'ı yeniyorsundur ha?
3: Hayır, onu kimse yenemez.
4: O kadar da değil Ferhat. Baban da beni tenis şampiyonu sanacak.
0: Tanıştırayım, Nuran Hanım, Ferhat'ın babası Ferdi.
4: Ferdi Bey'i resimlerinden tanıyoruz.
2: Memnun oldum.
0: Nuran Hanım'ı gören herkes şaşırıyor.
4: Evet, psikolog deyince herkes başka türlü bir insan bekliyor. Ama bugünün çocukları o kadar zeki oluyor ki... ...onlara uymak için biraz modernleşmek gerek.
1: Ferdi'yi yeniden aramızda görmemizin şerefine.
2: Ben de kadehimi sevgili oğlumun şerefine kaldırıyorum.

0: Ferhat hiç belli etmiyor ama siz geleceksiniz diye çok heyecanlandı.
1: Beni görmekten gene memnun olmadı galiba.
0: Hayır, hiç de öyle değil. Fakat memnuniyetini siz...

0: Nem var Ferhat? Niçin ağlıyorsun? Bir şey mi oldu? Bağışla oğlum. Biliyorum bana kızgınsın. Bilmem bütün yaptıklarım için özür dilesem beni affeder misin?
1: Lütfen gidin, yalnız bırakın beni!
0: Gidersem benim için çok kötü olacak. Sana söyleyeceğim o kadar çok şey var ki Ferhat. Bir türlü söyleyemiyorum. Senin bana yardımcı olman lazım evladım. Bak, çok uzaklardan geldim seni görmeye.
1: Ferhat! Üzülecek hiçbir şey yok Ferhat. Hadi şimdi sen yat uyu. Baban seninle yarın konuşacak. Hadi yat yavrum.
2: İyi geceler.
1: İyi geceler.

0: Şimdi anladım oğlumun bana neden soğuk davrandığını.
1: Neden?
0: Onu kendinize mal etmişsiniz de ondan.
1: Bakın Ferdi Bey, siz çok tanınmış bir insan olabilirsiniz. Fakat çocuk ruhundan anlamıyorsunuz. Oğlunuzu sizden çaldığımı sanıyorsunuz.
0: Tabii ya! Oğlumu benden uzaklaştırıyorsunuz.
1: Uzaklaştırmak mı? Oğlunuz kendini size yakın hissetmiyor mu sanıyorsunuz?
0: Öyle değil mi? Benim gözlerim kör mü?
1: Özür dilerim. Ama sizi biraz daha anlayışlı sanırdım. Oğlunuzun size taptığını, sizi gözünde adeta ilahlaştırdığını görmüyor musunuz?
0: Bana tapmak mı? İnanamam buna.
1: O halde gelin benimle. İşte Ferhat'ın oyun odası burası.

0: Ahmet sizin bütün plaklarınızı alır. Bütün eserlerinizi ezbere biliyor. Bunu benden bile gizlemişti. Hele siz gelince her şeyi büsbütün gizledi.
1: Evet ama neden yapıyor bunu?
0: Kendisini terk edip senelerce geri gelmeyen bir babaya duygularını göstermenin yararı ne? Ferhat size tapsa bile sevgisini gösterir mi sanıyorsunuz? Çok onurlu bir çocuktur.
1: Bakın Nurhan Hanım, oğluma karşı haksızlık ettiğimi biliyorum. Ama şunu itiraf edeyim ki Ferhat'ın ayaklarına kapanıp yalvarmaya bile razıyım.
0: Belki de buna gerek yok.
1: Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Belki de oğlumu biraz tanısam yararı olacak. Bu konuda bana yardım eder misiniz?
0: Tabii ederim. Bir kere şunu bilin ki Ferhat'ın dünyada sizin kadar sevdiği, sizin kadar beraber olmak istediği başka kimse olamaz. Ama sizin gene uzaklara kaybolup gitmenizden o kadar korkuyor ki, sizin sevginizden emin olmak için adeta sizi imtihan etmek istiyor. Babası tarafından terk edilmiş, yıllarca aranmayan bir çocuğun en tabii hakkı bu.
1: Beni uyardığınız için çok teşekkür ederim.
0: Ferhat size yaklaşacak ama önce onu kırmayacağınızdan emin olmak istiyor. Tabii bu da zaman ister. İlk adımı siz atın.
1: Nasıl?
0: Ferhat'ı kalbinden yakalamak için elinizde büyük bir kozunuz var. Müzik. Onu yarın gazinoya çağırın. Arkadaşlarını da davet edin. Bakın nasıl gelecek.
1: Kitapları iyi öğrendiğinizi görüyorum.
0: Sözlerim kitaptan değil, kalbimden geliyor. Çünkü Ferhat'ın mutluluğu sizin kadar beni de sevindirecek.

0: Bugünlük yeter arkadaşlar.
1: Peki efendim.
2: Arkadaşlarımla biz de çalabilir miyiz?
0: Tabii yavrum, tabii.
2: Hadi gelin çocuklar.

0: baba?
1: İstersen bu gece beraber yatarız.
0: Teşekkür ederim.
1: Oğlum, canım oğlum.
0: Baba, babacığım.
1: Yavrum.
0: Seni o kadar çok seviyorum ki.
1: Canım oğlum, ben de seni çok seviyorum.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Dora hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart

0: tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşa.

0: Haydar Ağa'dan 50.000 borç almıştım. Ödeyemedim. Al işte oldu şimdi 300.000.
1: Düş bakalım peşimden.
2: Sen eskiden böyle değildin. Buyur bey.
3: Şu camın pisliğini al.
1: Sen Cemşiroğlu Mustafa Bey değil misin? Kimin evinden kız istersin de vermezler?
2: Nehir iyidir ana. Berekettir.
4: Bereketi tarlası olan oğul.
0: Cemşiroğlu Haydar Ağa'ya gelin olmak ne demek? Kapına köle olsun.
5: Zeynep, Cemşiroğlu'na gelin gidiyor.
1: Kızını kaçırdılar acaba?
3: Kim kaçırdı?
1: Davut, iki elin, bir kuru başınla senin bana ne hayrın olur?
6: Baban öldü, dirildi kız.
1: İnsafa gelip bıraktı.
2: Ne olduysa benim yüzümden oldu.
1: Alnıma öyle bir kara çaldın ki... ağlamayayım da ne yapayım?
3: Baba ocağından kaçarken bana mı sordun?
7: Namusu namusumdur!
8: Yürek Yarası birazdan TV4'te.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
14: Abi, ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
21: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
22: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da da var.
3: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
1: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
10: O zaman markete gidelim.
11: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
9: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
10: Nasılsın?
12: Herhangi bir cips mi?
9: Hayır.
11: Varsa raffles, maça varız.
9: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
11: Hoş geldin. Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsın?
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan...

0: Sen ol. Magnum. Haspeşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Londra'daki tahlil sonuçları maalesef bizimkine doğruluyor. Bir aydır yaptığımız konsültasyon ve araştırmalarımızın neticesi tıbben ümitsiz. Biliyorum, karınızın ölümü sizi çok sarstı, kendinizi harap ettiniz.
6: Ölecek miyim doktor?
5: Maalesef evet. Bunu size söylememem gerekirdi ama siz çok ısrar ettiniz.
6: Ne zaman doktor? Ne kadar ömrüm kaldı?
5: 3 veya 4 ay. Ama Allah'tan ümit kesilmez.
7: Buna inanmıyorum. İçimden olmaz diyorum.
6: 1 yıldır aynı ağrıyı, aynı ıstırabı çektim. Doktorlar tedavi için... elinden gelen her şeyi yaptılar. Ama çare yok.
7: Yine de böyle bir sırrı bana söylediğiniz için teşekkür ederim.
6: Ferhat'ı size emanet ediyorum. Onu sizin kadar kimse tanıyamaz. Kimse sevemez.
7: Size söz veriyorum. Ferhat ömrümün sonuna kadar yanımdan ayrılmayacaktır. Ama bu haberi Ferhat'a benim söylememi istemeyin ne olur, yalvarırım size.
6: Merak etmeyin. Tanrı bana bütün gerçekleri oğluma söyleyecek kudreti verecektir.

0: Beni iyi dinle oğlum. Yakında uzun bir yolculuğa çıkıyorum.
1: Beni bunu söylemek için mi buraya getirdiniz?
0: Ferhat, bırak da sana her şeyi anlatayım.
1: Bana hiçbir şey anlatmak zorunda değilsiniz ki. Bundan evvel gittiğinizde de bir şey söylememiştiniz zaten.
0: Ama oğlum, bu seferki başka.
1: Biliyorum. Yine gidecek, senelerce görünmeyeceksiniz. Ben de buna alıştım. Keşke bu sefer böylesine uzun kalmasaydınız.
0: Dinle Ferhat. Bu sefer ben gitmek istemiyorum. Bizi ayırıyorlar.
1: Baba, ben çocuk değilim artık. Ferdi Tayfur istemediği şeyi kimsenin baskısıyla yapmaz.
0: Tanrı yaptırır evladım. Bu sefer ayrılmamızı Tanrı istedi, anlıyor musun? Çok hastayım. Yakında senden ayrılıp Tanrı'ya kavuşacağım.
1: Baba, canım babacığım. Tanrı'ya yalvarsam seni bana bırakmaz mı?
0: Geç oğlum, artık çok geç.
2: Vazgeç.

çekmekten. Sana yalvarmaktansa onsuz yaşa.

İşte geldim Leyla'm. Rüzgarlar, fırtınalar artık seni korkutamayacak. Bir daha dönmeyeceğim. Hep yanında olacağım. Ya!

0: Yakında damat olacaksın Recep. Olacaksın ya. Vakitsiz girmedin mi bu işe?
1: Haklısın Recep ağa. Haklısın ya. Gönül bu. Ferman mı dinler? Eldekini avuçtakini yaydık bu yola.
0: Hayırlı olsun.
2: Recep ağa! Recep ağa! Mektubun var.
0: Sağ olasın. Hayırdır inşallah Recep ağa, ne diyor? 10 gün içinde ödenecek diyor.
1: Ne kadar?
0: 300 bin.
3: 300 bin mi?
1: Bana da geldi ya, kulağı asma. Vardır bir çaresi.
0: Demesi kolay. Haydar ağadan 50 bin borç almıştım. Ödeyemedim, ödeyemedim. Al işte, oldu şimdi 300 bin.
3: Varır müdür, öderiz.
0: Mendil kadar tarlası olanın bankada ne hükmü olurmuş ki? Onda 2'yi kurtarsak şükür bu yarıcılıkta.
4: Zeynep Sultan, Zeynep Sultan! Var seç gönlünün çektiğini.
5: Daha borcumuzu ödemedik.
4: Düşünme, borcu ödeyen bulunur.

0: elbet.
1: Kime gidecekmiş ki?
0: Bilirsin sen. Şu emanetler üzerinde kalmasın. Dur kız.
2: Hadi kız. Neye dönüp duruyorsun burada?
1: Peki babam, eve gidiyorum. Bu yaşta bunları yapmaya utanmıyor musun?
0: Kız, cümlenizi everen kim? Ben olmasam çalı dibinde koca aramaktaydınız şimdi.
3: Gördüm ki Recep Ağa'nın borcu bankaya 300 bin. Başlıkta en azından 200 bin. Ne eder Davutcan?
4: 500 bin.
3: Hesabın kuvvetli ya, işe yaramaz. Sen o evden kız değil, tavuk bile alamazsın.
4: Allah kerimle.
3: Allah kerim elbet. Lakin bu nehir kerim mi bakalım? Böyle git gelle ne geçer eline? Aldığın 100 liranın 90'ı Haydar Ağa'nın cebine gidiyor.
4: Verdin mi hediyemi?
0: Ben verdim ya, o almadı.
4: Almadı mı? Sebep?
0: Cilve yapıyor. Besbelli cilve yapıyor.

0: Kız.
1: Davut, aklımı aldın birden. Kesme yolumu, eve gidiyorum. Sen hele bir daha çerçiğiyle Öteber'i gönder bana. Eşek yükünü başına yıkarım. Düş bakalım peşimden.
0: Sen eskiden böyle değildin.
1: Ne zamanmış?
0: Eskiden işte. Bu su boyunda oynardık, unuttun mu?
1: Bebeydik o zaman. Saçımı çeker dururdum.
0: Sen de beni suya iterdin.
1: İterdim elbet. Şimdi de iterim. Böyle yoluma düşersen.
0: Seni öte kızların başka tutardım da... ondan çekerdim saçını. Büyüyüp örtü altına girince kayboluverdin. Beni tanımaz oldum. Şimdi de saçından çekip götürsem ne ola?
1: Hele bir dene! Hele bir dene!

0: Cemşiroğlu Mustafa Bey'im, hoş gelmişsin.
1: İyi bildin. Senin hayrat hepsinden bereketli aşık.
0: Sesine bereket Mustafa Bey. Gönlüne bereket.

0: Buyur bey.
1: Şu camın pisliğini al.

0: başka seni sevmiyorum. Beni unutmadı biliyorum.
1: Köyleri dolaşacağım. Gece vakti döneceğim, bilmiş olasın.
2: Baş üstüne bey. Beklerim.
3: Paydos mu ettin Davutcan?
2: Cemşiroğlu'nun dönüşünü bekleyeceğim.
3: Ne o? Canın sıkkına benzer.
2: Yok bir şey.
3: Sen gel beni dinle. Bu sal işinde hayır yok Davutcan. Bir sen bir anan şimdi. Ya çoluk çocuğa karışınca ne olacak? Boğaz tokluğuna bile el vermez.
2: Ya ne diyeceğim Mahmutcan?
3: İşte dükkan. Gel çalış. İkimize de yeter.
4: Ne oldun, eteğin mi tutuştu?
5: İş horlonun bitti ana. Çerçi gelmiştir, alayım mı?
4: Al bakalım. Ama tezine dönesin ha.
1: Selamın aleyküm.
6: Aleyküm selam.
1: Demli bir çay yap.
7: Emredersin beyim.
1: Hayırlı haberlerim var size.
6: Hayrola?
1: Bey babamın aldığı traktörler geliyor. Bundan sonra tarla sürme bizden. Tohumluk da. Bu devirde sabanla öküzle olur mu bu iş?
8: Ayrı buysa şerri ne ola?
3: Bidercilikle elimize ne geçecek?
1: Onda bir.
2: Mustafa Bey oğlum. Yarıcılık yaparken elimize kalan neydi zaten? Şimdi onda birle, hepten aç kalırız biz.
1: Olmadı Recep ağa, bey babam duymasın. Sen bu lafı söylemiş ol daha iyi.
2: Bak oğlum, demem o değil. Babanın hatırı başımın üstüne. Lakin bak aha, bankadan geldi. Daha geçmiş yılların borcunu ödeyemedim.
1: Orası senin bileceğin iş. Başkaca bir diyeceğiniz varsa... ...babama dersiniz gayri. Eyvallah.

0: Nerede kız? Bohçanneyim.
1: Ne olacakmış ki?
0: Varıp gelmeyecek miydin kasabaya? Ya ben seni zorla kaçırmaz mıyım ha?

0: kız nedir peki yangınlığımıza çare? Nedir ha? Bir çare dedim.
1: Sen Cemşiroğlu Mustafa Bey değil misin? Kimin evinden kız istersin de vermezler? Hı?
0: Kaçırsam ne lazım gelir?
1: Adın mı batsın? Dile mi düşeyim?
0: Peki, istesem varır mısın bana?
1: Sen hele bir iste. İste. İste.
2: Hoş geldin oğul.
3: Hoş bulduk anam.
2: Üzeyir'in düğünü Cuma'yaymış. Ya seninki?
3: Ösmet.
2: Kısmetmiş. Mürvetini görmeyen bir ben kaldım. Torunlarımı sevip okşamadan göçüp gideceğim. Sen o nehrin ortasında salınıp durdukça.
3: Nehir iyidir ana. Berekettir.
2: Bereketi tarlası olan oğul. Seninki boş gayrı. Cemşiroğlu'nun aklına eser de salı alıverirse bir gün...
3: Nehri de alamaz ya.

0: Buyur Gülnur Sultan.
1: Bey babam yok mu?
0: Müslüm ağam çıkalı epey oldu. Bir emrin varsa?
1: Akşama misafirlerimiz olacak dedi anam. Hasangiller gelecekmiş.
0: Olur. Söylerim ağama.
1: Anam eve geç kalmasın dedi.
0: Baş üstüne. Onu da söylerim.
2: Merhaba.
0: Hoş geldin ağam.
2: Hoş bulduk.
0: Köyler nasıl?
2: İyidir. Müslüm emmi yok mu?
0: Bey babana gitti. Cennet ablanın selamı var. Bu akşam bizi aleme beklemekle taptazeden bir gül düşürmüş.
2: Yaman karı cennet kahvesi.
3: Seni taciz etmek istemem. Mustafa da bir oğlum sayılır. Ne olsa kız babasıyız, bize söz düşmez. Lakin şu işin sonunu erdirsek bir hayırlısıyla. Kızım Gülnur'la oğlum Mustafa'yı diyorum.
4: Her bir şey zamanında olur Müslüm. Hele Mustafa işleri bir kavrasın, dolabı nasıl olsa beraber döndüreceksiniz.
3: Hoş geldin Hasan'ım.
2: Hoş bulduk Müslüm emmi.
3: Nasıl, bir iyice geziyor musun köyleri?
2: Geziyorum.
3: Traktörleri anlatıyor musun?
2: Hı, anlatıyorum.
3: Aferin Mustafa oğluma. Heh, bana müsaade artık. Baba oğul konuşacaklarınız vardır. Aslanım!
4: Onda biri kabulleniyor mu yarıcılar?
2: Narlıköy'ün muhtarı söylenecek oldu az biraz. Gözünün içine bakınca susuverdi. Ötekiler ses etmediler.
4: Ses etmedilerse daha kötü ya. Ne düşündüğünü bilemezsin. Bakalım ne ola, otur hele. Şu Müslüm! Kızını diyeceğim. Ne olacak bu iş? Yarın işleri hepten ele aldığında beraber iş göreceksin. Damadı olursan işler daha iyi olmaz mı?
2: Babam, iş görmek için damatlık şart değil. İş hali bu, sırasında çekip vurmak gerekir. O zaman damatlık ayağa köstek olur babam.
4: Sen benden baskın mı çıkacaksın lan?
2: Ne haddinize baba?
4: Senin zihninde başka biri mi var? De hele sakınma! Yoksa şu batasıca cennetin evinden mi?
2: Haşa, ne mümkün! Aküves köyünden yarıcımız Recep ağa var ya!
4: O çulsuzun kızı mı? Lan oğlum, yarıcının kızını almak da ne demek? Hadi Müslüm'ün kızını beğenmedin, anladık! Lakin etrafta bu kadar eşraf kızı varken... Hele bir iyi düşünsen!
2: Bu meseleyi çok düşündüm babam.
4: Diyeceğin kafana iyice kodun, öyle mi?
2: Bana ruhsat.
4: O banka kağıdını şuraya koy hele.
5: Allah razı olsun. Ne diyeceğim diye kıvranıp duruyordum.
4: Senin bir kızın mı var?
5: Var Allah bağışlarsa.
4: Zeynep mi derler adına?
5: Evet.
4: Bizim oğlan görüvermiş. Bu zamanın delikanlıları bir

0: Buyur Sultan kadın, ne istediydin?
1: Onlar çok para değil.
2: Biraz yumak elden de.
0: Buyur, istediğin rengi al.
1: Onlar çok para değil.
2: Dur hele kız, biz almadan ne haddine? Sen de sokar durursun yüzünün karasıyla.
0: O da Allah'ın kulu, yaşlı ve de hasta babacığının ocağına dönmüş.
2: Ocağa batsın. Cennetin evinden çıkandan hayır mı gelir köye? Geri dur kız, ver şunları. Ne güzel değil mi? Kaça verirsin bunu bize?

0: Ne istiyorsunuz benden?
1: Cennet ablanın evinde böyle demiyordun.
0: Eskiden de o. Tövbeliyiz şimdi.
2: Bizim günahımız ne sultan kadın?
0: Herkesin günahı kendine. Hastayım. Kendime bakacak gücüm yok.
1: Biz iyi ederiz yavrum. Meraklanma sen.
0: Geri durun dedim. Sebebinize köyden kovarlar beni. Ben dahımı bırakmam sonra. Kız Hamide, Hamide kız. Recep Ağa kızını ev veriyormuş.
3: Esah mı kız?
0: Esah ya, işte şu kulaklarımla duydum. Zeynep kıza bak sen, Cemşiroğlu Haydar Ağa'nın oğluna gelin gidiyor.
3: Cemşiroğlu Mustafa Bey mi?
0: He ya, gördün mü sen Zeynep'in başına konan devlet kuşunu?
4: Haydar Ağa, traktörler ısmarlamış, biçer döver ısmarlamış. Hepsi de yola çıkmış.
5: Oğlu geleli yandık ağalar. Biz yarıcılıktan şimdiden vazgeçelim.
6: Lan nasıl olur? Mustafa Bey aydın kişi. Traktörlerle büyük işler göreceğiz.
4: Göreceksiniz ya, alacağınız pay küçüldü. Yetmez size.
5: Zorumuz makineyle değil, elimizde geçecek payla.
7: Haklısınız, haklısınız da ne yapmamız gerek?
4: El birliği olmak gerek. Olursak yoluna koruz.
8: Nasıl olsa duyacaksın öyle ya. Zeynep, Cemşiroğlu'na gelin gidiyor.
9: Olmaz öyle şey.
8: Oluyor işte. Kulaklarımla duydum. Köy çalkalanıyor.

0: kız. Daha gelin olmadan.
1: O kağıdı şuraya koy dedi.
0: Bankanın kağıdını mı?
1: He ya. Dahası kaç dönüm işletmektesin dedi. He. Bilmez mi? Bal gibi bilir elbet. Ama sorar. He. Sen bu yıl kendi hesabına işle hele. Sonrası Allah kerim dedi.
0: Kerim elbet.

İyi oldu. İyi oldu ya. Nehir ortasında bir o yana bir bu yana salınacağına vaktiyle kaçıraydın erkek olup. Sen de kahretme kendine gayrı. Parçalama canını. Yarana tuz bas da acısı yüreğini yaksın oğul.

0: Sen gelmiyor musun Davutcan?
1: İşimi bitirince geleceğim.
2: Gelin geçti parası isteriz. Kutlu olsun geline, kutlu olsun!

karşılamak. Çek götür pis eteğini, uğursuzluk kullanmasın hadi. Thank you.

0: Kim kaçırdı?
1: Davut, salcı Davut.

0: geçip Zeynep'i hemen getirene su altında 10 dönüm pamukluk. Yok mu? 20 dönüm.
1: Nehirde gizli akıntı var ağam.
0: Yok mu? 30 dönüm verdim. Yok mu?
2: İmkansız ağam. Hiç kimse nehri geçemedi bugüne kadar.

0: Al işte. Gelin getirdim sana.
1: Bu halt edeceğin içime doğmuştu. Başımıza bir taş yağmadığı kalır şimdi.
0: Destur ana.

0: Saçından çekip sürüverdim işte.
1: Cehennem ateşlerine gelesin Davut! Seni istemediğimi bilemedin mi? Bunca zaman hediyelerini almadığımdan anlayamadın mı? Mustafa'yla nicedir sözlüyüz. Ona varacağım. Sen Cemşiroğlu'na gelin olmak nedir bilir misin? Seni istemediğimi bilemedin mi? İki elin bir kuru başında senin bana ne hayrın olur? Sana hayrım olmaz. Bana da yazık olur. Bırak gideyim. Bastığın toprağı öpeyim. Bırak. Hevesine heder etme beni. Kıyma gençliğimi. Yoksa bir yolunu bulur, nehre atarım kendimi. Katilim olursun.

0: Evlenirsem üzülür müsün?
1: Evet.
2: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
1: Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka ne alem?
0: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
2: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
0: İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle!
3: Canım anneciğim!
4: Hıçkırık yarın 16.15'te TV4'te.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Bugüne kadar tek bir sipariş yok.
8: Sana mı, sana da bir tane?
7: Bakın, yine istemiyor.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: O hep bana bir şeyler alır, kendi yemez.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil,

0: Oymalık.
1: Mis gibi karamel kokuyor.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
3: O zaman markete gidelim.
4: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
3: Nasılsın?
5: Herhangi bir cips mi?
2: Hayır.
4: Varsa Ruffles, maça varız.
2: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin. Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Siparişiniz.
4: Ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
5: Kasa.
7: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
2: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Gerçekten onlara gülerdim.
5: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
6: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
7: Tutku, cesaret...

0: kayıtlarla çalışıyorum.
1: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
2: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: olmadı Davut. Olmadı bu iş. Kız kaçıranın tövbesi olmaz. Ettiğini bitmeyenin ocağı olmaz. Gayrı bu nehire kan bulaşır. Kan.
1: Aa, Zeynep geliyor.
2: Hangi yüzle döner baba evine? Namusu gitti.
1: Zeynep! Kızım, Zeynep'im! Ne oldu? Adı batasıca netti sana. Kaçtın mı? De anana. De her bir şeyi.
3: Bir şey olmadı anam. Yalvardım, anlattım halimi. İnsafa gelip bıraktı. Eli elime değmedi.
1: Baban öldü, öldü, dirildi kızım.

0: Kapımda yıllardır besliyorum lan sizi! Ne olacak şimdi? Bu rezilin yaptığı yanına mı kalacak?
1: Sen emret ağam, sen emret!
2: Ağam, Aydar ağam! Heh!
0: Bir kıza mukayyet olamadın!
2: Bilinir mi ağam? Birden sokuverdi yılan gibi. Ama eli eline değmemiş. İşte temiz kağıdı. Ebe kadından aldım.
0: Bırak! Bizim kağıtlama atlayışımız yok! Söz ayağa düştü gayrı! Cemşiroğlu adını it ağzına kemik etmem! Bu iş burada biter!
3: Recep ağa!

0: Karşıya geçti mi kurşun iner. Kendine gelince bir iyice anlat ona.
1: Yavrum benim. Koçum, aslanım. Oğlum, yavrum. Yiğitler, yanınıza mı kalacak ettiğiniz? Yanınıza mı kalacak? Cemşiroğlu'nun köpekleri. Cemşiroğlu'nun köpekleri yiğitler. Allah belanızı vere. Yavrum.

0: İyi oldu sana. Karşıya geçerse kurşunu yer demiş Cemşiroğlu'nun köpekleri. Duydun ya. Bitti bu nehir derdi. Varsın cehenneme aksın gari.
1: Bitti mi? Bitmedi mi? Belli olmaz.
2: Şuna bakın şuna! Köyümüz iyice bina salacak neredeyse! Taşlamayın be! Günah! Günah! Çocuk neyin günah olduğunu senden mi öğrenecek? Taş atıyor da bir şey demiyorsunuz! Atar! Yetmezse ben de atarım! Köyümüzde senin gibi onun gibi...

0: Ne lan? Ekini dolu mu vurdu? Toprağa su mu bastı yoksa? Yazık, erkeklik sana uzakmış. Zeynep dediğin ne ki? İşleri yüzüstü koyuyorsun. Hele bir daha o kızın lafını edersen elinde hiçbir şey komam. Var Müslüm'ün kızıyla evlen, sonra bildiğini okursun.
1: Baba!
0: Hıç, başka laf istemem. O kadar.

0: Doğru mu?
1: Ne doğru mu?
0: Köyde Zeynep'i taşlamışlar.
1: Doğru. Daha da kötüsü, tarlada itler elleşecek olmuş. O da Rıfat itinin bıçağını kaptığı gibi onu karnından yaralamış.
0: Rıfat'tan başkası?
1: Selim köpeği.

0: Bu Mustafa her bir şeyi yüzüstü kodu. Bu yıl batıp gideceğiz alimallah. Hep bu Zeynep kız yüzünden. Mustafa ya nikahı basarsa Zeynep'e?
1: Haydar Ağa ölür de Zeynep kızı oğluna almaz gayri.
0: Kafanda bir şeyler dolanır katip.
1: Dolanır ya. Bir çaresi bulunur bu işin diye düşünürüm ha.
0: Nasıl bir çaresi?
1: Zeynep kızı cennet evine düşürsek derim.
0: Cennet evine mi?
1: He ya. Oraya düşürdük mü Mustafa'nın yüreği soğur, Zeynep gözünden silinir ağam.
0: Tas tamam anladım şimdi. Mustafa Zeynep'ten hevesini aldı mı kapatır bu işi. He. Böylece çaresiz benim kızı alır. Söyle bakalım. Bu iş için ne kadar lazım?

0: Sultan kadın.
1: Thank you.

0: Ne kaçıyorsun? Adam mı yiyeceksin?
1: Etme, ayağını öpeyim. Yaşatmazlar gayrı köyde beni.
2: Sultan! Sultan!
1: Babam çağırıyor. Çekil de gideyim.
0: Sana vurgunluğumdan buraya gelmedim. Bir işim düştü sadece.
1: Vallahi benim elimden ne gelir ki?
0: Eline başlatma! Başlatma da kulağını aç, dinle! Müslümanın selamı var.
1: Selamı bassın. Ne ister ki benden?
0: Sakın bunları ağam duymasın. Bir duyarsa... bunları sana yolladı.
1: Para istemem. Cennet evinde çektirdikleriniz yetti. Yalvarırım gayrı bırakın yakamı.
0: Kes sesini be kadın! Canını seviyorsan önce şu paraları alacaksın. Sonra da ben ne dersem onu yapacaksın. Zeynep kızı bulacaksın. Ona diyeceksin ki...

0: Ne olduysa benim yüzümden oldu. Daha kötüsü olamaz.
1: Gidip isteyelim.
0: Babası razı olsa bile o istemez. İstemez. İstemez. İstemez.

0: İyice yoruluyorsun be kardeş.
1: Bıktım Sultan abla. Canımdan bıktım. Bir çare olsa. Sen burada kaldıkça hiçbir çaresi olmaz. Dile düştün ya, rahat komazlar gayrı. Az mı çektim ben? Başımı alıp gitmeyi düşündüm ya. Nereye gider?
0: Nereye mi? Mustafa'ya elbet. Kasabada Müslüm emmi var, zahireci. Elini öp, benden selam et. O sana gizlice Mustafa'yı bulur.

0: Bak hele, bu mu Zeynep?
1: He? Ta kendisi.
0: Sen yerine teslim edersin gayri.
1: Hı hı. Buyur bacı, bir emri mi var?
2: Müslüm ağayı aradımdı.
1: Zeynep mi aradın? Hakkı verdi Zeynep. İyi, gel benimle. Sen Mustafa Bey'e gelmedin mi? Gel öyleyse, hanidir seni beklemekte.
3: Müslüm emminden tohumlukları alırsın.
4: Baş üstüne babam.
0: Tohumluklar bir tamam hazır ya. Biraz para lazım bana Haydar ağa.
3: Peki, mahsulü alırken ne vereceksin?
0: Para.
3: Sonradan vereceğini şimdiden verirsin, olur biter.
0: Ama Haydar ağam...
3: Bu iş tamamdır gayrı.
0: Sen de baban gibi olacaksan yandık be selam.
5: Mustafa Bey, Müslüman'ın katibi tez gelsin dedi.
0: Öp bakalım elimi.
4: Öperim elbet. Lakin bir şey mi oldu?
0: Sen öp hele, sonra ne olduğunu anlarsın.

0: Demek evden kaçtın.
1: Öldüm öldüm dirildim. Çok horladılar beni. Nişanı bozdum diye.
0: Nişanı babam bozdu. Benim hala sözüm söz.
1: Sahi mi? Esah'tan sözün söz mü?
0: Kız bilmez misin sana vurgunluğumu? Yangınlığımıza nasıl çare aradığımı?
1: Ama Haydar'a...
0: Bırak şimdi onun lafını. Çok güzelsin. Sana bakmaya bile kıyamıyorum.
1: Şey... Ne olacak şimdi? Halimiz neye varacak?
0: Burada kalırsın. Sana güzel elbiseler alırım.
1: Ya sonra? Bana nikah kıyacaksın mı? Adımı temize çıkaracaksın mı?
0: Sen melekler kadar temiz, güller kadar güzelsin. Kız, vurgunum sana, vurgunum.

cehennem ateşlerine gelesin Davut. Seni istemediğimi bilemedin mi? Mustafa ile nicedir sözlüyüz. Ona varacağım. Sen Cemşiroğlu'na gelin olmak nedir bilir misin?

0: koçum, aslanım. Ocağımın direği etme oğlum. Kahretme kendini. Her derde bir deva bulunur.
1: Cehennem ateşlerine gelesiniz. Ocağımı yıktınız. Ocağınız batsın. Gitti. Kınalı kızım gitti. Yüzü karalar. Kız istemeye gelmişler batasıcalar. Ayağınız kırıla da gidemez olun. Kızımın hesabını ver bakalım. Başını alıp da nerelere kaçtı yavrum. Oğlun da senin ciğerini yaksın. Yaksın da başını taşlara vurasın. Defolun gayri. Hadi durmayın karşımda. Çekin ayağınızı toprağımdan. Defolun yüzü karalar.

0: Nereye varmak istersin çerçi?
1: Aşık Said'e sor da kime kulluk ettiğini öğren. Senin Mustafa Bey'in Zeynep'i nasıl cennetin evine sermaye yaptığını anlatsın sana. Görmez ama bizden iyi bilir her bir şeyi.

Davutcan, yiğitlik vurmaktır, can almaktır denmiştir ya. Kulak asma. Yiğitlik bağışlamaktır. Sende bağışlayacak yürek var mı? İyi öyleyse. Mustafa Cemşiroğlu, Zeynep'i cennetin evine sermaye yapmış.

0: Traktörler geldi.
1: Mani oğlum, yol vermeyin.
2: Ağam, ağam, el komşular traktörlere, tohumluklara, her bir şeye. Sen beni ölmüş bil Haydar'a. Varım, yoğum gitti ya.
0: İş öteki köylere sıçramasın. İlk öncesi burayı bastırmalı. Burada gücümüzü gün ışığına sermeli.
3: Ne yapacağız bunun için?
2: Ne edeceğiz de bastıracağız bu nankörleri, bu ek soylarını?
0: Lan Müslüm, şöyle dik dur, sızlanıp durma. Zanalık kolay mı sanırsın ha? Onların çanlarına nasıl ot tıkayacağımı gözlerinle göreceksin.
4: Ah! Ah!

0: Asıl elini ben öpmeliyim. Sen beni bağışlamalısın. Seni bağışlamak için gelip almadım. Nasıl sevdimse... seni hep öyle sevdiğim için geldim.
1: Beni bağışlamalısın. Bilemedim.
0: Bundan böyle yazgımız değişecek. Her bir şeyi unutup gideceğiz. Göreceksin.

0: Şahidiniz var mı?
1: Şahitliğe biz geldik.
2: Şahitlerimizdir.
0: Buyurun.

0: Başını dik tut. Herkes senden utansın. Herkes senden utansın. Ey alimdir! Duymadık denmesin! Namusu namusumdur! Ey alimdir!
1: Bize yol vermezsiniz, gayrı üstünüze sürer geçeriz.
2: Kolay mı sandın? Sür bakalım üstümüze. Hele bir geçmeye kalkış bakalım.
3: Ne olacak ya, bu işin sonu neye varacak?
2: Aydara'ya gelmeden bir yere gidemezsiniz.
4: Maraza çıkarmadan anınızı bekleyin. Nereden bilirim geleceği?
5: Duymuştur, gelecektir elbet.

Görmedik, duymadık denmesin. Eyyarimdir. Namusu namusumdur. Böyle biline. Sen çok yaşa Davut. Koçum, aslanım benim. Yiğitlerin yiğidi Davutcan. Düğün anamın evinde. Hepinizi beklerim. Görmedik, duymadık denmesin. Davul vursun! Davul vursun!

Düğün dernek de varmış. Maşallah, maşallah. Her bir şeyde işiniz yolunda, he?

Get him!

0: Hayrola, siz nereye böyle?
1: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye.
0: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
1: Peki.
2: Lale,
3: sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
2: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
4: Teşekkür ederim.
5: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
2: Oku bakalım şunu.
4: Okunmaz o amca.
3: Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir. Bari siz kıymetini bilin.
2: Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
6: Bir Dağ Masalı yarın 18'de TV4'te.
7: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Amel ve Kako arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Herkes ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
12: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne

0: kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
9: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Abi ne yapıyoruz şu an?
14: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri prizsiz bırakmıyoruz.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
19: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
2: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
3: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
4: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
3: Atlarla çalışıyorum.
5: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
6: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
4: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Express içelim. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
9: O zaman markete gidelim.
10: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
8: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
9: Nasılsın?
11: Herhangi bir cips mi?
8: Hayır.
10: Varsa raffles, maça varız.
8: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
10: Hoş geldin. Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsın?

0: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
1: Peki ne yapacaksın?
0: Ne bileyim ben.
2: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
3: Geçen ömür.
1: Bakarsın muvaffak olur. İnşallah.
4: Öpün elime bakayım. Öpün.
3: Gözümün yaşına bak.
2: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldi kendim. Oğlumuzu gördüm.
0: Hiç mi?
3: Ölemezsin. Ölemezsin.
1: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
5: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki afiyet görseydiniz.
6: Ferhat, bak baban geldi. Kendimizi harap ettiniz.
0: Ölecek miyim doktor?
6: Maalesef.
5: Canım babacığım.
7: Yadeller birazdan TV4'te.

Oh.

0: Haydar'a! Haydar'a! Bir defa da sana ola! Neymiş yürek yarası? Neymiş çaresizlik? Öğren! Yenildin! Beynim bitti Haydar! Bitti!
1: Thank you.

0: tüm her şeye. Hayat adamı unuttum.
1: Çorabım nerede anne? Yoksa daha yıkamadın mı?
2: Elimde baksana, dikiyorum Serdar abi.
1: Hadi çabuk ol, çabuk çabuk çabuk çabuk.
2: Tamam abi, tamam bitti.
1: Ceketim nerede, montum ne? Çıkarsana montumu kız. Sen de benim her şeyimi giyiyorsun. Neyim kaybolsa bunun sırtında görüyorum.
2: Yine hırlaşmayın canım. Ne yapayım Ferdi abi? Seninkileri giyme hoşuma gidiyor. Al.
1: Yeter artık, ver şunu.

0: Ben gidiyorum anne.
1: Yine kahvaltı etmeden mi gidiyorsun oğlum? Biraz ye. Son günlerde zayıfladın.
0: Yok be anne, sana öyle geliyor. Asıl zayıflayan Leyla. Ne o kız? Birine mi sevdalısın yoksa?
2: Aman Ferdi abi, alay etme Allah aşkına.
1: Bak, bak yine kızın kalbini kırdın oğlum.
0: Ne dedim ki anne?
1: Artık şu kızla şaka yapmasam iyi olur.
0: Ne yapayım yani? Ona takılmadan edemiyorum.
1: İyi ama oğlum, artık gelinlik kız oldu. Her ne kadar elimizde büyüdüyse de, ne de olsa kardeşin değil ya. Son zamanlarda laflarından alınır oldu.
0: Peki, peki. Bir daha karışmam. Zaten yarın bir gün amcası gelir götürür, ben de kurtulurum ondan. Kaç sen...

0: Ulan kitapsız gösteririm ben sana!
1: Şimdi ya! Geliyorum! Tut!
0: Oh, gel lan buraya! Allah
1: affet seni! Bırak abicim!
0: Ne yaptın? Durdurdun mu lan? Gebersin kimsin?
2: Ayrılın!
0: Beğendi mi yaptın lan?
1: Hayır abi! Hayır abi!
0: Çekil sen!
2: Bana bak, Sinan'ın dersi kötüdür ha! Varma üstüne!
0: Gösterin!
3: Ferdi!
2: Ne var Leyla? Bir şey mi oldu?
3: Hemen! Eve gel! Çok çabuk! Amcam geldi!
2: Peki, geliyorum!
4: Bak kızım, bu defa kararlıyım seni götürmeye. Biliyorum, sana karşı haksızlık ettim. Annen öldüğünde sen daha küçücüktün. Baban sefaate düşkün bir insandı. Bu yüzden hiç geçinemezdik. Ben ayrılıp İstanbul'da bir iş kurup elhamdülillah hayatımı kurtardım. Babansa bütün servetini kumar masalarında batırdıktan sonra dayanamayıp canına kıydı. İntihar etmeden önce de seni şu gördüğün namuslu fedakar kapıcısına teslim etti. Hislerini anlıyorum kızım. Büyüdüğün, arkadaş edindiğin muhitten ayrılmak kolay değil tabii.
5: Amcan doğru söylüyor kızım. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var Allah'a şükür. Ama amcanın o da yok. Sen onun en yakınısın. Yalnız koma ihtiyacı.
6: Kolay mı sanıyorsun kızım senden ayrılmak? Bütün bu konuştuklarımız senin iyiliğin, mutluluğun içindir kızım.
7: Sen neden konuşmuyorsun Ferdi abi? Bari sen karşı çık. Sen mani ol gitmeme.
8: Herkes haklı Leyla. Hem artık gelinlik bir kız oldum. Senin de mutlu bir yuva kurma zamanın geldi. Amcanın muhitindeki kısmetler başka. Şu bizim fakir mahallenin kısmeti başka.
7: Sen de mi Ferdi abi?
8: Leyla!
4: Aa, ne oluyor bunlara yahu?
8: Leyla! Leyla!
7: Dokunma bana, dokunma! Sen çok kalın kafalı, anlayışsız bir insansın.
8: Seni bir türlü anlamıyorum Leyla. Önünde büyük bir istikbal varken, rahat bir yaşam varken neden gitmek istemiyorsun bilemiyorum. Annemden, babamdan, Adana'dan mı ayrılmak istemiyorsun yoksa? Hani ben senin dert ortağındım? Söyle kız! Mahalleden birine mi aşıksın?

0: Seni seviyorum. Seni.
1: Seviyordum ama söyleyemiyorum.
0: Hep bekledim, sen söyleyesin. Seni seviyorum Leyla diyesin. Ama sen de sustukça sustun. Ben de bir türlü cesaret edemedim.
1: Çocukluktan bu yana o kadar alıştım ki sana. Şimdi Adana'da sensiz nasıl durabileceğimi, hatta nasıl yaşayabileceğimi bile bilmiyorum. Beraber doğduk, beraber büyüdük. Senden ayrılmak hiç aklıma gelmezdi. Sensizlik kahredecek beni Leyla.
0: Beni senden belki ayırırlar Ferdi, belki uzaklaştırırlar. Ama şuna inan ki senden başka hiç kimseye, ama hiç kimseye yar olmam ben.
1: Ben de sensiz yarışmaya girmem.
0: Sen böyle konuştukça üzüyorsun beni. Benim yüzümden yıllarca hayalini kurduğun şarkıcılığı bir anda kesip atamazsın. Sen vazgeçince ben kendimi suçlayacağım. Hani senin azmin? Hani yarışmaya girecektim, İstanbul'a gidecektin, ismini bütün memlekete duyuracaktın?
1: Belki doğru söylüyorsun Leyla. Ama yanımda sen olmayacaksın. Desteğim, gücüm olmayınca ben ne yaparım?
0: Merak etme sen Ferdi. Ben yanında olmasam bile gönlüm seninle beraber.
1: Canım, sevgilim.

0: Yemek iyi değil mi? İyi.
1: Hı-hı.
0: Yarışmaya katılmak için paran var mı?
1: Yok be oğlum, nerede? 600 kağıt para istiyorlar. O parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
2: Peki ne yapacaksın?
1: Ne bileyim ben. Elbise almak lazım. Böyle de sahneye çıkılmaz ki. Sende para var mı Cengiz?
2: Bende 20 kağıt var.
1: Peki ne yapacağız şimdi?
0: Ne yapacağı var mı be? Bugünkü ümileri oraya yatıracağız.
1: Çok heyecanlıyım Leyla.
3: Korkma Ferdi, kazanacaksın.
1: Sen yanımda yokken içimde bir boşluk hissediyorum. Keşke bugün de kalabilseydin.
3: Buna imkan yok Ferdi. Amcam havaalanında beni bekliyor. Gitmem gerek. Sen yarışmadayken ben yolda olacağım. Ama inan bana, kalbim seninle beraber olacak. Şarkı söylerken beni düşün. Beni hisset, inanıyorum ki kazanacaksın.
1: Benim hiç ümidim yok Leyla. Eğer sen yanımda olsaydın her şey bambaşka olurdu. Sen benim her şeyimsin. Ya kazanamazsam?
3: Sen hiç üzülme Ferdi. Kazanacaksın, inanıyorum. Gönlüm seninle beraber. Hoşça kal Ferdi.

0: kıymetli misafirler, aziz dinleyiciler, 6 numaralı yarışmacı Aysel Altın Sesi dinlediniz.
1: Oo, ben bu kalabalığın karşısına çıkamam ha.
2: Gel buraya be oğlum, özeli misin, nesin gel?
3: O kadar masraf et.
2: Korkma, korkma, yemezler seni.
0: Şimdi yüksek huzurlarınızda 7 numaralı yarışmacımız Ferdi Tayfur.
1: Ben çıkmam. Hadi
2: gel buraya. Gel buraya. Gel buraya.
3: Biz bugünün hayalleriyle yaşadık.
2: Şu kravatını da şöyle bir düzeltelim. Ha? Çiçek gibi oldun. Hadi bakalım hayırlısı. Allah kuvvet verecek. Cesaret de verecek sana. Kuvvetle.

0: Sayın seyirciler, şimdi sıra tertip etmiş olduğumuz ses müsabakasının birincisine diplomasını vermeye geldi. Huzurlarınızda bu müsabakada siz sayın halkımızın en çok beğenisini kazanan ve en çok rey toplayarak birinci seçilen 7 numaralı müsabak.
1: Aa ben.
0: Evet, yarışmanın birincisi Ferdi Tayfur.
1: Hop hop buradayım.
0: Görüşürüz, sahneye lütfen.
1: Geldim.
0: Buyurun. Bu diplomalar sizleri büyük bir üne kavuşturacak. Size İstanbul'da en büyük gazinoların, en büyük plak şirketlerinin kapılarını açacaktır. Elinizdeki bu diplomayla hangi gazinoya giderseniz hemen işe başlayacak meşhur bir şarkıcı olacaksınız. Böylesine kabiliyetleri ortaya çıkarmaktan gurur duyan, şeref duyan, onur duyan müessesemiz yeni başlayacağınız bu sahne hayatınızda sizlere başarılar diler.
1: Allah be!
2: Ciddi olun bakayım biraz, ciddi olun.
3: Kurallar önden gider buyurun.
2: Aferin, aferin.
3: Yürü lan şaşkal yürü.
4: Sen yürü lan kertoş.
5: Bana bak, bu diplomaların sahte olduğu meydana çıkarsa halimiz dumandır ha.
0: Oo, kerizler uyarıncaya kadar biz Kayseri'deki müsabakayı bitirip Niğde'ye gideriz.
6: Bak kızım, bir aydan beri buradasın. Seni ne kadar çok sevdiğimizi bilirsin. Senin istikbalini düşünmemiz de bizim borcumuz. Biliyorsun artık evlenme çağın geldi. Bizim senin başına ne kadar baki olacağımızı da Allah bilir. Bunun için yengenle beraber bir an evvel senin mürüvvetini görmek için sabırsızlanıyoruz. bizim de artık torunlarımızı görme çağımız geldi. Değil mi ya hanım?
7: Tabii bey, çocuksuzluk canıma tak etti. Bir torunum olsa canım gibi bakarım.
6: Bak Leyla, Baykal beylerin teklifine hala bir cevap vermedin. Baykal beyler biraz sonra gelirler. Bu teklifi yabana atma kızım.
8: Ama amcacığım ben evlenmek istemiyorum ki.
6: Ama kızım, Baykal beyler memleketimizin en varlıklı insanları. Hanları, fabrikaları var. Yalnız 3 gazinodan aldıkları kira ayda 300.000 lira.
8: Gazino? Ne yani, gazinoları da mı var?
6: Hem de 3 tane.
8: Peki gazinoda onların sözü geçer mi?
6: Söylediğin lafa bak. Onların sözü geçmeyecek de bizim sözümüz mü geçecek? Hem Baykal Bey Leyla diyor da başka bir şey demiyor.
8: Demek gazinoda sözleri geçer ha?
7: Geldiler galiba bey.
8: Durun durun ben bakarım. Gazino ha?
6: Allah Allah! Gazino dedi gitti.
8: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: Sefalarla beraber bir de çiçek getirdim size.
8: Aman efendim, ne kadar nazik, ne kadar incesiniz. Aşk olsun Baykal Bey, siz gazinolarla ilgiliymişsiniz de bana söylemediniz.
5: İlgili ne kelime kızım, İstanbul'un en büyük 3 gazinosunun sahibiyiz.
8: Aa, yani mesela size bir işim düşse yapar mıydınız?
4: Aman efendim, siz yeter ki emredin.
6: Hanım, bu hayırlı iş tahminimizden daha kolay olacak.
7: Yakında nişanı yaparız herhalde.
6: Hadi gel.
7: Hadi.
6: Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
7: Geldiniz, hoş geldiniz. Efendim,
6: hadi kızım,
7: hoş
6: misafirlere geldiniz. Yer göster.
7: Buyurun efendim, buyurun.
1: Diplomam. Diplomam nerede anne?
9: Ha, bu kağıdımı arıyorsun evlat.
1: Evet baba. Başaracağım, göreceksin.
9: Bırak be evladım şu işi, bırak hayal kurmayı.
1: Bir kere şansımı deneyeyim baba. Bakarsın muvaffak olurum.
9: İnşallah. İnşallah ama şu işi de bozmasaydık.
1: Göreceksin baba, kazanacağım. Kazanamazsam hemen dönerim. Sizi yalnız bırakmayacağım.
10: Kendine iyi bak oğlum, sakın üşütme.
1: Hoşça kal. Hakkınızı helal edin.
10: Helal olsun.
9: Tez zamanda dön o.
1: İnşallah baba.
11: Gurbetin kahrını

0: garip sevdi.
1: Selamünaleyküm kardeş.
2: Aleyküm selam. Kimi aradın kardeşim?
1: Ben Adana'dan geldim de.
2: Ne olmuş?
1: Bu da diplomam. Ses yarışmasını kazandım. Şarkıcı olmaya geldim.
2: Şarkıcı ha? Bana bak kardeşim. Burada her önüne gelen şarkıcı olamaz. Ben de şarkıcı olmaya geldim ama paspasçı oldum. Hadi bakayım içine.
1: Benim diplomam var kardeş.
2: Şey beyefendi, bu arkadaş şarkıcı olmak istiyormuş.
1: Beyefendi, ben Ferdi. Adana'dan geldim. Bu da diplomam.
3: Ne diploması evlat?
1: Birincilik diploması. Şarkıcılık yarışmasını kazandım da.
3: Ne istiyorsun?
1: Beni bir kere dinleyin. Göreceksiniz, boşuna vermediler bu diplomayı.
3: Anladım evlat, anladım ama patron şimdi burada yok. Saat 4'te gelecek. Sen o zaman gelsen belki bir şeyler yapabiliriz.
1: Sağ olun beyim. Acaba saat kaç?
3: 2.
1: Daha 2 saat var desenize. Gidip onu görebilirim. İnanın onun gözleri bana kuvvet verecek. Onun vereceği kuvvetle her şeyi başaracağım. Saat 4'te buradayım. Çantam burada kalsın.
3: Allah Allah.

0: Buyurun efendim.
1: Leyla Hanım arıyordum.
0: Kim arıyor acaba?
1: Eski bir arkadaşıyım, Adana'dan Ferdi.
0: Buyurun içeri. Siz istirahat edin efendim, ben haber vereyim.

0: nerede?
1: Leyla.
0: Nerede?
1: Seni o kadar özledim ki Leyla.
0: Ben de seni Ferdi, burcu burcu tüttün yüreğimde.
1: Bak. Diploma verdiler, müsabakayı kazandım. Bu diplomayla hangi gazinoya gitsem işe alırlarmış.

0: Seni üzmek istemem Ferdi. Ama bana kalırsa... bu diploma hiçbir işe yaramaz diye korkuyorum.
1: Ne demek hiçbir işe yaramaz? Kapı gibi diploma. Ben bununla gazinosunda işe başlamak için geldim. 4'e kadar vaktim var, sana uğrayayım dedim.
0: Bak Ferdi, geçen gün amcamın bir ahbabı geldi. Onun babası gazinosunun ortağıymış. İstersen ona bir telefon edelim, yardım olur.
1: Yok, lüzum yok. Göreceksin bak, bu diploma her şeyi halledecek. Hiç kimseye ihtiyacım yok.
0: İnşallah başarırsın Ferdi.
1: Başaracağım Leyla, eminim. Geç kalmayayım, beni bekliyorlardır. Hoşça kal.

0: Alo, buyurun. Ben Baykal.
1: Baykal Bey, ben Leyla.
0: Ha, buyursunlar. Buyurun. Emredin Leyla Hanım.
1: Geçen gün size bahsetmiştim. Hani şarkıcı olmak isteyen arkadaşım vardı ya. İşte o İstanbul'a geldi. Şimdi de gazinoya gitti. Acaba bir telefon etseniz de yardımcı olsalar. İsmi Ferdi.
0: Siz hiç merak etmeyin. O işle derhal ilgilenip arkadaşınıza yardım edeceğim. Hatta ben kendim bile giderim. Güle güle. İyi günler efendim. Hürmetler ederim. Güle güle.
2: Her gecenin sabahında...
3: Hoş geldiniz.
0: Sağ olun.
3: Buyurun.
2: Başım...

0: Tamam. Yeter. Yorulma delikanlı. Aferin, sesin bayağı güzelmiş.
1: Güzel değil mi? Çok güzel.
0: İlk önce seni Baykal Bey ve nişanlısı Leyla Hanım'ın hatırı için dinlemiştik. Ama sesin gerçekten çok güzel.
2: Kimin nişanlısı?
1: Benim nişanlım.
2: Kim?
1: Hulusi Bey'in yeğeni, Leyla.
2: Hulusi Bey'in yeğeni? Leyla!
1: Evet. Yakında nişanımızı resmen ilan edeceğiz. Tabii düğünümüze sizi de davet ederiz.
2: Ulan kitapsız! Ben sana şimdi gösteririm nişan nasıl ilan edilirmiş. Bırakın! Oğlum böyle şey dur! Çekilin be! Bırakın beni! Allah ya tulumu! Şişmanlarım seni! Onlar bizim müşterimiz. Bırakın ya, bırakın beni! Ben müşteri filan anlamam, anlıyor musunuz? Leyla, şimdi gösteririm ben ona.
3: Bu sesse, bu hisse çok büyük bir sanatçı olacaktır bu çocuk.
2: Leyla, neredesin?
4: Ne oldu oğlum?
2: Onun dişlerini dökecektim, ciğerini sökecektim ama kaçtı.
4: Kimin oğlum?
2: O göbekli Baykal denen pısırığın.
4: Ne oldu? Hayrola oğlum?
2: Leyla için nişanlım dedi. Evleneceklermiş ha, bak amca bey. Leyla'yı o göbekli herife veremezsiniz.
4: Peki sana ne oluyor oğlum?
2: Bana...
5: Çünkü biz Leyla ile birbirimizi eskiden beri seviyoruz. Ne Leyla bensiz, ne de ben Leyla'sız yaşamayı düşünmüyoruz.
4: Demek öyle. Peki sen biraz dışarıda bekle. Ben önce Leyla ile bir konuşayım bakalım, o ne diyecek? Leyla! Kızım Leyla!
6: Buyur amcacığım.
4: Gel kızım, gel. Seninle konuşacaklarım var.
6: Geliyorum amcacığım.
4: Bak kızım,
6: emredin.
4: Hayati bir karar vermen lazım. Biraz evvel Ferdi geldi. O birbirinizi sevdiğinizi, evlenmek istediğinizi söylüyor. Sen ne dersin bu işe?
6: Evet amca, ben de onu seviyorum.
4: Ama iyi düşün kızım. Baykal çok zengin bir aileden. Sana iyi bir hayat, güzel bir istikbal verebilir. Koskoca bir ömür sadece aşkla geçmez.
6: Amca, birbirimizi seviyoruz. Benim ne parada ne de pul

0: kızım var. Ne Baykal'ı ne de servetini istiyorum ben. Yalnız Ferdi'yi istiyorum. Eğer beni ona vermezseniz ben yaşadığımı bile anlamam ki.
1: Sadece parayla geçer mi bir ömür amcacığım?
2: Bak bu cevabını beğendim. Gözüm tutmamıştı zaten o göbekli herifi. Ferdi!
3: Buyurun efendim.
2: Gel buraya, gel, gel. Öpün elimi bakayım. Öpün! Allah mesut etsin.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Teşekkür ederim amca.
2: Topaç gibi torunlar isterim ha.
4: Gel Leyla.
5: Ne oldu bey, hiçbir şey anlayamadım.
2: Sen de hep geç anlarsın be hanım.

Sağ olun sayın misafirler. Alkışlarınız bana her zaman kuvvet verdi. Bu yüzden en mutlu günümü sizlerin önünde sizlerle beraber kutlamak istiyorum. Herkes düğününü bir yerde yapar. Ben de düğünümü sizlerin huzurunda yapmak istedim. Şimdi size bana sevmeyi, sevilmeyi öğreten, aşkın yüceliğini gösteren ve gene bana mutlulukların en büyüğünü veren eşimi tanıtmak istiyorum.

0: Yeni evimizi beğendin mi sevgilim?
1: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir Ferdin.
0: İlk çocuğumuzu bu evde büyütürüz. Ama ikinci çocuk olunca küçük gelir burası. O zaman daha büyük bir ev alırım.
1: Biliyor musun, evde sana hizmet ederken hep ellerine dikkat ederdim. O kadar beğenirdim ki ellerini. Sarılıp öpmemek için kendimi zor tutardım.
0: Ben de senin içi pırıl pırıl yanan güzel gözlerine bakmaya korkardım. Ama şimdi bir ömür boyu gözlerimi gözlerinden ayırmayacağım.

0: Ne oldu sevgilim?
1: Rüzgar. Rüzgardan nefret ediyorum. Çok korkuyorum.
0: Korkacak bir şey yok. Bak pencereyi kapattım bile. Hadi sevgilim kendine gel.
1: Senelerce evvel bir rüya görmüştüm. Aynı rüyayı dün gece de gördüm. Kara bulutlarla dolu bir rüzgar aramızdan esti. Bizi birbirimizden ayırdı. Seni bırakmamak için ellerimi uzattım. Ama rüzgar aldı götürdü beni.
0: Ne olursun ağlama. Sil gözlerini canım. O güzel gözlerine ağlamak değil gülmek yakışıyor. Bak rüyanın aksi çıktı. Beraberiz, mutluyuz. Bir ömür boyu mutlu olacağız.

boş bu yaşantı. Dünya döner mecburen, korulmuş bu yaşantı. Dünya döner mecburen, içinde biz zavallı yaşıyoruz mecburen. İçinde biz sarhoşlar yaşıyoruz mecburen.

Mecburen gariplerin nesi var, hor görülür mecburen.

0: katlanırız mecburi. Vefasızlar ağlatan katlanırız mecburi. Zalimin gür sesi var, ümidine şesi var. Gariplerin nesi var, hor gönlü mecburi. Gariplerin nesi var, hor gönlü mecburi.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizlere bir şarkı daha söylemek isterdim. Hele bu bayram günü yanınızdan hiç ayrılmak istemezdim ama... Size bir müjdem var. Az önce hastaneden telefon ettiler. Karım bana dünyanın en güzel bayram hediyesini vermiş. Bir oğlum olmuş. Ne kadar sevinçliyim bilemezsiniz. Şimdi müsaade ederseniz ben de gidip oğlumun ve karımın bayramını kutlamak istiyorum. Sizlere iyi bayramlar, sağ olun.

0: geldi bey.
1: Bir dakika. Ah,
0: bu çiçek de size doktor. Bayramınız kutlu olsun. Öyle mutluyum ki. Karım nasıl?
1: Ben de onu konuşacaktım.
0: Ne oldu? Yoksa bir şey mi var?
1: Evet. Bilmem size nasıl anlatsam. Metin misiniz?
0: Ne demek istediğinizi anlamıyorum doktor. Ne oldu? Yoksa çocuğa mı bir şey oldu?
1: Hayır Ferdi Bey. Karınız.
0: Karım mı? Anlatsanıza doktor bey, ne oldu karıma?
1: Tıp ilminde ne varsa hepsini tatbik ettik. 3 profesörle 5 saattir başındayız. Ama maalesef yapacak hiçbir şey kalmadı. Bir dakika Ferdi Bey. Karınızın zaten çok kısa bir ömrü kaldı. Eğer metin olmazsanız onun son saatlerini de harap edersiniz.
0: Gerçekten ölecek mi doktor?
1: Evet. Hiç ümit yok. Ama bana söz verin. Karınıza bir şey belli etmeyeceksiniz. Onun şimdi birkaç güzel kelimeye, güler yüze ihtiyacı var. Söz veriyor musunuz? Ona bir şey belli etmeyeceksiniz değil mi?
0: Evet doktor. Söz.
1: Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz.
2: Hayrola, siz nereye böyle?
3: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye.
2: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
3: Peki.
4: Lale, sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
5: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
3: Teşekkür ederim.
6: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
5: Oku bakalım şunu.
3: Okunmaz o amca.
4: Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir. Bari siz kıymetini bilin.
5: Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
7: Bir Dağ Masalı yarın 18'de TV4'te.

pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Çetmen, işte
3: hayat. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
5: Nasılsın?
7: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
6: Varsa raffles, maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin. Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?
9: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
8: Tabii.
9: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Tam da leslik.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte...
7: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
12: Kasa.
13: Marul.
14: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı. Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy'üm.

0: Kadıköy.
1: Anadolu yakasındayız.
2: Her adımda yeni bir mekan.
0: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
2: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
0: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
2: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
0: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
2: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Favori dipsosunla sende twist'le.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
2: dondurma. A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. 500 gram papaz erik 79 lira 50 kuruş.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
5: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
4: Yani?
5: Seni düşündürmeyen teknoloji.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
7: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece Duru'la.
11: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
13: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
14: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
12: Rivayetleri.
13: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
12: Söylenceleri.
13: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
12: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
13: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
12: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
15: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
11: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında çamaşır sularında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
3: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
4: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
5: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
4: Haklarla çalışıyorum.
6: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
7: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
5: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Hoş geldin sevgilim. Bugün biraz halsizim. Yüzümden de belli değil mi?
1: Yok, hayır. Hiçbir şeyin yok. Hem çok iyi, hem de çok güzelsin.
0: Oğlumuzu gördün mü?
1: Hayır, görmedim.
0: Biraz evvel buradaydı. Ah, bir görsen Ferdim. Ne kadar güzel bir çocuk. Tıpkı sana benziyor. Sesi de o kadar gür ki, o da babası gibi şarkıcı olacak.
1: İnşallah sevgilim.
0: Seni de çok ihmal ettim. Gömleklerini bile ütüleyemedim. Yemeğini yedin mi?
1: Yedim sevgilim, beni düşünme sen.
0: Çıkar beni buradan Ferdim. Yuvamıza götür beni.
1: Götüreceğim canım, götüreceğim. Gene mutluluklara koşacağız el ele.
0: Beni çok mesut ettin Ferdim. Teşekkür ederim. Bundan sonra ben de seni daha mesut edeceğim. Çocuğumuz, sen, ben, hep beraber.
1: Evet sevgilim. Hep beraber.
0: Ne o Ferdim? Ağlıyor musun?
1: Hayır, sevinç gözyaşları döküyorum.
0: Bu ses nereden geliyor?
1: Hangi ses sevgilim?
0: Rüzgar. Çok korkuyorum Ferdim. Ayıracak bu rüzgar bizi. Ayıracak.
1: Hayır sevgilim. Bizi hiçbir şey birbirimizden ayıramaz.

Ölemezsin. Ölemezsin. Ölemezsin. Ölemezsin.

0: Bugün bir başka esiyor rüzgar Leyla. Sakın korkma Emi. Ben hep senin yanında olacağım. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Değil rüzgar, fırtınalar bile kopsa hep yanında olacağım. Korkma sen.
1: Saatlerden beri seni arıyorum. Artık kendini toparlaman lazım. Seni anlıyorum. Acına katılıyorum. Ama evladım, ölenle ölünmez. Hadi gel, seni eve götüreyim.
0: Şimdi gitmem lazım Leyla'm. Korkma sen Emi. Gidiyorum ama gene geleceğim. Üzülme, geleceğim.

0: küçük yaramaz mamasını yedi babası.
1: Artık eve gitmek istiyorum.
2: İstersen bir müddet burada kal Ferdi. Çocuğunun yanında unutursun her şeyi.
1: Hayır. Burada, bu muhitte, İstanbul'da kalamam artık. Her yer onun hatıralarıyla dolu. Hüsnü abi, Anadolu turnesinin hazırlıkları tamam mı?
3: Tamam. Söylediğin gibi bir yıllık bir turne hazırladım. Biraz uzun ama.
1: Uzun olsun. Belki de iki yıla çıkartırız.
3: İstersen turneyi biraz geciktirelim. Evde bir müddet dinlen çocuğunla beraber.
4: Çocuğun! Herkes bana bundan bahsediyor! Benimle olsa ne olur, olmasa ne olur! Ne bilir ki o küçücük şey, ne anlar anadan babadan!
0: Biz çocuğa kendi evladımız gibi bakarız. O bize Leyla'nın yadigarı. Ama ne de olsa sen de babasısın. Seni görmek ister.
1: Bakın ben karımı kaybettim. Ben nasıl Leyla'sız yaşamaya alışacaksam... ...bu çocuğun da bensiz, babasız yaşamaya alışması lazım.

0: sen yanımda olmayınca, gücüm desteğim olmayınca ne yaparım ben Leyla'm?
1: Merak etme sen Ferdi. Ben yanında olmasam bile...

0: Dur Ferdi. Bir saattir seni arıyorum. İstanbul'dan bir telgraf aldım. 3 aylık bir iş teklif ediyorlar.
1: Gelemeyeceğimizi yaz. Turneye devam ediyoruz o kadar.
0: Bak Ferdi, 6 yıldır İstanbul'dan uzakta göçebeler gibi dolaşıp duruyoruz. Hem unutma, İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi. Oğlun 6 yaşına geldi, hala babasının suratını görmedi.
2: O çocuğun babası yok, anlıyor musun? Yaşayan bir ölü baba olabilir mi ha?
0: Beni dinle Ferdi. Ne zamandan beri sana bunu söylemek istiyordum. Leyla'nın ölümüne bu çocuğun sebep olduğunu sanıyorsun, bunu da kimseye söylemiyorsun. Nefret ediyorsun bu yüzden ondan. Bu masum çocuğun hiçbir günahı yok. Leyla da öldü artık, unut onu!
2: Hayır! Hayır, ölmedi o! Unutamam onu, anlıyor musun? Unutamam! Onun aşkı hala kalbimde, hayali gözlerimde yaşıyor! Leyla ölmedi, anlıyor musun? Ölmedi!
0: Gerçeği kabul et! Öldü o!
2: Hayır diyorum sana, hayır!
0: Onu sen ellerinle gömdün! Yıllardan beri kendini de onunla beraber gömmek istiyorsun! Her şeyden kaçıyorsun! Bir ölüden farkın yok!
2: Hayır!
0: Şimdi oğlunu da annesiyle beraber gömmek istiyorsun. Buna hakkın yok Ferdi!
2: Hayır!
0: Bunu yapmamalıydın bana. Bütün arzum seni hayata döndürmekti. Ama madem istemiyorsun, ben gidiyorum. Sen nasıl istersen öyle yap.
2: Hüsnü abi dur. Affedersin. Kendimi kaybettim. Çaresizim. Ne yaptığımı bilemiyorum. Bomboş bir dünyada kaldım.
0: Üzerinde durma. Mühim değil. Yapacağın şey belli Ferdi. Git oğluna, git gör onu.
2: Peki Hüsnü abi. Ama sen de geleceksin.

0: Sen olmazsan ben gidemem ki. Ne olur, bir de sen yalnız bırakma beni.
1: Pekala, beraber gideceğiz.
2: Oğluna senelerdir senin yokluğunu belli etmemeye çalıştık. Biraz heyecanlı. Ne de olsa babasını ilk defa görecek. Ama sen onu tanımakta güçlük çekmeyeceksin. Kerata tıpkı sana benziyor.
3: Verdi, işte oğlum.

0: Bak Ferhat, baban, hadi ona hoş geldin de.
1: Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk oğlum.

0: Benimle gezmeye geleceksin değil mi Ferhat?
1: Tabii gelecek babası. Uslu çocuklar her söyleneni dinler değil mi evladım?
2: Peki efendim.
0: Hadi öyleyse Ferhat. Vakit geçirmeden gidelim. Gezecek çok yerimiz var.

0: Bana İzmir'den bir kart göndermişsiniz.
1: Tabii, gönderdim ya.
0: Ama ondan sonra bir yıl geçti, başka hiçbir kart göndermediniz. Herkesin babası uzağa gidince, her gün kart gönderiyor.
1: Biraz daha gezelim mi?
0: Hayır, ben eve gitmek istiyorum. Seni de sevmiyorum.
2: Hoş geldin Ferhat! Nasıl, babanla iyi gezdiniz mi bari?
1: Çok eğlendik değil mi Ferhat? Almanya turnesinden sonra seni gene gezmeye götürürüm.
3: Almanya mı? Almanya'ya gideceğinizi bilmiyorduk. Hani bir süre burada kalacaktınız?
1: Kalamayacağım. Bugün gitmeye karar verdim.
3: Hadi Ferhat! Babana iyi akşamlar de yukarı çık.
0: İyi akşamlar efendim. Size de güle güle.
2: Almanya turnesi uzun sürecek mi?
1: Evet, çok uzun. Anladım ki oğlumla ayrı dünyaların insanlarıyız. İstemedi beni. Uzaklara gideceğim. Çok uzaklara.
4: Almanya'ya hoş geldiniz. Sizin için güzel bir turne hazırladık. Epey uzun sürecek. Evet.
5: Münih'e hoş geldiniz Ferdi Bey. Buyurun. Hoş geldiniz efendim.
6: Hoş geldiniz Ferdi abi.
7: Hoş bulduk.
6: Hoş geldiniz Ferdi abi.

0: Ferhat'ı görsen tanıyamazsın Ferdi. Koskoca çocuk oldu.
1: Tanıyamaz olur mu canım? Tıpkı babasına benziyor.
2: Bu tenis uzun sürer mi? Ne zaman gelirler acaba?
0: Günde 2 saat tenis oynuyorlar ama senin geleceğini bildikleri için 1 saat oynayıp dönecekler. Nurhan Hanım tenisi ihmal etmesini istemiyor. Bu yaşta çocukların kafası kadar vücutları da gelişmeliymiş.
1: Ferhat da Nurhan Hanım'a aşık adeta. Hiç sözünden çıkmıyor. Sanki arkadaşmış gibi her gün beraberler.
2: Kim bu Nurhan Hanım? Geldiğimden beri ondan bahsediyorsunuz.
0: Canım ona Nurhan Hanım dediğimize bakma. Benim yeğenim. Anası babası ölünce biz yanımıza aldık. Kendini psikoloji mi ona verdi, başını kitaplardan kaldırmaz.
2: Ya öyle mi? Akraba yani.
0: Ama ne olursa olsun Ferhat'a çok güzel bakıyor.
3: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki, ah bir görseydiniz.
0: Ferhat, bak baban geldi. Tanımadın mı babanı?
3: Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk Ferhat. Demek tenis de oynuyorsun. Ne güzel.
3: Evet.
2: Tenisi iyi öğrendin mi bari?
3: Evet.
2: İnşallah bu tenis derslerine engel olmuyordur, değil mi Ferhat?
3: Hayır.
2: Herhalde Nurhan Hanım'ı yeniyorsundur ha?
3: Hayır, onu kimse yenemez.
4: O kadar da değil Ferhat. Baban da beni tenis şampiyonu sanacak.
0: Tanıştırayım, Nurhan Hanım, Ferhat'ın babası Ferdi.
4: Ferdi Bey'i resimlerinden tanıyoruz.
2: Memnun oldum.
0: Nurhan Hanım'ı gören herkes şaşırıyor.
4: Evet, psikolog deyince herkes başka türlü bir insan bekliyor. Ama bugünün çocukları o kadar zeki oluyor ki... ...onlara uymak için biraz modernleşmek gerek.
1: Ferdi'yi yeniden aramızda görmemizin şerefine.
2: Ben de kadehimi sevgili oğlumun şerefine kaldırıyorum.

0: Ferhat hiç belli etmiyor ama siz geleceksiniz diye çok heyecanlandı.
1: Beni görmekten gene memnun olmadı galiba.
0: Hayır, hiç de öyle değil. Fakat memnuniyetini size hemen göstermemeye kararlı olsa...
1: Bakın Nurhan Hanım, sizin psikoloji ilminiz ne diyor onu bilmem ama... ben buraya oğlumun kalbini kazanmaya geldim.
0: Sizin de ne yapmak istediğiniz beni ilgilendirmiyor. Ben sadece o küçücük çocuğun kolay kırılan kalbinden bahsediyorum. Acele ederseniz, duygularını zorlarsanız çocuğu üzebilirsiniz.

0: Nem var Ferhat? Niçin ağlıyorsun? Bir şey mi oldu? Bağışla oğlum. Biliyorum bana kızgınsın. Bilmem bütün yaptıklarım için özür dilesem beni affeder misin?
1: Lütfen gidin, yalnız bırakın beni!
0: Gidersem benim için çok kötü olacak. Sana söyleyeceğim o kadar çok şey var ki Ferhat. Bir türlü söyleyemiyorum. Senin bana yardımcı olman lazım evladım. Bak, çok uzaklardan geldim seni görmeye.
1: Ferhat! Üzülecek hiçbir şey yok Ferhat. Hadi şimdi sen yat uyu. Baban seninle yarın konuşacak. Hadi yat yavrum.
2: İyi geceler.
1: İyi geceler.

0: Şimdi anladım oğlumun bana neden soğuk davrandığını.
1: Neden?
0: Onu kendinize mal etmişsiniz de ondan.
1: Bakın Ferdi Bey, siz çok tanınmış bir insan olabilirsiniz. Fakat çocuk ruhundan anlamıyorsunuz. Oğlunuzu sizden çaldığımı sanıyorsunuz.
0: Tabii ya! Oğlumu benden uzaklaştırıyorsunuz.
1: Uzaklaştırmak mı? Oğlunuz kendini size yakın hissetmiyor mu sanıyorsunuz?
0: Öyle değil mi? Benim gözlerim kör mü?
1: Özür dilerim. Ama sizi biraz daha anlayışlı sanırdım. Oğlunuzun size taptığını, sizi gözünde adeta ilahlaştırdığını görmüyor musunuz?
0: Bana tapmak mı? İnanamam buna.
1: O halde gelin benimle. İşte Ferhat'ın oyun odası burası.

0: Ahmet sizin bütün plaklarınızı alır. Bütün eserlerinizi ezbere biliyor. Bunu benden bile gizlemişti. Hele siz gelince her şeyi büsbütün gizledi.
1: Evet ama neden yapıyor bunu?
0: Kendisini terk edip senelerce geri gelmeyen bir babaya duygularını göstermenin yararı ne? Ferhat size tapsa bile sevgisini gösterir mi sanıyorsunuz? Çok onurlu bir çocuktur.
1: Bakın Nurhan Hanım, oğluma karşı haksızlık ettiğimi biliyorum. Ama şunu itiraf edeyim ki Ferhat'ın ayaklarına kapanıp yalvarmaya bile razıyım.
0: Belki de buna gerek yok.
1: Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Belki de oğlumu biraz tanısam yararı olacak. Bu konuda bana yardım eder misiniz?
0: Tabii ederim. Bir kere şunu bilin ki Ferhat'ın dünyada sizin kadar sevdiği, sizin kadar beraber olmak istediği başka kimse olamaz. Ama sizin gene uzaklara kaybolup gitmenizden o kadar korkuyor ki, sizin sevginizden emin olmak için adeta sizi imtihan etmek istiyor. Babası tarafından terk edilmiş, yıllarca aranmayan bir çocuğun en tabii hakkı bu.
1: Beni uyardığınız için çok teşekkür ederim.
0: Ferhat size yaklaşacak ama önce onu kırmayacağınızdan emin olmak istiyor. Tabii bu da zaman ister. İlk adımı siz atın.
1: Nasıl?
0: Ferhat'ı kalbinden yakalamak için elinizde büyük bir kozunuz var. Müzik. Onu yarın gazinoya çağırın. Arkadaşlarını da davet edin. Bakın nasıl gelecek.
1: Kitapları iyi öğrendiğinizi görüyorum.
0: Sözlerim kitaptan değil, kalbimden geliyor. Çünkü Ferhat'ın mutluluğu sizin kadar beni de sevindirecek.

0: Bugünlük yeter arkadaşlar.
1: Peki efendim.
2: Arkadaşlarımla biz de çalabilir miyiz?
0: Tabii yavrum, tabii.
2: Hadi gelin çocuklar.

0: burada kalabilir miyim baba?
1: İstersen bu gece beraber yatarız.
0: Teşekkür ederim.
1: Oğlum, canım oğlum.
0: Baba, babacığım.
1: Yavrum.
0: Seni o kadar çok seviyorum ki.
1: Canım oğlum, ben de seni çok seviyorum.
2: Londra'daki tahlil sonuçları maalesef bizimkini doğruluyor. Bir aydır yaptığımız konsültasyon ve araştırmalarımızın neticesi tıbben ümitsiz. Biliyorum, karınızın ölümü sizi çok sarstı, kendinizi harap ettiniz.
3: Ölecek miyim doktor?
2: Maalesef evet. Bunu size söylememem gerekirdi ama siz çok ısrar ettiniz.
3: Ne zaman doktor? Ne kadar ömrüm kaldı?
2: 3 veya 4 ay. Ama Allah'tan ümit kesilmez.
0: Buna inanmıyorum. İçimden olmaz diyorum.
3: 1 yıldır aynı ağrıyı, aynı ıstırabı çektim. Doktorlar tedavi için... elinden gelen her şeyi yaptılar. Ama çare yok.
0: Yine de böyle bir sırrı bana söylediğiniz için teşekkür ederim.
3: Ferhat'ı size emanet ediyorum. Onu sizin kadar kimse tanıyamaz. Kimse sevemez.
0: Size söz veriyorum. Ferhat ömrümün sonuna kadar yanımdan ayrılmayacaktır. Ama bu haberi Ferhat'a benim söylememi istemeyin ne olur, yalvarırım size.
3: Merak etmeyin. Tanrı bana bütün gerçekleri oğluma söyleyecek kudreti verecektir. Beni iyi dinle oğlum. Yakında uzun bir yolculuğa çıkıyorum.
0: Beni bunu söylemek için mi buraya getirdiniz?
3: Ferhat, bırak da sana her şeyi anlatayım.
0: Bana hiçbir şey anlatmak zorunda değilsiniz ki. Bundan evvel gittiğinizde de bir şey söylememiştiniz zaten.
3: Ama oğlum, bu seferki başka.
0: Biliyorum. Yine gidecek, senelerce görünmeyeceksiniz. Ben de buna alıştım. Keşke bu sefer böylesine uzun kalmasaydınız.
3: Dinle Ferhat. Bu sefer ben gitmek istemiyorum. Bizi ayırıyorlar.
0: Baba, ben çocuk değilim artık. Ferdi Tayfur istemediği şeyi kimsenin baskısıyla yapmaz.
3: Tanrı yaptırır evladım. Bu sefer ayrılmamızı Tanrı istedi, anlıyor musun? Çok hastayım. Yakında senden ayrılıp Tanrı'ya kavuşacağım.
0: Baba, canım babacığım. Tanrı'ya yalvarsam seni bana bırakmaz mı?
3: Geç oğlum, artık çok geç.
4: Hayrola, siz nereye böyle?
5: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye.
4: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
0: Peki.
6: Lale, sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
7: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
5: Teşekkür ederim.
8: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
7: Oku bakalım şunu.
5: Okunmaz o amca.
6: Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir, bari siz kıymetini bilin.
7: Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
9: Bir Dağ Masalı yarın 18'de TV4'te.

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Tam da leslik. Sevince.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
10: Hesap kırdık.
9: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.

0: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa raffles, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Gerçekten onlara gülerdim.
4: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
6: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
5: Atlarla çalışıyorum.
7: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
6: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bakın.
5: Hamdaleyslik.
6: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
7: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Sadece dururlar.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo vallahi.
15: Sen de sadece durula.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
16: Süper Kumbara başlıyor.
17: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
18: Ben.
19: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
17: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
17: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
17: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
6: Botanik.
3: Abacus.
4: Kasa.
17: Marul.
4: Kumbara.
17: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
0: Süper Kumbara.
16: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Geceliği 4.200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
5: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
18: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Harika anları keşfet. Jacobs.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
10: Basket.

İşte geldim Leyla'm. Rüzgarlar, fırtınalar artık seni korkutamayacak. Bir daha dönmeyeceğim. Hep yanında olacağım. Ya!

0: Yakında damat olacaksın Özeyir. Olacaksın ya. Vakitsiz girmedin mi bu işe?
1: Haklısın Recep Ağa. Haklısın ya. Gönül bu. Ferman mı dinler? Eldekini avuçtakini yaydık bu yola.
0: Hayırlı olsun benim.
2: Recep Ağa! Recep Ağa! Mektubun var.
0: Sağ olasın.
3: Hayırdır inşallah Recep Ağa, ne diyor?
0: 10 gün içinde ödenecek diyor.
1: Ne kadar?
0: 300 bin.
3: 300 bin mi?
1: Bana da geldi ya, kulağı asma. Vardır bir çaresi.
0: Demesi kolay. Haydar Ağa'dan 50 bin borç almıştım. Ödeyemedim, ödeyemedim. Al işte, oldu şimdi 300 bin.
4: Varır müdür, ederiz.
0: Mendil kadar tarlası olanın bankada ne hükmü olurmuş ki? Onda 2'yi kurtarsak şükür bu yarıcılıkta.
5: Zeynep Sultan, Zeynep Sultan! Var seç gönlünün çektiğini.
6: Daha borcumuzu ödemedik.
5: Düşünme, borcu ödeyen bulunur elbet.
6: Kim ödeyecekmiş ki?
5: Bilirsin sen. Şu emanetler üzerinde kalmasın. Dur kız.
7: Hadi kız! Neyle dönüp duruyorsun burada?
6: Peki babam, eve gidiyorum. Bu yaşta bunları yapmaya utanmıyor musun?
5: Kız, cümlenizi everen kim? Ben olmasam çalı dibinde koca aramaktaydınız şimdi.
7: Gördüm ki Recep Ağa'nın borcu bankaya 300 bin. Başlıkta en azından 200 bin. Ne eder Davutcan?
8: 500 bin.
7: Hesabın kuvvetli ya, işe yaramaz. Sen o evden kız değil, tavuk bile alamazsın.
8: Allah kerimler.
7: Allah kerim elbet. Lakin bu nehir kerim mi bakalım? Böyle git gelle ne geçer eline? Aldığın 100 liranın 90'ı Haydar Ağa'nın cebine gidiyor.
8: Verdin mi hediyemi?
5: Ben verdim ya, o almadı.
8: Almadı mı? Sebep?
5: Cilve yapıyor. Besbelli cilve yapıyor.

0: Kız.
1: Davut, aklımı aldın birden. Kesme yolumu. Eve gidiyorum. Sen hele bir daha çerçiyle Öteber'i gönder bana. Eşek yükünü başına yıkarım. Düş bakalım peşimden.
0: Sen eskiden böyle değildin.
1: Ne zamanmış?
0: Eskiden işte. Bu su boyunda oynardık. Unuttun mu?
1: Bebeydik o zaman. Saçımı çeker dururdum.
0: Sen de beni suya iterdin.
1: İterdim elbet. Şimdi de iterim. Böyle yoluma düşersen.
0: Seni öte kızların başka tutardım da... ondan çekerdim saçını. Büyüyüp örtü altına girince kayboluverdin. Beni tanımaz oldun. Şimdi de saçından çekip götürsem ne ola?
1: Hele bir dene! Hele bir dene!

0: Cemşiroğlu Mustafa Bey'im, hoş gelmişsin.
1: İyi bildin. Senin hayrat hepsinden bereketli aşık.
0: Sesine bereket Mustafa Bey. Gönlüne bereket.

0: Buyur bey.
1: Şu camın pisliğini al.

0: başka seni sevmiyorum. Beni unutmadı biliyorum.
1: Köyleri dolaşacağım. Gece vakti döneceğim, bilmiş olasın.
2: Baş üstüne bey. Beklerim.
3: Paydos mu ettin Davutcan?
2: Cemşiroğlu'nun dönüşünü bekleyeceğim.
3: Ne o? Canın sıkkına benzer.
2: Yok bir şey.
3: Sen gel beni dinle. Bu sal işinde hayır yok Davutcan. Bir sen bir anan şimdi. Ya çoluk çocuğa karışınca ne olacak? Boğaz tokluğuna bile el vermez.
2: Ya ne diyeceğim Mahmutcan?
3: İşte dükkan. Gel çalış. İkimize de yeter.
4: Kız! Ne oldun, eteğin mi tutuştu?
5: İş horlonun bitti ana. Çerçi gelmiştir, alayım mı?
4: Al bakalım. Ama tezine dönesin ha!
6: Selamın aleyküm!
7: Aleyküm, aleyküm selam!
6: Demli bir çay yap.
8: Emredersin bey.
6: Hayırlı haberlerim var size.
7: Hayrola?
6: Bey babamın aldığı traktörler geliyor. Bundan sonra tarla sürme bizden, tohumluk da. Bu devirde sabanla öküzle olur mu bu iş?
9: Ayrı buysa şerrine ola.
3: Bir dercilikle elimize ne geçecek?
6: Onda bir.
2: Mustafa Bey oğlum, yarıcılık yaparken elimize kalan neydi zaten? Şimdi onda birle, hepten aç kalırız biz.
6: Olmadı Recep ağa, bey babam duymasın. Sen bu lafı söylemiş ol daha iyi.
2: Bak oğlum, demem o değil. Babanın hatırı başımın üstüne. Lakin bak aha, bankadan geldi. Daha geçmiş yılların borcunu ödeyemedim.
6: Orası senin bileceğin iş. Başkaca bir diyeceğiniz varsa... babama dersiniz gayri. Eyvallah.

0: Nerede kız? Borç anneyim.
1: Ne olacakmış ki?
0: Varıp gelmeyecek miydin kasabaya? Ya ben seni zorla kaçırmaz mıyım ha?

0: Kız nedir peki yangınlığımıza çare? Nedir ha? Bir çare dedim.
1: Sen Cemşiroğlu Mustafa Bey değil misin? Kimin evinden kız istersin de vermezler? Hı?
0: Kaçırsam ne lazım gelir?
1: Adın mı batsın? Dile mi düşeyim?
0: Peki, istesem varır mısın bana?
1: Sen hele bir iste. İste. İste.
2: Hoş geldin oğul.
3: Hoş bulduk anam.
2: Üzeyir'in düğünü Cuma'yaymış. Ya seninki?
3: Ösmet.
2: Kısmetmiş. Mürvetini görmeyen bir ben kaldım. Torunlarımı sevip okşamadan göçüp gideceğim. Sen o nehrin ortasında salınıp durdukça.
3: Nehir iyidir ana. Berekettir.
2: Bereketi tarlası olan oğul. Seninki boş gayrı. Cemşiroğlu'nun aklına eser de salı alıverirse bir gün...
3: Nehri de alamaz ya.

0: Buyur Gülnur Sultan.
1: Bey babam yok mu?
0: Müslüm ağam çıkalı epey oldu. Bir emrin varsa?
1: Akşama misafirlerimiz olacak dedi anam. Hasangiller gelecekmiş.
0: Olur. Söylerim ağama.
1: Anam eve geç kalmasın dedi.
0: Baş üstüne. Onu da söylerim.
2: Merhaba.
0: Hoş geldin ağam.
2: Hoş bulduk.
0: Köyler nasıl?
2: İyidir. Müslüm emmi yok mu?
0: Bey babana gitti. Cennet ablanın selamı var. Bu akşam bizi aleme beklemekle taptazeden bir gül düşürmüş.
2: Yaman karı cennet kahvesi.
3: Seni taciz etmek istemem. Mustafa da bir oğlum sayılır. Ne olsa kız babasıyız, bize söz düşmez. Lakin şu işin sonunu erdirsek bir hayırlısıyla. Kızım Gülnur'la oğlum Mustafa'yı diyorum.
4: Her bir şey zamanında olur Müslüm. Hele Mustafa işleri bir kavrasın, dolabı nasıl olsa beraber döndüreceksiniz.
3: Hoş geldin Hasan'ım.
2: Hoş bulduk Müslüm emmi.
3: Nasıl, bir iyice geziyor musun köyleri?
2: Geziyorum.
3: Traktörleri anlatıyor musun?
2: Hı, anlatıyorum.
3: Aferin Mustafa oğluma. Heh, bana müsaade artık. Baba oğul konuşacaklarınız vardır. Aslanım!
4: Onda biri kabulleniyor mu yarıcılar?
2: Narlıköy'ün muhtarı söylenecek oldu az biraz. Gözünün içine bakınca susuverdi. Ötekiler ses etmediler.
4: Ses etmedilerse daha kötü ya. Ne düşündüğünü bilemezsin. Bakalım oğla, otur hele. Şu Müslüm! Kızını diyeceğim. Ne olacak bu iş? Yarın işleri hepten ele aldığında beraber iş göreceksin. Damadı olursan işler daha iyi olmaz mı?
2: Babam, iş görmek için damatlık şart değil. İş hali bu, sırasında çekip vurmak gerekir. O zaman damatlık ayağa köstek olur babam.
4: Sen benden baskın mı çıkacaksın lan?
2: Ne haddimize baba?
4: Senin zihninde başka biri mi var? De hele sakınma! Yoksa şu batasıca cennetin evinden mi?
2: Haşa, ne mümkün! Aküves köyünden yarıcımız Recep ağa var ya!
4: O çulsuzun kızı mı? Lan oğlum, yarıcının kızını almak da ne demek? Hadi Müslüm'ün kızını beğenmedin, anladık! Lakin etrafta bu kadar eşraf kızı varken... Hele bir iyi düşünsen!
2: Bu meseleyi çok düşündüm babam.
4: Diyeceğin kafana yiyecek odun, öyle mi?
2: Bana ruhsat.
4: O banka kağıdını şuraya koy hele.
5: Allah razı olsun. Ne diyeceğim diye kıvranıp duruyordum.
4: Senin bir kızın mı var?
5: Var Allah bağışlarsa.
4: Zeynep mi derler adına?
5: Evet.
4: Bizim oğlan görüvermiş. Bu zamanın delikanlıları bir başka. Ne dersin?
5: Bana söz mü düşer? Cemşiroğlu Haydar Ağa'ya gelin olmak ne demek? Kapına köle olsun.

0: Buyur Sultan Kadın. Ne istediydin?
1: Biraz yumak elzem de.
0: Buyur, istediğin rengi al. Onlar
1: dur hele kız, biz almadan ne haddine? Sen de sokar durursun yüzünün karasıyla.
0: O da Allah'ın kulu. Yaşlı ve de hasta babacığının ocağına dönmüş.
1: Ocağa batsın. Cennetin evinden çıkandan hayır mı gelir köye? Geri dur kız, ver şunları. Ne güzel değil mi? Kaça verirsin bunu bize?

0: anlamazsınız benden!
1: Cennet ablanın evinde böyle demiyordun!
0: Eskiden de o! Tövbeliyiz şimdi!
2: Bizim günahımız ne sultan kadın?
0: Herkesin günahı kendine! Hastayım! Kendime bakacak gücüm yok!
1: Biz iyi ederiz yavrum! Meraklanma sen!
0: Geri durun dedim! Sebebinize köyden kovarlar beni! Ben de ahımı bırakmam sonra! Kız Hamide, Hamide kız! Recep Ağa kızını ev veriyormuş!
3: Esrah mı kız?
0: Esrah ya, işte şu kulaklarımla duydum!
3: Zeynep kıza bak sen, Cemşiroğlu Haydar Ağa'nın oğluna gelin gidiyor!
0: Cemşiroğlu Mustafa Bey mi?
3: He ya! Gördün mü sen Zeynep'in başına konan devlet kuşunu?
4: Haydar Ağa! Traktörler ısmarlamış, biçer döver ısmarlamış! Hepsi de yola çıkmış!
5: Oğlu geleli yandık ağalar! Biz yarıcılıktan şimdiden vazgeçelim!
6: Lan nasıl olur? Mustafa Bey aydın kişi!

0: Traktörlerle büyük işler göreceğiz.
1: Göreceksiniz ya, alacağınız pay küçüldü. Yetmez size.
0: Zorumuz makineyle değil, elimize geçecek payla.
2: Haklısınız, haklısınız da ne yapmamız gerek?
1: El birliği olmak gerek. Olursak yoluna koruz.
3: Nasıl olsa duyacaksın öyle ya. Zeynep, Cemşiroğlu'na gelin gidiyor.
4: Olmaz öyle şey.
3: Oluyor işte, kulaklarımla duydum. Köy çalkalanıyor.

0: kız. Daha gelin olmadan.
1: O kağıdı şuraya koy dedi.
0: Bankanın kağıdını mı?
1: He ya. Dahası kaç dönüm işletmektesin dedi.
0: He.
1: Bilmez mi? Bal gibi bilir elbet. Ama sorar.
0: He.
1: Sen bu yıl kendi hesabına işle hele. Sonrası Allah kerim dedi.
0: Kerim elbet.

İyi oldu, iyi oldu ya. Nehir ortasında bir o yana bir bu yana salınacağına vaktiyle kaçıraydın erkek olup. Sen de kahretme kendine gayrı. Parçalama canını. Yarana tuz bas da acısı yüreğini yaksın oğul.

0: Sen gelmiyor musun Davutcan?
1: İşimi bitirince geleceğim.
2: Gelin geçti parası isteriz. Kutlu olsun geline, kutlu olsun!

kulaklamak. Çek götür pisleteğini. Uğursuzluk kullanmadın hadi.

0: Kim kaçırdı?
1: Davut, salcı Davut.

0: Karşıya geçip Zeynep'i hemen getirene su altında 10 dönüm pamukluk. Yok mu? 20 dönüm.
1: Nehirde gizli akıntı var ağam.
0: Yok mu? 30 dönüm verdim. Yok mu?
2: İmkansız ağam. Hiç kimse nehri geçemedi bugüne kadar.

0: Al işte. Gelin getirdim sana.
1: Bu halta edeceğin içime doğmuştu. Başımıza bir taş yağmadığı kalır şimdi.
0: Destur ana.

0: Saçından çekip sürüverdim işte.
1: Cehennem ateşlerine gelesin Davut! Seni istemediğimi bilemedin mi? Bunca zaman hediyelerini almadığımdan anlayamadın mı? Mustafa'yla nicedir sözlüyüz. Ona varacağım. Sen Cemşiroğlu'na gelin olmak nedir bilir misin? Seni istemediğimi bilemedin mi? İki elin bir kuru başında senin bana ne hayrın olur? Sana hayrım olmaz. Bana da yazık olur. Bırak gideyim. Bastığın toprağı öpeyim. Bırak. Tebesine heder etme beni. Kıyma gençliğimi. Yoksa bir yolunu bulur, nehre atarım kendimi. Katilim olursun.

0: olmadı Davut. Olmadı bu iş. Kız kaçıranın tövbesi olmaz. Ettiğini bitmeyenin ocağı olmaz. Gayrı bu nehire kan bulaşır. Kan.
1: Aa, Zeynep geliyor.
2: Hangi yüzle döner baba evine? Namusu gitti.
1: Zeynep! Kızım, Zeynep'im! Ne oldu? Adı batasıca netti sana. Kaçtın mı? De anana. De her bir şeyi.
3: Bir şey olmadı anam. Yalvardım, anlattım halimi. İnsafa gelip bıraktı. Eli elime değmedi.
1: Baban öldü, öldü, dirildi kızım.

0: Kapımda yıllardır besliyorum lan sizi! Ne olacak şimdi? Bu rezilin yaptığı yanına mı kalacak?
1: Sen emret ağam, sen emret!
2: Ağam, Aydar ağam! Heh!
0: Bir kıza mukayyet olamadın!
2: Bilinir mi ağam? Birden sokuverdi yılan gibi. Ama eli eline değmemiş. İşte temiz kağıdı. Ebe kadından aldım.
0: Bırak! Bizim kağıtlama atlayışımız yok! Söz ayağa düştü gayrı! Cemşiroğlu adını it ağzına kemik etmem! Bu iş burada biter!
3: Recep ağa!

0: Karşıya geçti mi kurşunu yer. Kendine gelince bir ince anlat ona.
1: Yavrum benim. Koçum, aslanım. Oğlum, yavrum. Yiğitler, yanınıza mı kalacak ettiğiniz? Yadınıza mı kalacak? Cemşiroğlu'nun köpekleri! Cemşiroğlu'nun köpekleri yiğitler! Tuh, Allah belanızı vere! Yahu!

0: İyi oldu sana. Karşıya geçerse kurşunu yer demiş Cemşiroğlu'nun köpekleri. Duydun ya. Bitti bu nehir derdi. Varsın cehenneme aksın gari.
1: Bitti mi? Bitmedi mi? Belli olmaz.
2: Evlenirsem üzülür müsün?
3: Evet.
4: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
3: Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka nalem.
2: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
4: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
2: İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle!
5: Canım anneciğim!
6: Hıçkırık yarın 16.15'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean.

0: yerine uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Herkes ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı? Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı. Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
8: bankacılık. Teknolojiye dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
9: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
8: Yani?
9: Seni düşündürmeyen teknoloji.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
3: O zaman markete gidelim.
4: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
3: Nasılsın?
5: Herhangi bir cips mi?
2: Hayır.
4: Varsa raffles, maça varız.
2: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin. Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?
7: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
9: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına, günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
5: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
5: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
7: Tabii.
8: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abaküs.
9: Kasa.
10: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
14: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Pepsi ile hepsi güzel.
19: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
20: Harika anları keşfet. Jacobs.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Şuna bakın şuna. Köyümüz iyice bir nam salacak neredeyse. Başlamayın be! Günah! Günah! Çocuk neyin günah olduğunu senden mi öğrenecek? Taş atıyor da bir şey demiyorsunuz! Atar! Yetmezse ben de atarım! Köyümüzde senin gibi onun gibi yeri yok, tamam mı?

0: Ne lan? Ekini dolu mu vurdu? Toprağa su mu bastı yoksa? Yazık, erkeklik sana uzakmış. Zeynep dediğin ne ki? İşleri yüzüstü koyuyorsun. Hele bir daha o kızın lafını edersen elinde hiçbir şey komam. Var Müslüm'ün kızıyla evlen, sonra bildiğini okursun.
1: Baba!
0: Evet, başka laf istemem. O kadar.

0: Doğru mu?
1: Ne doğru mu?
0: Köyde Zeynep'i taşlamışlar.
1: Doğru. Daha da kötüsü, tarlada itler elleşecek olmuş. O da Rıfat itinin bıçağını kaptığı gibi onu karnından yaralamış.
0: Rıfat'tan başkası?
1: Selim köpeği.

0: Anam. Anam. Canımdan bezdim gayrı. Ölüm de kurtulayım.
1: Bu Mustafa her bir şeyi yüzüstü kodu. Bu yıl batıp gideceğiz Halimallah. Hep bu Zeynep kız yüzünden. Mustafa ya nikahı basarsa Zeynep'e?
2: Haydar Ağa ölür de Zeynep kızı oğluna almaz gayrı.
1: Kafanda bir şeyler dolanır katip.
2: Dolanır ya. Bir çaresi bulunur bu işin diye düşünürüm ha.
1: Nasıl bir çaresi?
2: Zeynep kızı cennet evine düşürsek derim.
1: Cennet evine mi?
2: He ya. Oraya düşürdük mü Mustafa'nın yüreği soğur, Zeynep gözünden silinir ağam.
1: Tas tamam anladım şimdi. Mustafa Zeynep'ten hevesini aldı mı kapatır bu işi. He. Böylece çaresiz benim kızı alır. Söyle bakalım. Bu iş için ne kadar lazım?

0: Ne kaçıyorsun? Adam mı yiyeceğiz?
1: Etme, ayağını öpeyim. Yaşatmazlar gayrı köyde beni.
2: Sultan! Sultan!
1: Babam çağırıyor. Çekil de gideyim.
0: Sana vurgunluğumdan buraya gelmedim. Bir işim düştü sadece.
1: Vallahi benim elimden ne gelir ki?
0: Eline başlatma! Başlatma da kulağını aç, dinle! Müslüman'ın selamı var.
1: Selamı batsın. Ne ister ki benden?
0: Sakın bunları ağam duymasın. Bir duyarsa... bunları sana yolladı.
1: Para istemem. Cennet evinde çektirdikleriniz yetti. Yalvarırım gayrı bırakın yakamı.
0: Kes sesini be kadın! Canını seviyorsan önce şu paraları alacaksın. Sonra da ben ne dersem onu yapacaksın. Zeynep kızı bulacaksın. Ona diyeceksin ki...

0: Ne olduysa benim yüzümden oldu. Daha kötüsü olamaz.
1: Gidip isteyelim.
0: Babası razı olsa bile o istemez. İstemez. İstemez. İstemez.

0: İyice yoruluyorsun be kardeş.
1: Bıktım Sultan abla. Canımdan bıktım. Bir çare olsa.
0: Sen burada kaldıkça hiçbir çaresi olmaz. Dile düştün ya, rahat komazlar gayrı. Az mı çektim ben?
1: Başımı alıp gitmeyi düşündüm ya. Nereye gider?
0: Nereye mi? Mustafa'ya elbet. Kasabada Müslüm emmi var, zahireci. Elini öp, benden selam et. O sana gizlice Mustafa'yı bulur.

0: Hele, bu mu Zeynep?
1: He? Ta kendisi.
0: Sen yerine teslim edersin gayri.
1: Hı hı. Buyur bacı, bir emri mi var?
2: Müslüm ağayı aradımdı.
1: Zeynep mi aradın? Haklı verdi Zeynep. İyi, gel benimle. Sen Mustafa Bey'e gelmedin mi? Gel öyleyse, hanidir seni beklemekte.
3: Müslüm emminden tohumlukları alırsın.
4: Baş üstüne babam.
5: Tohumluklar bir tamam hazır ya. Biraz para lazım bana Haydar ağa.
3: Peki, mahsulü alırken ne vereceksin?
5: Para.
3: Sonradan vereceğini şimdiden verirsin, olur biter.
5: Ama Haydar ağam...
3: Bu iş tamamdır gayrı.
5: Sen de baban gibi olacaksan yandık be selam.
6: Mustafa Bey, Müslüman'ın katibi tez gelsin dedi.
5: Öp bakalım elimi.
4: Öperim elbet. Lakin bir şey mi oldu?
5: Sen öp hele, sonra ne olduğunu anlarsın.

0: Demek evden kaçtın.
1: Öldüm öldüm dirildim. Çok horladılar beni. Nişanı bozdun diye.
0: Nişanı babam bozdu. Benim hala sözüm söz.
1: Sahi mi? Esah'tan sözün söz mü?
0: Kız bilmez misin sana vurgunluğumu? Yangınlığımıza nasıl çare aradığımı?
1: Ama Haydar'a...
0: Bırak şimdi onun lafını. Çok güzelsin. Sana bakmaya bile kıyamıyorum.
1: Şey... Ne olacak şimdi? Halimiz neye varacak?
0: Burada kalırsın. Sana güzel elbiseler alırım.
1: Ya sonra? Bana nikah kıyacaksın mı? Adımı temize çıkaracaksın mı?
0: Sen melekler kadar temiz, güller kadar güzelsin. Kız, vurgunum sana, vurgunum.

Cehennem ateşlerine gelesin Davut! Seni istemediğimi bilemedin mi? Mustafa ile nicedir sözlüyüz, ona varacağım! Sen Cemşiroğlu'na gelin olmak nedir bilir misin?

0: koçum, aslanım. Ocağımın direği etme oğlum. Kahretme kendini. Her derde bir deva bulunur.
1: Cehennem ateşlerine gelesiniz. Ocağımı yıktınız. Ocağınız batsın. Gitti. Kınalı kızım gitti. Yüzü karalar. Kız istemeye gelmişler batasıcılar. Ayağınız kırıla da gidemez olun. Kızımın hesabını ver bakalım. Başını alıp da nerelere kaçtı yavrum. Oğlun da senin ciğerini yaksın. Yaksın da başını taşlara vurasın. Defolun gayri. Hadi durmayın karşımda. Çekin ayağınızı toprağımdan. Defolun yüzü karalar.

0: Nereye varmak istersin Çerçi?
1: Aşık Said'e sor da kime kulluk ettiğini öğren. Senin Mustafa Bey'in Zeynep'i nasıl cennetin evine sermaye yaptığını anlatsın sana. Görmez ama bizden iyi bilir her bir şeyi.

Davuşcan, yiğitlik vurmaktır, can almaktır denmiştir ya. Kulak asma. Yiğitlik bağışlamaktır. Sende bağışlayacak yürek var mı? İyi öyleyse. Mustafa Cemşiroğlu, Zeynep'i cennetin evine sermaye yapmış.

0: Traktörler geldi.
1: Mani oğlum, yol vermeyin.
2: Ağam, el komşular traktörlere, tohumluklara, her bir şeye! Sen beni ölmüş bil Haydar'a! Varım, yoğum gitti ya!
3: İş öteki köylere sıçramasın! İlk öncesi burayı bastırmalı! Burada gücümüzü gün ışığına sermeli!
4: Ne yapacağız bunun için?
2: Ne edeceğiz de bastıracağız bu nankörleri, bu pek soylarını!
3: Lan Müslüm, şöyle dik dur! Sızlanıp durma! Zanalık kolay mı sanırsın ha? Onların çanlarına nasıl ot tıkayacağımı gözlerinle göreceksin!
5: Ah! Ah!

0: Asıl elini ben öpmeliyim. Sen beni bağışlamalısın. Seni bağışlamak için gelip almadım. Nasıl sevdimse... seni hep öyle sevdiğim için geldim.
1: Beni bağışlamalısın. Bilemedim.
0: Bundan böyle yazgımız değişecek. Her bir şeyi unutup gideceğiz. Göreceksin.

0: Başını dik tut. Herkes senden utansın. Herkes senden utansın. Ey alimdir! Duymadık denmesin! Namusu, namusumdur! Ey alimdir!
1: Bize yol vermezsiniz, gayrı üstünüze sürer geçeriz!
2: Kolay mı sandın? Sür bakalım üstümüze! Hele bir geçmeye kalkış bakalım!
3: Ne olacak ya, bu işin sonu neye varacak?
2: Aydara gelmeden bir yere gidemezsiniz!
1: Maraza çıkarmadan ağanızı bekleyin! Nereden bilelim geleceği?
4: Duymuştur, gelecektir elbet!

0: Görmedik, duymadık denmesin! Eyyarimdir! Namusu namusumdur! Böyle biline!
1: Sen çok yaşa Davut! Koçum, aslanım benim! Yiğitlerin yiğidi Davutcan!
0: Düğün anamın evinde! Hepinizi beklerim! Görmedik, duymadık denmesin!
1: Davul vursun! Davul vursun!

Düğün dernek de varmış. Maşallah, maşallah. Her bir şeyde işiniz yolunda, ha?

Hayırlı olsun derim Davut. Demek benim artığımdan, benden arta kalandan çöpleneceksin ha?

Gittin! Sayısız gittin! Gittin! Gittin!

Haydar'a, Haydar'a, bir defa da sana ola! Neymiş yürek yarası, neymiş çaresizlik, öğren! Yenildin, beynim bitti Haydar!

0: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
1: Saremi sana da bir tane.
0: Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Mis gibi karamel kokuyor.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
9: Hesap kredi.
8: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
9: Hesap kurdu.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
12: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Amadro, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madro, haz için tasarlandı.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
3: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
4: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
5: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
4: Atlarla çalışıyorum.
6: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
7: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
5: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
4: O zaman markete gidelim.
5: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
4: Nasılsın?
6: Herhangi bir cips mi?
3: Hayır.
5: Varsa raffles, maça varız.
3: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin. Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir

0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz.
3: Tulumbanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Neydi ya?
8: Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
12: Kasa.
13: Marul.
14: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bugüne kadar tek bir sipariş yok.
3: Sana mı, sana da bir tane?
2: Bakın yine istemiyor.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Mis gibi karamel kokuyor.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun.

0: baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
3: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

ve Antropoloji Müzesi'nde bir başka bölümdeyiz. Azteklerin, Mayaların atası kimlerdir? Olmekler ve Olmekler bölümündeyiz. Değerli izleyenlerimiz, Antropoloji Müzesi'nde birden fazla bölüm var tabii ki. İşte o bölümlerden bir tanesini ziyaret etme zamanı şimdi. Olmekler bölümü. Olmekler bu coğrafyanın en eski medeniyeti. Milattan önceki yıllardan beri Olmek kültürü burada hakim. Zaten daha sonra gelen diğer kavimler, Aztekler, Mayalar, başka kabileler hep Olmeklerin kültürünü almışlar ve devam ettirmişler. Arkamda görmüş olduğunuz müzenin içinde birçok eser var, birçok heykel var. Çok büyük heykeller de var. Milattan önceki yıllarda tekerleği bile bilmeyen Olmekler bu heykelleri nasıl yaptılar? O binaları nasıl oluşturdular? Nasıl bir kültüre sahiplerdi? Gerçekten hepsi belirsizliğini koruyor. Hatta bununla ilgili bazı söylentiler de var. Hani Meksika, Aztekler, Mayalar ve ondan önceki kavimlerin uzaylılarla bir ilişkisi olup olmadığı bile konuşuluyor. Hakikaten bu müzeyi gezdiğinizde aklınıza soru işaretleri gelmiyor değil diyoruz. Ve şimdi Olmeklere ayrılan bölümü gelin beraber gezelim. Bakın nasıl büyük heykeller yapmış milattan önceki yıllarda yaşayan bölgenin yerlileri Olmekler.

Olmekler hakkında çok şey bilinmese de en önemli detaylardan biri ilginç takvimleri. Meşhur Maya takviminin atası Olmek takvimi. 13 aylık bir takvimleri var. Hatırlayacaksınız, bu takvimle ilgili birçok haber ve farklı filmler, belgeseller,

0: heykeller yapılmıştı yıllarca.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Antropoloji Müzesi'nde işte Olmeklere ayrılmış bölümdeyiz. Olmekler bölgenin en eski kavmi. Milattan önceki 10 bin yıllardan itibaren bu bölgede yaşamışlar ve diğer kabilelere, diğer ırklara da yön vermişler, yol göstermişler. İşte böyle büyük büyük heykeller yapmışlar. Çok büyük yapılar, tapınaklar inşa etmişler. Nasıl inşa ettiği bilinemeyen yapılar, ama bundan da önemlisi bir takvimleri var ki modern takvime çok benziyor. 13 aydan oluşuyor. Artık günleri bile hesaplamışlar. Aynı zamanda 52 yılda bir kendini yenileyen bir takvim. Yani bizdeki 100 sene gibi, onlarda 52 senede bir her şey yenileniyor. Elbette göç ediyorlar, tapınakları yeniliyorlar. Tabii ki Olmeklerin bu takvimi hangi takvimin başlangıcı derseniz, o da o meşhur Maya takvimi. Hani Maya takviminin sonunda hatırlıyorsunuz 21 Aralık 2012'de kıyametin kopacağı iddia edilmişti. Öyle bir şey tabii ki olmadı. İşte o takvim, o meşhur Maya takvimi aslında Olmeklerin ortaya çıkarttığı takvim. Mayalar Olmeklerden sonra gelen bir ırk olarak takvimi alıyorlar ve kullanmaya devam ediyorlar. Antropoloji Müzesi'nden güzel görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza. Bu keyifli ve özel müzeyi tüm detaylarıyla geziyoruz.

0: Antropoloji Müzesi'ni tamamlıyor, müzenin dışına merhaba diyoruz. Çekimleri yaparken biraz zorlandık. Çünkü büyük kamera almak yasak olduğu gibi telefonla bile çekim yapmaya izin vermiyor Meksikalılar. Evet değerli izleyenlerimiz, Antropoloji Müzesi'ndeki gezimiz sona erdi. Sonunda yani elimizdeki kamerayı falan aldılar ama ne yapacaksınız? Kural bu. Son dakikada da olsa bizler sizlere elimizden gelen bütün görüntüleri çektik. Kaçak, göçek hepsini çektik değerli izleyenler. Vallahi ne yapıyorsak sizler için biliyorsunuz. Şimdi Antropoloji Müzesi'nden merkeze gidiyoruz. Merkezdeki meydanları ve Mexico City'nin en güzel yerlerini görüntüleyeceğiz. Haydi bakalım, hiçbir yere ayrılmayın.
1: Çekimlerimizi zor da olsa tamamlayıp bir başka durağa merhaba diyoruz. O durak dün akşam geldiğimiz durak. Zocola Meydanı'ndayız. Gündüz meydan bir hayli kalabalık. Dünyanın dört bir yanından insanlar buraya toplanmış.

0: Aztekler döneminde bir gölmüş Zokola Meydanı ve bu meydanda Aztekler gölü kurutarak şehirlerini inşa etmiş. İşte meydanın en önemli yapılarından biri. İspanyollar geldikten sonra oluşturdukları katedral burası. Metropolitan Katedrali. Bu katedralin yapımı 290 yıl sürmüş. İşte katedraldeyiz. Katedralin bahçesinde farklı bir açıdayız. Buradaki eğimi hissedebiliyoruz. Çünkü alt taraf göl olduğundan bölge, katedral ve tarihi binaların tamamı her yıl 2-3 santim kayıyor Zokola Meydanı'nda. Bahçesinde eğim hissediliyor.
1: Bulunduğumuz nokta Zokola Meydanı eski yıllarda bir gölmüş. Aztekler bu gölü yavaş yavaş doldurarak Amsterdam'da ya da Venedik'teki gibi kendi medeniyetlerini buraya kurmuşlar. Tapınakları var, hemen arkada bir piramitleri var ama İspanyollar buraya geldiğinde elbette Azteklerin bu izlerini

izlerini silmek adına birçok şeyi yıkmışlar ve yıktıkları şeylerin taşlarını kullanarak arkamda görmüş olduğunuz katedrali inşa etmişler. Tarihi yapı olarak bölgenin en eski yapılarından biri. Gerçekten şu anda bir yokuş aşağı izlenimi var. Hakikaten hani buraya bir tane bilye koysanız aşağı doğru kayar. Bu da alt tarafın göl olduğunu ve kaymaların, bu eğimin neden kaynaklandığının kanıtı. Katedral gezilebiliyor. Gelin bir de içine bakalım. İçinde neler bulacağız? Bir Katolik katedrali. Eski bir Aztek tapınağının yanına, üzerine inşa edilmiş. Bir kez daha hatırlatıyoruz ve Metropoliten Katedrali'ni birlikte geziyoruz.

0: ve Zocola Meydanı'nda başkanlık sarayındayız. Bu saray son derece önemli. Meksika başkanı aralarda da olsa bu sarayda misafirlerini kabul ediyor. Başkan olmadığında saray bir müze olarak kullanılıyor. Gelin başkanlık sarayını hep birlikte ziyaret edelim.
1: Evet, Meksiko City'nin en büyük meydanlarından biri olan Zocola Meydanı'ndayız ve buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi başkanlık sarayının da hali hazırda burada bulunması. İşte arkamda görmüş olduğunuz, sol tarafımda görmüş olduğunuz bina başkanlık sarayı bazı günler halkın ziyaretine açık oluyor. Bir müze gibi de kullanılıyor ama bugün kapalı şansımıza başkanlık sarayı Zocola Meydanı'nda diyoruz ve eğer şanslıysanız buraya geldiğinizde açıksa içeriği de gezebiliyorsunuz. Ama biz size bazı özel fotoğraflar ve özel görüntülerle Başkanlık Sarayı'nı gezdiriyoruz.
0: Başkanlık Sarayı'ndan harika görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Zocolo Meydanı'ndaki turumuz devam ediyor. Bu da Azteklerden kalma bir piramit.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, bu keyifli meydanda en önemli yapılardan bir tanesi işte arkamda görmüş olduğunuz Azteklerden kalma bir piramit. Az önce de söyledik, bölgeye Aztekler gelmeden önce burası 1 metre 3 metre derinliğinde olan bir göle sahip, sazlıklardan oluşan bataklık bir yapıya sahip bir göl söz konusuymuş burada. Aztekler buraya şehir kurmayı arzu ettiğinde öncelikle gölün etrafını çepeçevre sazlıklarla oluşmuş bariyerlerle kapatmışlar. Ve bu bariyerlerin üzerine de çamur sıvayarak suyun göle akmasını, göldeki suyun da dışarı çıkmasını engellemişler. Böylece zaman içinde ortamda sıcak olduğundan dolayı zaman içinde göl kurumuş. Kuruyan gölün de üzerine yine aynı teknikle şehirlerini inşa etmişler değerli izleyenler. Ve bu şehirlerin aralarına da en özel noktalarına da piramitlerini oluşturmuşlar. Zaten az önce burada Aztekler döneminde Mexico City'nin bu merkez kısmının temsili bir maketi var. Onu da gözlemledik. Onu da sizler için görüntüledik. Ve o makette de her şey gözlemleniyor. İspanyollar buraya geldiğinde ise elbette Azteklerin bütün yapılarını yerle bir etmişler. Kendi katedrallerini kurmuşlar, şehirlerini oluşturmuşlar. Aztek yapılarının taşlarını almışlar, yakmışlar, yıkmışlar. Aztekleri katletmişler. Arkamdaki piramit nasıl ayakta derseniz, İspanyollardan korunan bu piramit toprağın altında kalmış. Yaklaşık 30 yıl önce yapılan bir elektrik kazısı esnasında piramitin kalıntılarına ulaşılmış ve arkeolojik çalışmalarla piramit işte ortaya çıkmış. İspanyolların ayakta bıraktığı ender piramitlerden bir tanesi, tamamen bir tesadüf eseri ortaya çıkmış ama şu anda dimdik ayakta ve geziye açık diyoruz. Şimdi bu piramidi sizler için görüntülüyorum.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Ataşehir ilçesindeyiz. Şu anda Ataşehir ilçesinde Cumhuriyet Parkı'ndayız, Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Çok ama çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başla.

İstanbul Anadolu yakasında Ataşehir ilçesindeyiz. Burası Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Parkı. Gerçekten çok keyifli bir park. Buraya geldiğiniz zaman, Ataşehir'e geldiğiniz zaman ya da Ataşehir'deyseniz eğer burada yürüyüşlerinizi yapabilirsiniz, banklarda oturup dinlenebilirsiniz. Pikniklerinizi yapabilirsiniz. Tabii ki ateş olmadan pikniğinizi yapabilirsiniz. Bugün çocukları olan anne ve babalar özellikle ekranın karşısında rahatça otursunlar, çaylarını alsınlar. Çocuklarımla ben ne yapabilirim, nerede nasıl vakit geçirebilirim diyorsanız özellikle bu bölümü kaçırmayın. Çünkü gerçekten çocuklarınızla birlikte eğlenceli mi eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir bölüm, tekrar belirtiyorum, sizleri bekliyor. Ama öncesinde bir enerjimizi toplayalım yahu, güne güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Sakın ekranların karşısından ayrılmayın.

Güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağımızı söylemiştik sevgili seyirciler Ataşehir'de. Şu anda Ataşehir'de Kayışdağ Caddesi'ndeyiz. Sizi çok ama çok güzel kahvaltı yapabileceğiniz

bir yere götüreceğim. Hatay usulü kahvaltı var. Birazdan gireceğimiz yerde ve şu kadarını söyleyeyim size, hafta sonları buraya gelirseniz kesinlikle yer bulamazsınız. Ne duruyoruz? Haydi girelim içeri, Hatay usulü kahvaltı yapmaya.

Sevgili seyirciler, bu güzel yere girdik. Üstümüzü başımızı çıkarttık. Sizi masada karşılamak yerine burada karşılamayı uygun gördüm. Nedeni ise burada satılan birbirinden güzel yöresel ürünler. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi şu bölüme geçtiğimiz zaman burada kömbe satılıyor. Şöyle kameraman arkadaşım Recep de göstersin sizlere. Kömbe Hatay'da bayramlarda imece usulü yapılan yöresel bir kurabiye çeşidi biliyorsunuz. Buraya geldiğinizde de eğer kömbeyi seviyorsanız böyle kömbeden alabilirsiniz. Yine buraya geldiğiniz zaman çeşitli hediyelik paketler var. Şöyle zeytinyağlı hediye paketleri var. Yani seçtiğiniz ürüne göre fiyat artabiliyor, düşebiliyor. Bu arada burada hem bir şeyler yiyip içebilirsiniz hem de karnınızı doyurabilirsiniz diyelim. Ve sizi önce bu güzel mekanla baş başa bırakalım. Sonrasındaysa bir masaya oturalım ve sizleri karşılayalım. Mekana baktınız, mekanda neler olduğuna baktınız. Gerçekten çok ama çok keyifli bir yer burası. Tekrar belirteyim, Ataşehir'de Kayış Dağ Caddesi'nde sevgili seyirciler. Hatay usulü kahvaltı yapmak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Hatay yemeklerini yemek isterseniz buraya gelebilirsiniz. Dışarıda da söylediğim gibi hafta sonları gün boyu fazlasıyla kalabalık oluyor. Onu tekrar belirtmek isterim. Hafta içi de öğlen ve akşam saatlerinde bayağı bir yoğunluk oluyormuş. Şimdi buraya geldiğiniz zaman kahvaltı yapmak istiyorsanız serpme bir kahvaltı söyleyebilirsiniz. Bu kahvaltı en az 2 kişilik oluyor. Burada bayağı kilo alırsın gelsen. Ekmeği çok güzel diyor Recep. Salçalı ekmeği çok güzel diyor. Mumbar var, aşur var mesela, bakla ezmesi var. Yani Hatay usulü bir şey yemek istiyorsanız geleceğiniz tek adres burası diyelim. Ve biz serpme kahvaltımızı söyleyelim.

0: Ve kahvaltımız geldi. Gerçekten çok ama çok güzel bir kahvaltı. Gözüm fazlasıyla doydu. Karnım da birazdan doyacak. Şimdi kahvaltılık sos, kırmızı zeytin, tuzlu yoğurt. Neydi? Cevizli muhammara, humus, kömür çukur pekmeziymiş, kabak reçeli, nar reçeli, samanda biber reçeli. İlk kez duydum. Vallahi onun dışında Hatay usulü şöyle sıcaklar, Hatay usulü ekmekler, biberli ekmek. Biraz önce salçalı ekmek demişti kameraman arkadaşım Recep Hatay'a özgü ama biberli ekmek ve zahterli ekmek. Ve ne böreği?
1: Kaytaz
0: böreği. Valla ben ilk kez Hatay usulü kahvaltı yapıyorum. Ekran karşısında Hataylı varsa lütfen kusura bakmasın. İlk kez bu yiyecekleri de duyuyorum. Biberli ekmeği çok merak ettim. Biberli ekmekle başlayacağım. Bayağı güzel. Şimdi ben hepsinin ismini daha aklımda tutamadım ama o kadar güzel görünüyor ki. Böyle menemenimi tabağıma alacağım, burada banacağım. Vallahi son zamanlarda yediğim en güzel kahvaltılık sosu, en güzel menemeni, biberli ekmeği burada yedim, yemin ederim. Hatay'dan geliyor. Mutlaka İstanbul içindeyseniz, bu çevreye yakınsanız ve İstanbul'da dışarıdan geliyorsanız kahvaltı yapmak için böyle

güzel bir yer arıyorsanız burayı tercih edebilirsiniz sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü açık. Sabah 9'da servis başlıyor. Akşam 10.30'a kadar açık. Öğlen 3'e kadar da kahvaltı servisi alabilirsiniz. Şimdi tabii ki ben bu güzel kahvaltımı yapmaya devam edeceğim. Kahvaltımı yapayım. Kahvaltım bittikten sonra sizi Ataşehir'de çok ama çok güzel bir yere götüreceğim. Çocuklu aileler, teyzeler, anneanneler, babaanneler, anneler, babalar, ekran karşısından ayrılmayın. Çocuklarınızla nerelerde vakit geçirebilirsiniz? Birazdan göreceğiz. O zaman kahvaltı bittikten sonra buluşalım.

Atatürk Mahallesi'ndeyiz. Atatürk Bulvarı diye geçiyor burası. Burada çok ama çok keyifli arkamda bir alışveriş merkezi var sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman hem alışverişinizi yapabilirsiniz tabii ki, hem de sıcak soğuk içeceğinizi yudumlayabileceğiniz birbirinden güzel kafe ve restoranlar var. Ama en önemlisi, çocuklarınızla vakit geçirmek istiyorsanız, çocuklarınızla farklı yerlere gitmek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka buraya gelmeniz gerekiyor. Şimdi sizi çocuklarınızla birlikte vakit geçirebileceğiniz çok ama çok keyifli yerlere götüreceğim. Ne duruyoruz? Hadi gelin AVM'nin içine girelim ve nereleri keşfedeceğiz bakalım.

Sevgili seyirciler, Atatürk Mahallesi'nde Ataşehir Bulvarı'nda bulunan çok güzel bir alışveriş merkezinde sizi çok ama çok keyifli bir yere getirdim. Bir kere onu söyleyeyim size. Burası 6 aylık bir yer ve bütün annelerin, babaların keşfetmesi gereken bir yer. Bunu bütün ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Biraz önce sizden önce gezdim ben. İlk önce şunu dedim. Yani çocuğum olursa mutlaka buraya gelmem gerek dedim. Bence bütün anne ve babaların gelmesi gereken bir yer ve böyle bir yer her yerde olmalı diye düşünüyorum ben. Şimdi buraya geldiğiniz zaman öncelikle bu alanı göstereyim, buradayız diye. Buradaki kafede çocuklarınızla ya da bebeklerinizle birlikte bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Hafta sonları burada kahvaltılar oluyor. Burada kahvaltınızı güzelce yaparken çocuğunuz aktivitede yer alıyor ve siz de burada kahvaltınızın ya da sıcak soğuk içeceğinizin keyfini çıkartıyorsunuz. Sizler ve çocuklarınız burada fazlasıyla düşünülmüşsünüz. Bakın bebek sandalyeleri ve masaları burada mevcut. Bebeklerinizi buraya oturtabilirsiniz.

Şimdi buraya geldiğiniz zaman neler yapabilirsiniz? Bir kere çocuklarınızla birlikte her aktiviteye katılabilirsiniz. 0-8 yaş dedim. Şimdi 0 yaşındaki bir çocuk buraya geldiğinde ne yapabilir? Yıldız diyebilirsiniz. Ne mi yapabilir? Masaj yaptırabilir. Buraya çocuklarınız geldiği zaman jimnastik dersine girebilir. Onun dışında sınıflar var. Atölye çalışmalarında bulunabilirler. Sınıflarda arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayabilirler. Siz de hem jimnastik yaparken hem de çocuğunuz burada arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirirken, yemek yerken ya da oyun oynarken bu camlardan çocuklarınızı eğitmenler eşliğinde keyifli bir şekilde izleyebilirsiniz. Burası haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 9'dan akşam 8'e kadar.

0: Böyle aktiviteler falan yapıyorlar. Bak Simin içine bir şeyler döktü. Duvar için, duvar için mi? Ne yapıyorsunuz?
1: Kartane yapıyoruz.
0: Ne yapıyorsunuz? Kar tanesi yapıyorsunuz. Ha, bakın böyle simli simli ürünler de döktüler. Aktivite yapıyorlar oyun gruplarında.
1: Maria.
0: Bence çok eğlenceli. Tekrar belirteyim. Ataşehir Bulvarı'nda, Atatürk Mahallesi'nde burası. Haftanın 7 günü açık. Sabah 9'dan akşam 8'e kadar. Son kez buraya bir göz atın. Çocuklarınızla gideceğiniz yerler bitti mi sandınız Ataşehir'de? Tabii ki bitmedi. Siz son kez buraya bir göz atın. Sonrasında ben sizi yine çok ama çok keyifli bir yere götüreceğim. Anne ve babalar, ekran karşısından ayrılmayın lütfen.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
3: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca.

0: Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

Sevgili seyirciler, çok ama çok keyifli bir yere geldim. Bir kere onu söyleyeyim size. Anne ve babalar dedik. Bugün ekran karşısından ayrılmayın dedik. Gördüğünüz gibi hem çocuklar hem de burada anneler babalar eğlenebiliyor. İstiyorsanız çocuklarınız burada keyifli vakit geçirirken onları izleyebilirsiniz. Şimdi arkamda denge parkuru var. Kapalı alandaki en büyük denge parkuru arkamda görmüş olduğunuz denge parkuru. Şu an kameraman arkadaşım Recep sizlere gösteriyor. Burada tabii ki sadece denge parkuru yok. Burada keyifli vakit geçirebileceğiniz birçok ünite var. Aynı zamanda trambolinde zıplama imkanınız var. Yani burada yok yok. Haftanın 7 günü açık. Hupa lupa sevgili seyirciler. Sabah 10'dan akşam 9'a kadar buraya gelebilirsiniz. Şimdi burası Türkiye'nin kapalı alandaki en büyük, ilk denge parkuru. Sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman 95 santim üzeri olan çocuk büyük fark etmiyor. Herkes bu denge parkuruna çıkabilir. Şimdi ben yukarıya çıkacağım ve bakalım dengede ne kadar durabileceğim.

Denge Parkuru'ndayız. Burada 95 santim üzeri çocukları görüyorsunuz. Aşağı tarafta veliler onları izliyorlar. Benim velim de bugün Recep, kameraman arkadaşım. Şimdi ben azıcık böyle tedirginim ama çocuklardan cesaret toplayıp ben de dengede kalacağım. Bu arada gayet emniyetlisiniz, onu söyleyeyim. Eğer buradan düşerseniz sadece sallanıyorsunuz. Şu giydirdikleri emniyetler sayesinde. Bakalım yürüyebilecek miyim? Program için, sizler için yapmadığım kalmadı sevgili seyirciler. Şu anda korkuyor muyum? Vallahi billahi korkuyorum. Ama ben bunu başaracağım. Zor ama bence çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Türkiye'nin ilk ve en büyük kapalı macera parkuru. Vallahi çocuk olmak varmış. Çok ama çok keyifli. Tabii burada kaldık. Bu arada yukarıda eğitmenler de var. Size yardımcı olabilecek. Herhangi bir şeyde eğitmenler yardımcı oluyor. Onu da söylemek istiyorum. Mutlaka ama mutlaka buraya gelin sevgili seyirciler. Çocuk olmanıza gerek yok. Gerçekten de 95 santimin üstündeyseniz mutlaka bu denge parkurunu deneyin. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin.

kadar güzel şeyler var ki burada sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi hem büyüklere hem de küçüklere hitap ediyor. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin ve bence mutlaka böyle yerlere gelin. Haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 9'a kadar açık. Arkada görmüş olduğunuz VR Zone 365 lira.

İzlenilen filme göre hareket ediyor koltuk. Bayağı keyifli. Trambolin var. Trambolinde yer çekimine meydan okuyup hop zıplayabilirsiniz. Tabii ki küçükleri geçerek tırmanmayayım. Değil mi? Öncelik çünkü küçüklerin. Biz içimizdeki çocuğu öldürmeyelim dedik ama şimdi biraz tırmanma duvarını anlatayım size. Şimdi tırmanma duvarları, her bir tırmanma duvarı 8 metre, kullanım süresi 30 dakika, 4 yaş ve üzeri misafirleri bekliyor buradaki tırmanma duvarı. Kullandığınız ya da deneyimlemek istediğiniz her bir bölüme farklı ücret ödüyorsunuz. Sizi tekrar burayla baş başa bırakalım ve sizi çok ama çok keyifli bir yere götürelim.

0: şey söyleyeceğim. Çok iyi ya. Gerçekten. Sevgili seyirciler, çok ama çok güzel bir yerdeyim. Yine Ataşehir'de, Ataşehir Bulvarı'nda, Atatürk Mahallesi'nde bir AVM'nin içindeyim. En alt kattayız. Çocuklarınızla birlikte güzel vakit geçirebileceğiniz yerleri gösterdim size. Yine burada da çocuklarınızla birlikte çok ama çok güzel vakit geçirebilirsiniz. NASA uzay sergisi burası. Buraya geldiğiniz zaman uzayda nasıl bir hayat olduğunu görebiliyorsunuz. Yer çekimi simülatörü, bu görmüş olduğunuz Mars yer çekimi simülatörü. Uzayda bu şekilde yürüyorsunuz. İsim? Umut beni şu an bıraktı, ben kendi kendime yürüyorum mesela. İstiyorsam boşadabilirim. Burada gerçekten çok ama çok keyifli bir saat, dakika sizleri bekliyor. İstiyorsanız lisanslı ürünleri buraya geldiğiniz zaman satın alabiliyorsunuz. İstiyorsanız yani burada birbirinden güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. İstiyorsanız uzaydaki hayatın nasıl olduğunu buradaki deneyimli arkadaşlarımızdan dinleyebiliyorsunuz. Bu sergiye mutlaka ama mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum ben, büyük küçük. Haftanın 7 günü açık bir sergi. Biletleri isterseniz girişten satın alabilirsiniz. İsterseniz de internetten diyelim ve uzayda bu şekilde yürünüyormuş. Biz de yürümeye devam edelim, evet, Umut.
1: Koşmaya da devam.
0: Ne dersin? Koşmaya da devam dedi. Devam. Ha, bu arada ben uzayda yürüyorum ve koşuyorum ya, birazdan sizi yine çok ama çok güzel bir yere götüreceğim. Orada buluşalım. Ama ilk önce uzayda hem yürüyeyim hem de biraz koşayım.

Eğlenceye doyduk mu, gezmelere doyduk mu? Tabii ki doymadık. Televizyonunu yeni açanlar, koltuklarınıza rahatça yaslanın. Şimdi sizi çok ama çok keyifli bir yere daha getirdim. Küçük büyük demeden burada da çok ama çok güzel vakit ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Ataşehir'deydik, şimdi Üsküdar Ünalan Mahallesi'ne geldik sevgili seyirciler. Burada sualtı akvaryumunda gezeceğiz. Güzel güzel canlıları göreceğiz ve onları besleme imkanımız varsa besleyeceğiz. Tabii ki haftanın kaç günü açık olduğunu, giriş ücretlerinin bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Ve sonunda mı çok ama çok keyifli bir yerde tatlı yiyeceğiz. İstanbul Anadolu yakasından 360 derece görebileceğimiz bir yerden. Beklemede kalın.

kapanıyor. Girdiğiniz zaman biletleri alabilirsiniz burayı gezmek için. Ama internetten alırsanız daha avantajlı olduğunu da söylemekte fayda var. Önce siz buraya şöyle bir göz atın, sonrasında ben sizi içeriden karşılayayım.

Sevgili seyirciler, burada iki adet berbet maymunu var. Buraya geldiğinizde bu iki maymunu da görebilirsiniz. Şu anda besleme yapılıyor. Şimdi doğaya alışkın olmadıkları için doğaya direkt olarak gittiklerinde ölümle karşılaşabilecekleri için burada koruma altında bu iki maymun. Bu su altı akvaryumu çok ama çok güzel. İnsanın zihnini de dinlendiriyor. Su zaten gerçekten de insanın zihnine iyi geliyor. Haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 9'u çeyrek geçeye kadar açık. Mutlaka ama mutlaka bu güzel yere gelmenizi tavsiye ediyorum. Ve sizi muhteşem bir seyir terasına götürüyorum şimdi.

Sevgili seyirciler, çok ama çok güzel bir yerdeyiz. Bir kere onu söyleyeyim size. Dışarısı ayrı keyifli, içerisi ayrı keyifli. Burası İstanbul'u 360 derece gören bir seyir terası. Adalar manzarasını görüyorsunuz. Buradan 3 köprüyü birden görebiliyorsunuz. Aynı zamanda buraya geldiğinizde bir şeyler yiyip de içebiliyorsunuz. Bu arada şunu söyleyeyim. Sualtı akvaryumuyla buranın biletlerini birlikte aldığınız zaman indirimli bir avantaj sağlamış oluyorsunuz. Şimdi siz şöyle bir İstanbul'a tepeden bakın ve buralara şöyle bir bakın. Sonrasında buluşalım. Kafesi de var demiştim ya. Şimdi birazdan kafeye oturacağız. Tatlı yiyip tatlı tatlı konuşacağız kahve eşliğinde. Ama benden size tavsiye mutlaka ama mutlaka İstanbul'daki Ünalan Mahallesi'ndeki bu yere, bu seyir terasına mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Hem alışveriş yapıyorsunuz, hem bir şeyler yiyip içiyorsunuz, hem de İstanbul'u 360 derece izliyorsunuz.

Sevgili seyirciler, burası gerçekten çok ama çok keyifli bir yer. Yukarıda da bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz, alt katta da. 48 katlı, 200 metre yüksekliğinde yerden bu seyir terası, denizden de 300 metre yüksekliğinde, onu söyleyebilirim size. Şimdi ben iki tatlı söyledim, cheesecake ve çikolatalı tart, bir de kahve söyledim. Son zamanlarda yediğim en güzel cheesecake olabilir. Çok hafif ve çok güzel. Gerçekten son zamanlarda yediğim en iyi cheesecake. Şöyle çikolatalı tartın tadına bakalım bir de. Çikolatalı tartın içinden karamel akıyor. Son zamanlarda yediğim en iyi tatlılar olabilir. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Siz şöyle bir etrafa göz atın. Ben de bu tatlıları yiyeyim.

sırf bu tatlılardan yemek için buraya gelinir. Hani yükseklik korkunuz olabilir belki ama gerçekten bu tatlılara değer diyelim. Ve bugün çok ama çok keyifli vakit geçirdik. Umarım ekran karşısında sizler de keyifli vakit geçirmişsinizdir. Bir hatamız olduysa affola efendim. Bugün çocuklarınızla nerede neler yapabilirsiniz? Hep beraber ailecek ya da yeğenlerinizle ya da içinizdeki çocuk ölmediyse siz neler yapabilirsiniz? Onları göstermeye çalıştık sizlere. Ya o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Hayatınız boyunca hep tatlı yiyin, tatlı konuşun. Öpüyorum, hoşça kalın.

0: adam oldum.
1: Çorabım nerede anne? Yoksa daha yıkamadın mı?
2: Elimde, baksana dikiyorum Serdar abi.
1: Çabuk ol, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk.
2: Tamam abi, tamam, bitti.
1: Ceketim nerede, montum ne? Çıkarsana montumu kız. Sen de benim her şeyimi giyiyorsun. Neyim kaybolsa bunun sırtında görüyorum.
2: Yine hırlaşmayın canım. Ne yapayım Ferdi abi? Seninkileri giyme hoşuma gidiyor. Al.
1: Yeter artık, ver şunu.

0: Ben gidiyorum anne.
1: Yine kahvaltı etmeden mi gidiyorsun oğlum? Biraz ye. Son günlerde zayıfladın.
0: Yok be anne, sana öyle geliyor. Asıl zayıflayan Leyla. Ne o kız? Birine mi sevdalısın yoksa?
2: Aman Ferdi abi, alay etme Allah aşkına.
1: Bak, bak yine kızın kalbini kırdın oğlum.
0: Ne dedim ki anne?
1: Artık şu kızla şaka yapmasam iyi olur.
0: Ne yapayım yani? Ona takılmadan edemiyorum.
1: İyi ama oğlum, artık gelinlik kız oldu. Her ne kadar elimizde büyüdüyse de ne de olsa kardeşin değil ya. Son zamanlarda laflarından alınır oldu.
0: Peki, peki. Bir daha karışmam. Zaten yarın bir gün amcası gelir götürür, ben de kurtulurum ondan.
3: Kaç

0: Ulan kitapsız gösteririm ben sana!
1: Şimdi ya! Geliyorum! Tut!
0: Oh, gel lan buraya! Allah
1: seni! Beni bırak abicim!
0: Ne yaptın? Durdun mu lan? Gebersin!
2: Ayrılın!
0: Beğendin mi yaptın lan?
1: Hayır abi! Hayır abi! Hayır, hayır.
0: Çekil sen Ferdi!
2: Bana bak, Sülo'nun dersi kötü dur ha! Varma üstüne!
0: Gösterin!
3: Ferdi!
2: Ne var Leyla? Bir şey mi oldu?
3: Hemen! Eve gel! Çok çabuk! Amcam geldi!
2: Peki, geliyorum!
4: Bak kızım, bu defa kararlıyım seni götürmeye. Biliyorum, sana karşı haksızlık ettim. Annen öldüğünde sen daha küçücüktün. Baban sefaate düşkün bir insandı. Bu yüzden hiç geçinemezdik. Ben ayrılıp İstanbul'da bir iş kurup elhamdülillah hayatımı kurtardım. Babansa bütün servetini kumar masalarında batırdıktan sonra dayanamayıp canına kıydı. İntihar etmeden önce de seni şu gördüğün namuslu fedakar kapıcısına teslim etti. Hislerini anlıyorum kızım. Büyüdüğün, arkadaş edindiğin muhitten ayrılmak kolay değil tabii.
5: Amcan doğru söylüyor kızım. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var Allah'a şükür. Ama amcanın o da yok. Sen onun en yakınısın. Yalnız koma ihtiyacı.
6: Kolay mı sanıyorsun kızım senden ayrılmak? Bütün bu konuştuklarımız senin iyiliğin, mutluluğun içindir kızım.
7: Sen neden konuşmuyorsun Ferdi abi? Bari sen karşı çık. Sen mani ol gitmeme.
8: Herkes haklı Leyla. Hem artık gelinlik bir kız oldun. Senin de mutlu bir yuva kurma zamanın geldi. Amcanın muhitindeki kısmetler başka. Şu bizim fakir mahallenin kısmeti başka.
7: Sen de mi Ferdi abi?
8: Leyla!
4: Aa, ne oluyor bunlara ya?
8: Leyla! Leyla!
7: Dokunma bana, dokunma! Sen çok kalın kafalı, anlayışsız bir insansın.
8: Seni bir türlü anlamıyorum Leyla. Önünde büyük bir istikbal varken, rahat bir yaşam varken neden gitmek istemiyorsun bilemiyorum. Annemden, babamdan, Adana'dan mı ayrılmak istemiyorsun yoksa? Hani ben senin dert ortağındım? Söyle kız! Mahalleden birine mi aşıksın?

0: seni seviyorum. Seni.
1: Seviyordum ama söyleyemiyordum.
0: Hep bekledim, sen söyleyesin. Seni seviyorum Leyla diyesin. Ama sen de sustukça sustun. Ben de bir türlü cesaret edemedim.
1: Çocukluktan bu yana o kadar alıştım ki sana. Şimdi Adana'da sensiz nasıl durabileceğimi, hatta nasıl yaşayabileceğimi bile bilmiyorum. Beraber doğduk, beraber büyüdük. Senden ayrılmak hiç aklıma gelmezdi. Sensizlik kahredecek beni Leyla.
0: Beni senden...

0: Belki ayırırlar Ferdi, belki uzaklaştırırlar. Ama şuna inan ki... senden başka hiç kimseye... ama hiç kimseye yar olmam ben.
1: Ben de sensiz yarışmaya girmem.
0: Sen böyle konuştukça üzüyorsun beni. Benim yüzümden yıllarca hayalini kurduğun şarkıcılığı bir anda kesip atamazsın. Sen vazgeçince ben kendimi suçlayacağım. Hani senin azmin? Hani yarışmaya girecektim, İstanbul'a gidecektin, ismini bütün memlekete duyuracaktın?
1: Belki doğru söylüyorsun Leyla. Ama yanımda sen olmayacaksın. Desteğim, gücüm olmayınca ben ne yaparım?
0: Merak etme sen Ferdi. Ben yanında olmasam bile gönlüm seninle beraber.
1: Canım, sevgilim.

0: Yemek iyi değil mi? İyi.
1: Hı hı.
0: Yarışmaya katılmak için paran var mı?
1: Yok be oğlum, nerede? 600 kağıt para istiyorlar. O parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
2: Peki ne yapacaksın?
1: Ne bileyim ben. Elbise almak lazım. Böyle de sahneye çıkılmaz ki. Sende para var mı Cengiz?
2: Bende 20 kağıt var.
1: Peki ne yapacağız şimdi?
0: Ne yapacağı var mı be? Bugünkü ümiyeleri oraya yatıracağız.
1: Çok heyecanlıyım Leyla.
3: Korkma Ferdi, kazanacaksın.
1: Sen yanımda yokken içimde bir boşluk hissediyorum. Keşke bugün de kalabilseydin.
3: Buna imkan yok Ferdi. Amcam havaalanında beni bekliyor. Gitmem gerek. Sen yarışmadayken ben yolda olacağım. Ama inan bana, kalbim seninle beraber olacak. Şarkı söylerken beni düşün. Beni hisset, inanıyorum ki kazanacaksın.
1: Benim hiç ümidim yok Leyla. Eğer sen yanımda olsaydın her şey bambaşka olurdu. Sen benim her şeyimsin. Ya kazanamazsam?
3: Sen hiç üzülme Ferdi. Kazanacaksın, inanıyorum. Gönlüm seninle beraber. Hoşça kal Ferdi.

0: Kıymetli misafirler, aziz dinleyiciler, 6 numaralı yarışmacı Aysel Altın Sesi dinlediniz.
1: Oo, ben bu kalabalığın karşısına çıkamam ha.
2: Gel buraya be oğlum. Deli misin, misin gel.
3: O kadar masraf et.
2: Korkma, korkma, yemezler seni.
0: Şimdi yüksek huzurlarınızda 7 numaralı yarışmacımız Ferdi Tayfur.
1: Ben çıkmam. Hadi
2: gel buraya. Gel, gel buraya. Gel buraya.
3: Biz bugünün hayalleriyle yaşadık.
2: Şu kravatını da şöyle bir düzeltelim. Çiçek gibi oldun. Hadi bakalım hayırlısı.
3: Ya,
2: Allah kuvvet verecek, cesaret de verecek sana. Kuvvet de.

0: Sayın seyirciler, şimdi sıra tertip etmiş olduğumuz ses müsabakasının birincisine diplomasını vermeye geldi. Huzurlarınızda bu müsabakada siz sayın halkımızın en çok beğenisini kazanan ve en çok rey toplayarak birinci seçilen 7 numaralı müsabak.
1: Aa ben.
0: Evet, yarışmanın birincisi Ferdi Tayfur.
1: Hop hop buradayım.
0: Görüşürüz sahneye lütfen.
1: Geldim.
0: Buyurun. Bu diplomalar sizleri büyük bir üne kavuşturacak. Size İstanbul'da en büyük gazinoların, en büyük plak şirketlerinin kapılarını açacaktır. Elinizdeki bu diplomayla hangi gazinoya giderseniz hemen işe başlayacak meşhur bir şarkıcı olacaksınız. Böylesine kabiliyetleri ortaya çıkarmaktan gurur duyan, şeref duyan, onur duyan müessesemiz yeni başlayacağınız bu sahne hayatınızda sizlere başarılar diler.
1: Allah be!
2: Ciddi olun bakayım biraz, ciddi olun.
3: Kurallar önden gider buyurun.
2: Aferin, aferin.
3: Yürü lan şaşkabal yürü.
4: Sen yürü lan kertoş. Öf
5: be. Bana bak bu diplomaların sahte olduğu meydana çıkarsa halimiz dumandır ha.
0: Oo, kerizler uyarıncaya kadar biz Kayseri'deki müsabakayı bitirip Niğde'ye gideriz.
6: Bak kızım, bir aydan beri buradasın. Seni ne kadar çok sevdiğimizi bilirsin. Senin istikbalini düşünmemiz de bizim borcumuz. Biliyorsun artık evlenme çağın geldi. Bizim senin başına ne kadar baki olacağımızı da Allah bilir. Bunun için yengenle beraber bir an evvel senin mürüvvetini görmek için sabırsızlanıyoruz. bizim de artık torunlarımızı görme çağımız geldi. Değil mi ya hanım?
7: Tabii bey, çocuksuzluk canıma tak etti. Bir torunum olsa canım gibi bakarım.
6: Bak Leyla, Baykal beylerin teklifine hala bir cevap vermedin. Baykal beyler biraz sonra gelirler. Bu teklifi yabana atma kızım.
8: Ama amcacığım ben evlenmek istemiyorum ki.
6: Ama kızım, Baykal beyler memleketimizin en varlıklı insanları. Hanları, fabrikaları var. Yalnız 3 gazinodan aldıkları kira ayda 300.000 lira.
8: Gazino? Ne yani, gazinoları da mı var?
6: Hem de 3 tane.
8: Peki gazinoda onların sözü geçer mi?
6: Söylediğin lafa bak. Onların sözü geçmeyecek de bizim sözümüz mü geçecek? Hem Baykal Bey Leyla diyor da başka bir şey demiyor.
8: Demek gazinoda sözleri geçer ha?
7: Geldiler galiba bey.
8: Durun durun ben bakarım. Gazino ha?
6: Allah Allah! Gazino dedi gitti.
8: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
9: Sefalarla beraber bir de çiçek getirdim size.
8: Aman efendim, ne kadar nazik, ne kadar incesiniz. Aşk olsun Baykal Bey, siz gazinolarla ilgiliymişsiniz de bana söylemediniz.
5: İlgili ne kelime kızım, İstanbul'un en büyük 3 gazinosunun sahibiyiz.
8: Aa, yani mesela size bir işim düşse yapar mıydınız?
9: Aman efendim, siz yeter ki emredin.
6: Hanım, bu hayırlı iş tahminimizden daha kolay olacak.
7: Yakında nişanı yaparız herhalde.
6: Hadi gel.
7: Hadi.
6: Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
7: Geldiniz, hoş geldiniz. Geldiniz. Efendim,
6: hadi kızım, misafirlere yer göster.
7: Buyurun efendim, buyurun.
10: Diplomam. Diplomam nerede anne?
11: Ha, bu kağıdımı arıyorsun evlat.
10: Evet baba. Başaracağım, göreceksin.
11: Bırak be evladım şu işi, bırak hayal kurmayı.
10: Bir kere şansımı deneyeyim baba. Bakarsın muvaffak olurum.
11: İnşallah. İnşallah ama şu işi de bozmasaydık.
10: Göreceksin baba, kazanacağım. Kazanamazsam hemen dönerim. Sizi yalnız bırakmayacağım.
12: Kendine iyi bak oğlum, sakın üşütme.
10: Hoşça kal. Hakkınızı helal edin.
12: Helal olsun.
11: Tez zamanda dön o.
10: İnşallah baba.

0: Selamun aleyküm kardeş.
1: Aleyküm selam. Kimi aradın kardeşim?
0: Ben Adana'dan geldim de.
1: Ne olmuş?
0: Bu da diplomam. Ses yarışmasını kazandım. Şarkıcı olmaya geldim.
1: Şarkıcı ha? Bana bak kardeşim. Burada her önüne gelen şarkıcı olamaz. Ben de şarkıcı olmaya geldim ama paspasçı oldum. Hadi bakayım içine.
0: Benim diplomam var kardeş.
1: Şey beyefendi, bu arkadaş şarkıcı olmak istiyormuş.
0: Beyefendi, ben Ferdi. Adana'dan geldim. Bu da diplomam.
2: Ne diploması evlat?
0: Birincilik diploması. Şarkıcılık yarışmasını kazandım da.
2: Ne istiyorsun?
0: Beni bir kere dinleyin. Göreceksiniz, boşuna vermediler bu diplomayı.
2: Anladım evlat, anladım ama patron şimdi burada yok. Saat 4'te gelecek. Sen o zaman gelsen belki bir şeyler yapabiliriz.
0: Sağ olun beyim. Acaba saat kaç?
2: 2.
0: Daha 2 saat var desenize. Gidip onu görebilirim. İnanın onun gözleri bana kuvvet verecek. Onun vereceği kuvvetle her şeyi başaracağım. Saat 4'te buradayım. Çantam burada kalsın.
2: Allah Allah.

0: Buyurun efendim.
1: Leyla Hanım'ı arıyordum.
0: Kim arıyor acaba?
1: Eski bir arkadaşıyım, Adana'dan Ferdi.
0: Buyurun içeri. Siz istirahat edin efendim, ben haber vereyim.

0: Ferdi?
1: Leyla.
0: Ferdi.
1: Seni o kadar özledim ki Leyla.
0: Ben de seni Ferdi, burcu burcu tüttün yüreğimde.
1: Bak. Diploma verdiler, müsabakayı kazandım. Bu diplomayla hangi gazinoya gitsem işe alırlarmış.
0: Seni üzmek istemem Ferdi. Ama bana kalırsa... bu diploma hiçbir işe yaramaz diye korkuyorum.
1: Ne demek hiçbir işe yaramaz? Kapı gibi diploma. Ben bununla gazinosunda işe başlamak için geldim. Dörde kadar vaktim var, sana uğrayayım dedim.
0: Bak Ferdi. Geçen gün amcamın bir ahbabı geldi. Onun babası gazinosunun ortağıymış. İstersen ona bir telefon edelim, yardım olur.
1: Yok, lüzum yok. Göreceksin bak, bu diploma her şeyi halledecek. Hiç kimseye ihtiyacım yok.
0: İnşallah başarırsın Ferdi.
1: Başaracağım Leyla, eminim. Geç kalmayayım, beni bekliyorlardır. Hoşça kal.

0: Alo, buyurun. Ben Baykal.
1: Baykal Bey, ben Leyla.
0: Ha, buyursunlar. Buyurun. Emredin Leyla Hanım.
1: Geçen gün size bahsetmiştim. Hani şarkıcı olmak isteyen arkadaşım vardı ya. İşte o İstanbul'a geldi. Şimdi de gazinoya gitti. Acaba bir telefon etseniz de yardımcı olsalar. İsmi Ferdi.
0: Siz hiç merak etmeyin. O işle derhal ilgilenip arkadaşınıza yardım edeceğim. Hatta ben kendim bile giderim. Güle güle. İyi günler efendim. Hürmetler ederim. Güle güle.
2: Her gecenin sabahında...
3: Hoş geldiniz.
0: Sağ olun.
3: Buyurun.

0: Tamam. Yeter. Yorulma delikanlı. Aferin, sesin bayağı güzelmiş.
1: Güzel değil mi? Çok güzel.
0: İlk önce seni Baykal Bey ve nişanlısı Leyla Hanım'ın hatırı için dinlemiştik. Ama sesin gerçekten çok güzel.
2: Kimin nişanlısı?
1: Benim nişanlım.
2: Kim?
1: Hulusi Bey'in yeğeni, Leyla.
2: Hulusi Bey'in yeğeni? Leyla!
1: Evet. Yakında nişanımızı resmen ilan edeceğiz. Tabii düğünümüze sizi de davet ederiz.
2: Ulan kitapsız! Ben sana şimdi gösteririm nişan nasıl ilan edilirmiş. Bırakın! Oğlum böyle şey dur! Çekilin be! Bırakın beni! Allah ya tulumu! Şişmanlığım seni!
0: Onlar bizim müşterimiz.
2: Bırakın ya, bırakın beni! Ben müşteri falan anlamam, anlıyor musunuz? Leyla, şimdi gösteririm ben ona.
3: Bu sesse, bu hisse çok büyük bir sanatçı olacaktır bu çocuk.
2: Leyla, neredesin?
4: Ne oldu oğlum?
2: Onun dişlerini dökecektim, ciğerini sökecektim ama kaçtı.
4: Kimin oğlum?
2: O göbekli Baykal denen pısırığın.
4: Ne oldu? Hayrola oğlum?
2: Leyla için nişanlım dedi. Evleneceklermiş ha, bak amca bey. Leyla'yı o göbekli herife veremezsiniz.
4: Peki sana ne oluyor oğlum?
2: Bana...
5: Çünkü biz Leyla ile birbirimizi eskiden beri seviyoruz. Ne Leyla bensiz, ne de ben Leyla'sız yaşamayı düşünmüyoruz.
4: Demek öyle. Peki sen biraz dışarıda bekle. Ben önce Leyla ile bir konuşayım bakalım, o ne diyecek? Leyla! Kızım Leyla!
6: Buyur amcacığım.
4: Gel kızım, gel. Seninle konuşacaklarım var.
6: Geliyorum amcacığım.
4: Bak kızım,
6: emredin.
4: Hayati bir karar vermen lazım. Biraz evvel Ferdi geldi. O birbirinizi sevdiğinizi, evlenmek istediğinizi söylüyor. Sen ne dersin bu işe?
6: Evet amca, ben de onu seviyorum.
4: Ama iyi düşün kızım. Baykal çok zengin bir aileden. Sana iyi bir hayat, güzel bir istikbal verebilir. Koskoca bir ömür sadece aşkla geçmez.
6: Amca, birbirimizi seviyoruz. Benim ne parada ne de pulda gözüm var. Ne Baykal'ı ne de servetimi istiyorum ben. Yalnız Ferdi'yi istiyorum. Eğer beni ona vermezseniz ben yaşadığımı bile anlamam ki. Sadece parayla geçer mi bir ömür amcacığım?
4: Bak bu cevabını beğendim. Gözüm tutmamıştı zaten o göbekli herifi. Ferdi!
5: Buyurun efendim.
4: Gel buraya, gel, gel. Öpün elimi bakayım. Öpün! Allah mesut etsin.
5: Teşekkür ederim, sağ olun.
6: Teşekkür ederim amca.
4: Topaç gibi torunlar isterim ha.
2: Gel Leyla!
7: Ne oldu bey, hiçbir şey anlayamadım.
4: Sen de hep geç anlarsın be hanım.

Sağ olun sayın misafirler. Alkışlarınız bana her zaman kuvvet verdi. Bu yüzden en mutlu günümü sizlerin önünde sizlerle beraber kutlamak istiyorum. Herkes düğününü bir yerde yapar. Ben de düğünümü sizlerin huzurunda yapmak istedim. Şimdi size bana sevmeyi, sevilmeyi öğreten, aşkın yüceliğini gösteren ve gene bana mutlulukların en büyüğünü veren eşimi tanıtmak istiyorum.

0: Yeni evimizi beğendin mi sevgili?
1: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir Ferdin.
0: İlk çocuğumuzu bu evde büyütürüz. Ama ikinci çocuk olunca küçük gelir burası. O zaman daha büyük bir ev alırım.
1: Biliyor musun, evde sana hizmet ederken hep ellerine dikkat ederdim. O kadar beğenirdim ki ellerini. Sarılıp öpmemek için kendimi zor tutardım.
0: Ben de senin içi pırıl pırıl yanan güzel gözlerine bakmaya korkardım. Ama şimdi bir ömür boyu gözlerimi gözlerinden ayırmayacağım.

0: Ne oldu sevgilim?
1: Rüzgar. Rüzgardan nefret ediyorum. Çok korkuyorum.
0: Korkacak bir şey yok. Bak pencereyi kapattım bile. Hadi sevgilim kendine gel.
1: Senelerce evvel bir rüya görmüştüm. Aynı rüyayı dün gece de gördüm. Kara bulutlarla dolu bir rüzgar aramızdan esti. Bizi birbirimizden ayırdı. Seni bırakmamak için ellerimi uzattım. Ama rüzgar aldı götürdü beni.
0: Ne olursun ağlama. Sil gözlerini canım. O güzel gözlerine ağlamak değil gülmek yakışıyor. Bak rüyanın aksi çıktı. Beraberiz, mutluyuz. Bir ömür boyu mutlu olacağız.

Boş bu yaşantı, dünya döner mecburen. Korulmuş bu yaşantı, dünya döner mecburen. İçinde biz zavallı yaşıyoruz mecburen. İçinde biz sarhoşlar yaşıyoruz mecburen.

Gariplerin nesi var, hor görülür mecbur.

Tutsak olduk her güne, sevinip sevmeyene. Tutsak olduk her güne, sevinip sevmeyene. Eririz günden güne, öleceğiz mecburen. Bir vefasız uğruna, öleceğiz mecburen.

0: katlanırız mecburi. Vefasızlar ağlatan katlanırız mecburi. Zalimin gül sesi var, ümidin eşesi var. Gariplerin nesi var, hor gönlün mecburi. Gariplerin nesi var, hor gönlün mecburi.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizlere bir şarkı daha söylemek isterdim. Hele bu bayram günü yanınızdan hiç ayrılmak istemezdim ama... Size bir müjdem var. Az önce hastaneden telefon ettiler. Karım bana dünyanın en güzel bayram hediyesini vermiş. Bir oğlum olmuş. Ne kadar sevinçliyim bilemezsiniz. Şimdi müsaade ederseniz ben de gidip oğlumun ve karımın bayramını kutlamak istiyorum. Sizlere iyi bayramlar, sağ olun.

0: Ben de onu konuşacaktım.
1: Ne oldu? Yoksa bir şey mi var?
0: Evet. Bilmem size nasıl anlatsam. Metin misiniz?
1: Ne demek istediğinizi anlamıyorum doktor. Ne oldu? Yoksa çocuğa mı bir şey oldu?
0: Hayır Ferdi Bey. Karınız.
1: Karım mı? Anlatsanıza doktor bey, ne oldu karıma?
0: Tıp ilminde ne varsa hepsini tatbik ettik. 3 profesörle 5 saattir başındayız. Ama maalesef yapacak hiçbir şey kalmadı. Bir dakika Ferdi Bey. Karınızın zaten çok kısa bir ömrü kaldı. Eğer metin olmazsanız onun son saatlerini de harap edersiniz.
1: Gerçekten ölecek mi doktor?
0: Evet. Hiç ümit yok. Ama bana söz verin, karınıza bir şey belli etmeyeceksiniz. Onun şimdi birkaç güzel kelimeye, güler yüze ihtiyacı var. Söz veriyor musunuz? Ona bir şey belli etmeyeceksiniz, değil mi?
1: Evet doktor, söz.
0: Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz.

0: Hoş geldin sevgilim. Bugün biraz halsizim. Yüzümden de belli değil mi?
1: Yok, hayır. Hiçbir şeyin yok. Hem çok iyi hem de çok güzelsin.
0: Oğlumuzu gördün mü?
1: Hayır, görmedim.
0: Biraz evvel buradaydı. Ah, bir görsen Ferdim. Ne kadar güzel bir çocuk. Tıpkı sana benziyor. Sesi de o kadar gür ki, o da babası gibi şarkıcı olacak.
1: İnşallah sevgilim.
0: Seni de çok ihmal ettim. Gömleklerini bile ütüleyemedim. Yemeğini yedin mi?
1: Yedim sevgilim, beni düşünme sen.
0: Çıkar beni buradan Ferdim. Yuvamıza götür beni.
1: Götüreceğim canım, götüreceğim. Gene mutluluklara koşacağız el ele.
0: Beni çok mesut ettin Ferdim. Teşekkür ederim. Bundan sonra ben de seni daha mesut edeceğim. Çocuğumuz, sen, ben, hep beraber.
1: Evet sevgilim. Hep beraber.
0: Ne o Ferdim? Ağlıyor musun?
1: Hayır, sevinç gözyaşları döküyorum.
0: Bu ses nereden geliyor?
1: Hangi ses sevgilim?
0: Rüzgar. Çok korkuyorum Ferdim. Ayıracak bu rüzgar bizi. Ayıracak.
1: Hayır sevgilim. Bizi hiçbir şey birbirimizden ayıramaz.

Ölemezsin. Ölemezsin. Ölemezsin. Ölemezsin.

0: Bugün bir başka esiyor rüzgar Leyla. Sakın korkma Emi. Ben hep senin yanında olacağım. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Değil rüzgar, fırtınalar bile kopsa hep yanında olacağım. Korkma sen.
1: Saatlerden beri seni arıyorum. Artık kendini toparlaman lazım. Seni anlıyorum. Acına katılıyorum. Ama evladım, ölenle ölünmez. Hadi gel, seni eve götüreyim.
0: Şimdi gitmem lazım Leyla'm. Korkma senem. Gidiyorum ama gene geleceğim. Üzülme, geleceğim.

0: Küçük yaramaz mamasını yedi babası.
1: Artık eve gitmek istiyorum.
2: İstersen bir müddet burada kal Ferdi. Çocuğunun yanında unutursun her şeyi.
1: Hayır. Burada, bu muhitte, İstanbul'da kalamam artık. Her yer onun hatıralarıyla dolu. Hüsnü abi, Anadolu turnesinin hazırlıkları tamam mı?
3: Tamam. Söylediğin gibi bir yıllık bir turne hazırladım. Biraz uzun ama.
1: Uzun olsun. Belki de iki yıla çıkartırız.
3: İstersen turneyi biraz geciktirelim. Evde bir müddet dinlen çocuğunla beraber.
4: Çocuğun! Herkes bana bundan bahsediyor. Benimle olsa ne olur, olmasa ne olur. Ne bilir ki o küçücük şey, ne anlar anadan babadan.
0: Biz çocuğa kendi evladımız gibi bakarız. O bize Leyla'nın yadigarı. Ama ne de olsa sen de babasısın. Seni görmek ister.
1: Bakın ben karımı kaybettim. Ben nasıl Leyla'sız yaşamaya alışacaksam... ...bu çocuğun da bensiz, babasız yaşamaya alışması lazım.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Bugüne kadar tek bir sipariş yok.
9: Sana bir tane.

0: ile Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Mis gibi karamel kokuyor.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
11: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
12: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz.

0: unutma. Dönüşüm seninle başlar.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
5: Sana mi, sana da bir tane.
4: Bakın yine istemiyor.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Mis gibi karamel kokuyor.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini.

0: senin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: sen yanımda olmayınca, gücüm desteğim olmayınca ne yaparım ben Leyla?
1: Merak etme sen Ferdi. Ben yanında olmasam bile

0: Dur Ferdi. Bir saattir seni arıyorum. İstanbul'dan bir telgraf aldım. 3 aylık bir iş teklif ediyorlar.
1: Gelemeyeceğimizi yaz. Turneye devam ediyoruz o kadar.
0: Bak Ferdi, 6 yıldır İstanbul'dan uzakta göçebeler gibi dolaşıp duruyoruz. Hem unutma, İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi. Oğlun 6 yaşına geldi, hala babasının suratını görmedi.
2: O çocuğun babası yok, anlıyor musun? Yaşayan bir ölü baba olabilir mi ha?
0: Beni dinle Ferdi. Ne zamandan beri sana bunu söylemek istiyordum. Leyla'nın ölümüne bu çocuğun sebep olduğunu sanıyorsun, bunu da kimseye söylemiyorsun. Nefret ediyorsun bu yüzden ondan. Bu masum çocuğun hiçbir günahı yok. Leyla da öldü artık, unut onu!
2: Hayır! Hayır, ölmedi o! Unutamam onu, anlıyor musun? Unutamam! Onun aşkı hala kalbimde, hayali gözlerimde yaşıyor! Leyla ölmedi, anlıyor musun? Ölmedi!
0: Gerçeği kabul et! Öldü o!
2: Hayır diyorum sana, hayır!
0: Onu sen ellerinle gömdün! Yıllardan beri kendini de onunla beraber gömmek istiyorsun! Her şeyden kaçıyorsun! Bir ölüden farkın yok!
2: Hayır!
0: Şimdi oğlunu da annesiyle beraber gömmek istiyorsun. Buna hakkın yok Ferdi!
2: Hayır!
0: Bunu yapmamalıydın bana. Bütün arzum seni hayata döndürmekti. Ama madem istemiyorsun, ben gidiyorum. Sen nasıl istersen öyle yap.
2: Abi dur. Affedersin. Kendimi kaybettim. Çaresizim. Ne yaptığımı bilemiyorum. Bomboş bir dünyada kaldım.
0: Üzerinde durma. Mühim değil. Yapacağın şey belli Ferdi. Git oğluna, git gör onu.
2: Peki Hüsnü abi. Ama sen de geleceksin. Sen olmazsan ben gidemem ki. Ne olur, bir de sen yalnız bırakma beni.
0: Pekala, beraber gideceğiz.
3: Oğluna senelerdir senin yokluğunu belli etmemeye çalıştık. Biraz heyecanlı. Ne de olsa babasını ilk defa görecek. Ama sen onu tanımakta güçlük çekmeyeceksin. Kerata tıpkı sana benziyor.
4: Ferdi, işte oğlum.

0: Benimle gezmeye geleceksin değil mi Ferhat?
1: Tabii gelecek babası. Uslu çocuklar her söyleneni dinler değil mi evladım?
2: Peki efendim.
0: Hadi öyleyse Ferhat. Vakit geçirmeden gidelim. Gezecek çok yerimiz var.

0: Bana İzmir'den bir kart göndermişsiniz.
1: Tabii, gönderdim ya.
0: Ama ondan sonra bir yıl geçti, başka hiçbir kart göndermediniz. Herkesin babası uzağa gidince, her gün kart gönderiyor.
1: Biraz daha gezelim mi?
0: Hayır, ben eve gitmek istiyorum. Seni de sevmiyorum.
2: Oh, hoş geldin Ferhat. Nasıl, babanla iyi gezdiniz mi bari?
1: Çok eğlendik değil mi Ferhat? Almanya turnesinden sonra seni gene gezmeye götürürüm.
3: Almanya mı? Almanya'ya gideceğinizi bilmiyorduk. Hani bir süre burada kalacaktınız?
1: Kalamayacağım. Bugün gitmeye karar verdim.
3: Hadi Ferhat, babana iyi akşamlar de yukarı çık.
0: İyi akşamlar efendim. Size de güle güle.
2: Almanya turnesi uzun sürecek mi?
1: Evet, çok uzun. Anladım ki oğlumla ayrı dünyaların insanlarıyız. İstemedi beni. Uzaklara gideceğim. Çok uzaklara.
4: Almanya'ya hoş geldiniz. Hoş sizin olun. İçin güzel bir turne hazırladık. Epey uzun sürecek. Evet.
5: Münih'e hoş geldiniz Ferdi Bey. Efendim. Buyurun. Hoş geldiniz efendim.
6: Hoş geldiniz Ferdi abi.
7: Hoş bulduk.
6: Hoş geldiniz Ferdi abi.
7: Hoş bulduk.

0: Nihat'ı görsen tanıyamazsın Ferdi. Koskoca çocuk oldu.
1: Tanıyamaz olur mu canım? Tıpkı babasına benziyor.
2: Bu tenis uzun sürer mi? Ne zaman gelirler acaba?
0: Günde 2 saat tenis oynuyorlar ama senin geleceğini bildikleri için 1 saat oynayıp dönecekler. Nurhan Hanım tenisi ihmal etmesini istemiyor. Bu yaşta çocukların kafası kadar vücutları da gelişmeliymiş.
1: Ferhat da Nurhan Hanım'a aşık adeta. Hiç sözünden çıkmıyor. Sanki arkadaşmış gibi her gün beraberler.

0: Bu Nurhan Hanım. Geldiğimden beri ondan bahsediyorsunuz.
1: Canım, ona Nurhan Hanım dediğimize bakma. Benim yeğenim. Anası babası ölünce biz yanımıza aldık. Kendini psikolojimini ona verdi. Başını kitaplardan kaldırmaz.
0: Ya öyle mi? Akraba yani.
1: Ama ne olursa olsun Ferhat'a çok güzel bakıyor.
2: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki ah bir görseydiniz.
1: Ferhat, bak baban geldi. Tanımadın mı babanı?
2: Hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk Ferhat. Demek teniste oynuyorsun. Ne güzel.
2: Evet.
0: Tenisi iyi öğrendin mi bari?
2: Evet.
0: İnşallah bu tenis derslerine engel olmuyordur, değil mi Ferhat?
2: Hayır.
0: Herhalde Nurhan Hanım'ı yeniyorsundur ha?
2: Hayır, onu kimse yenemez.
3: O kadar da değil Ferhat. Baban da beni tenis şampiyonu sanacak.
1: Tanıştırayım, Nurhan Hanım, Ferhat'ın babası Ferdi.
3: Ferdi Bey'i resimlerinden tanıyoruz.
0: Memnun oldum.
1: Nurhan Hanım'ı gören herkes şaşırıyor.
3: Evet, psikolog deyince herkes başka türlü bir insan bekliyor. Ama bugünün çocukları o kadar zeki oluyor ki onlara uymak için biraz modernleşmek gerek.
4: Ferdi'yi yeniden aramızda görmemizin şerefine.
0: Ben de kadehimi sevgili oğlumun şerefine kaldırıyorum.

0: Ferhat hiç belli etmiyor ama siz geleceksiniz diye çok heyecanlandı.
1: Beni görmekten gene memnun olmadı galiba.
0: Hayır, hiç de öyle değil. Fakat memnuniyetini size hemen göstermemeye kararlı olsa...
1: Bakın Nurhan Hanım, sizin psikoloji ilminiz ne diyor onu bilmem ama... ben buraya oğlumun kalbini kazanmaya geldim.
0: Sizin de ne yapmak istediğiniz beni ilgilendirmiyor. Ben sadece o küçücük çocuğun kolay kırılan kalbinden bahsediyorum. Acele ederseniz, duygularını zorlarsanız çocuğu üzebilirsiniz.

0: Nem var Ferhat? Niçin ağlıyorsun? Bir şey mi oldu? Bağışla oğlum. Biliyorum bana kızgınsın. Bilmem bütün yaptıklarım için özür dilesem beni affeder misin?
1: Lütfen gidin, yalnız bırakın beni!
0: Gidersem benim için çok kötü olacak. Sana söyleyeceğim o kadar çok şey var ki Ferhat. Bir türlü söyleyemiyorum. Senin bana yardımcı olman lazım evladım. Bak, çok uzaklardan geldim seni görmeye.
1: Ferhat! Üzülecek hiçbir şey yok Ferhat. Hadi şimdi sen yat uyu. Baban seninle yarın konuşacak. Hadi yat yavrum.
2: İyi geceler.
1: İyi geceler.

0: Şimdi anladım oğlumun bana neden soğuk davrandığını.
1: Neden?
0: Onu kendinize mal etmişsiniz de ondan.
1: Bakın Ferdi Bey, siz çok tanınmış bir insan olabilirsiniz. Fakat çocuk ruhundan anlamıyorsunuz.

0: oğlunuzun sizden çaldığımı sanıyorsunuz.
1: Tabii ya! Oğlumu benden uzaklaştırıyorsunuz.
0: Uzaklaştırmak mı? Oğlunuz kendini size yakın hissetmiyor mu sanıyorsunuz?
1: Öyle değil mi? Benim gözlerim kör mü?
0: Özür dilerim. Ama sizi biraz daha anlayışlı sanırdım. Oğlunuzun size taptığını, sizi gözünde adeta ilahlaştırdığını görmüyor musunuz?
1: Bana tapmak mı? İnanamam buna.
0: O halde gelin benimle. İşte Ferhat'ın oyun odası burası.

0: Ferhat sizin bütün plaklarınızı alır. Bütün eserlerinizi ezbere biliyor. Bunu benden bile gizlemişti. Hele siz gelince her şeyi büsbütün gizledi.
1: Evet ama neden yapıyor bunu?
0: Kendisini terk edip senelerce geri gelmeyen bir babaya duygularını göstermenin yararı ne? Ferhat size tapsa bile sevgisini gösterir mi sanıyorsunuz? Çok onurlu bir çocuktur.
1: Bakın Nurhan Hanım, oğluma karşı haksızlık ettiğimi biliyorum. Ama şunu itiraf edeyim ki Ferhat'ın ayaklarına kapanıp yalvarmaya bile razıyım.
0: Belki de buna gerek yok.
1: Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Belki de oğlumu biraz tanısam yararı olacak. Bu konuda bana yardım eder misiniz?
0: Tabii ederim. Bir kere şunu bilin ki Ferhat'ın dünyada sizin kadar sevdiği, sizin kadar beraber olmak istediği başka kimse olamaz. Ama sizin gene uzaklara kaybolup gitmenizden o kadar korkuyor ki, sizin sevginizden emin olmak için adeta sizi imtihan etmek istiyor. Babası tarafından terk edilmiş, yıllarca aranmayan bir çocuğun en tabii hakkı bu.
1: Beni uyardığınız için çok teşekkür ederim.
0: Ferhat size yaklaşacak ama önce onu kırmayacağınızdan emin olmak istiyor. Tabii bu da zaman ister. İlk adımı siz atın.
1: Nasıl?
0: Ferhat'ı kalbinden yakalamak için elinizde büyük bir kozunuz var. Müzik. Onu yarın gazinoya çağırın. Arkadaşlarını da davet edin. Bakın nasıl gelecek.
1: Kitapları iyi öğrendiğinizi görüyorum.
0: Sözlerim kitaptan değil, kalbimden geliyor. Çünkü Ferhat'ın mutluluğu sizin kadar beni de sevindirecek.

0: Bugünlük yeter arkadaşlar.
1: Peki efendim.
2: Arkadaşlarımla biz de çalabilir miyiz?
0: Tabii yavrum, tabii.
2: Hadi gelin çocuklar.

0: burada kalabilir miyim baba?
1: İstersen bu gece beraber yatarız.
0: Teşekkür ederim.
1: Oğlum, canım oğlum.
0: Baba, babacığım.
1: Yavrum.
0: Seni o kadar çok seviyorum ki.
1: Canım oğlum, ben de seni çok seviyorum.
2: Londra'daki tahlil sonuçları maalesef bizimkini doğruluyor. Bir aydır yaptığımız konsültasyon ve araştırmalarımızın neticesi tıbben ümitsiz. Biliyorum, karınızın ölümü sizi çok sarstı, kendinizi harap ettiniz.
3: Ölecek miyim doktor?
2: Maalesef evet. Bunu size söylememem gerekirdi ama siz çok ısrar ettiniz.
3: Ne zaman doktor? Ne kadar ömrüm kaldı?
2: 3 veya 4 ay. Ama Allah'tan ümit kesilmez.
0: Buna inanmıyorum. İçimden olmaz diyorum.
3: 1 yıldır aynı ağrıyı, aynı ıstırabı çektim. Doktorlar tedavi için... elinden gelen her şeyi yaptılar. Ama çare yok.
0: Gene de böyle bir sırrı bana söylediğiniz için teşekkür ederim.
3: Ferhat'ı size emanet ediyorum. Onu sizin kadar kimse tanıyamaz. Kimse sevemez.
0: Size söz veriyorum. Ferhat ömrümün sonuna kadar yanımdan ayrılmayacaktır. Ama bu haberi Ferhat'a benim söylememi istemeyin ne olur, yalvarırım size.
3: Merak etmeyin. Tanrı bana bütün gerçekleri oğluma söyleyecek kudreti verecektir. Beni iyi dinle oğlum. Yakında uzun bir yolculuğa çıkıyorum.
0: Beni bunu söylemek için mi buraya getirdiniz?
3: Ferhat, bırak da sana her şeyi anlatayım.
0: Bana hiçbir şey anlatmak zorunda değilsiniz ki. Bundan evvel gittiğinizde de bir şey söylememiştiniz zaten.
3: Ama oğlum, bu seferki başka.
0: Biliyorum. Yine gidecek, senelerce görünmeyeceksiniz. Ben de buna alıştım. Keşke bu sefer böylesine uzun kalmasaydınız.
3: Dinle Ferhat. Bu sefer ben gitmek istemiyorum. Bizi ayırıyorlar.
0: Baba, ben çocuk değilim artık. Ferdi Tayfur istemediği şeyi kimsenin baskısıyla yapmaz.
3: Tanrı yaptırır evladım. Bu sefer ayrılmamızı Tanrı istedi, anlıyor musun? Çok hastayım. Yakında senden ayrılıp Tanrı'ya kavuşacağım.
0: Baba, canım babacığım. Tanrı'ya yalvarsam seni bana bırakmaz mı?
3: Geç oğlum, artık çok geç.
4: Evlenirsem üzülür müsün?
5: Evet.
6: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
5: Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka ne halim?
4: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
6: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
4: İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle.
0: Canım anneciğim.
7: Hıçkırık bugün 16.15'te TV4'te.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: herkese merhabalar. Ben Şef Rafet İnce. Yarışmamızın 3. gününde yine birbirinden lezzetli yemekler yapacağız. Ancak yemeğe geçmeden önce bir formatımızı hatırlatmak istiyorum. Yarışmacılar benim yapmış olduğum yemeği lezzetli bir şekilde yapıyorlar. Sonrasında tadım masasına geçiyoruz. Gözleri kapatılarak kendi yapmış oldukları yemeği bulup aynı zamanda kendilerine puan verecekler. Hazır mıyız?
1: Hazırız, hazırız şefim.
2: Benim yemeğim.
0: Süremiz 45 dakika. Ben bunu 30 dakikada yaptım.
3: Bu ne işi?
1: Enjektörümüz bile var.
0: İğneyi niye attın?
4: Bir tane alabilir miyim şimdi?
0: Alamazsın, geçti artık. Eldivenler niye yok? Alo! Taştı, taştı, taştı. Yanık kokusu hemen geliyor.
3: Oo, o da yandı orada.
0: Oğlum yandı bu, yandı. Sen dedim, dalga mı geçiyorsun benimle ya?
4: Ay, büyük hata.
0: Dik durması lazımdı bıldırcınların. Dik, bırak. Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Bana o yemeği inşallah vermez. Hasan abi sen bugün bu yemeği yap, ben bugün mesleğe bırakırım. Sana söyleyeyim.
3: İddialıyım, yaparım.
4: Bana burada laf söyleyecek en son kişisin. Allah aşkına sus.
0: Son bir dakika.
4: Sana, lütfen, lütfen.
0: Bir,
4: bir
0: dakika, sıfır. Benim yemeğimde tadım zamanı.
4: Buna?
1: Puanım bir.
5: Bu yemek kesinlikle...
0: Sen neden hiçbir şekilde yemeğine baharat kullanmadın? Burada bir tane profesör var. Ordinaryosa gerek yok.
4: Pardon?
0: Sen burada uyanıklık yaptığın sürece... ben sana sıfır vereceğim.
6: Şefim, 5 verilebilecek bir lezzet yok burada.
0: Ordinaryosluk yapacaksan başka bir yerde yapabilirsin.
2: Benim yemeğim.
0: Günün yemeğine geçmeden önce her zaman gibi 3, 2, 1, 1 kaldıralım sepetlerin içinde. Bugün sizlere ne hazırlamışım?
4: Aa, bıldırcın.
0: Evet.
4: Minnak bıldırcın.
0: Gösterin bakayım şu bıldırcınlarınızı.
6: Ben ilk defa görüyorum şefim böyle bir şey.
0: Bıldırcın. Tahmin var mı? Bıldırcından ne yapacağız?
4: Bıldırcından?
6: Bıldırcın dolmasını yapacağız. Evet, pirinç de var.
1: Bulgur da var.
6: De var ama.
1: Pekmez de var. Enjektörümüz bile var.
0: bir kaldır bakayım ne o?
3: Bu ne iş?
0: Ne olabilir sence?
3: Çözemedik yani. Bıldırcını mı?
6: Şişirecek mi?
3: Şişleyeceğiz sen. Enjektörü görünce biraz gözüm korktu. Yalan yok.
6: Bugün en çok Hasan Bey, Fatma Hanım ve Elizan. Üçü de zorlanacak.
0: Enjektörle ne olabilir sizce? Size bir sürpriz hazırladım.
1: Enjektörle bence sos hazırlayacağız. Onu bıldırcının içine enjekte edeceğiz.
0: Nereden anladın ya? Tarifimiz gelsin.
2: Benim yemeğim.
0: Günlerden ezogelin çorbası. Şimdi ezogelin çorbasını bıldırcınla birlikte servis edeceğim. Bir de üzerine ayran köpüğü koyacağım. Muhteşem bir sunum hazırlayacağım. Malzemelerimiz. 1,5 su bardağı mercimek, yarım çay bardağı pirinç, yarım çay bardağı bulgur, 1 adet limon, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı nane, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 diş sarımsak, 1 tane soğan. Fırına girecek burada bıldırcınımız var. Üzerine birazcık pekmez gezdireceğim. Ancak pekmezi bir şırınga yardımıyla bıldırcının içerisine enjekte edeceğim. Bıldırcının içerisine de yaklaşık böyle 2-3 parça tereyağı, üzerine tuz, karabiber, 180 derecede yaklaşık 20 dakika nar gibi kızartacağım. Hazır mıyız? Hadi bakalım. 1 litre kaynayan suyun içerisine mercimeğin kendi nişastası, pirincin kendi nişastası, bulgurun kendi yoğunluğuyla birlikte

0: güzelce kaynatacağım. Bir baş soğanı alacağım. Şöyle dörde böleceğim. Çorbamın içerisine atacağım. Sarımsağın kabuklarını aldım şöyle. Bütün bir şekilde çorbamın içerisine atacağım. Fırınımıza bir adet bıldırcın. Bıldırcının içerisine iki adet şöyle bir tereyağı ilavesi yapacağım. Burada benim pekmezim var. Pekmezi şöyle çekeceğim. Çektikten sonra şu şişmeyi görmenizi istiyorum. Bakın. Biraz da şuradan. Birazcık tuz. Birazcık karabiber. Hafiften bir zeytinyağı. 180 derecede 20 dakika boyunca nar gibi kızartacağım. Ezogelin içerisinden tam böyle yemeğin ortasına gelecek şekilde yaklaşık bir yemek kaşığı iç harcından alacağım. Burada süzülsün. Bunu kullanacağım. Şimdi bu geri kalan bütün malzemeyi blenderda güzelce çekeceğim. Bir yemek kaşığı domates salçasını tereyağında güzelce kavuracağım. Salçam kavruldu. Bir yemek kaşığı nanemi ilave ettim. Bir yemek kaşığı pul biberimi ilave ettim. Limonumu ilave ettim. Aldım. Çorbama dahil ettim. Ne kaldı geriye? Ayran köpüğümüz kaldı. Ayran köpüğü için yarım su bardağı soda, yoğurdumuz var. Güzelce bir köpük haline getireceğim. Görmüş olduğunuz gibi köpüğüm de hazır. Çorbam hazır. Muhteşem bir lezzet. Şimdi şunu şöyle alalım. Bir tane formamız var. Yani bir tane küçük kalıp. Kalıbı şöyle çorba kasesinin ortasına yerleştirdim. Daha önceden ayırmış olduğum ezogelin çorbasının harcından bir yemek kaşığı ilavesi yaptım. Bıldırcımızı aldık. Şöyle hatta yağını şöyle bir süzdüreyim. Tek yapmamız göğüs kısmından şöyle girdim. Bıldırcının üzerine yerleştirdim. Bıldırcının şöyle ezogelinin harcının içerisine yerleştirdim. Çorbamı şöyle buradan itibaren boşaltmaya başlıyorum. Şefin son dokunuşu geliyor. Muhteşem bir lezzet, muhteşem bir teknik, muhteşem bir sunumla bıldırcınlı ezogelin çorbası ve üzerine bir ayran köpüğü. Afiyet olsun, kolay gelsin. Benim yemeğim. Süremiz 45 dakika. Bu arada hemen bir püf noktası vermek istiyorum. Genelde ezogelin çorbasında mercimek yıkanır, pirinç suda bekletilir, bulgur bekletilir. Bunlara gerek yok. Neden dersiniz? Bunların şayet bekletip nişastasını atarsanız o zaman çorbanın bir anlamı kalmıyor. Sonradan un kavurup çorbaya ilave ediyorsunuz. Aslında tamamen yanlış bir şey. Mercimek, bulgur, pirinç yıkamayın. Nişastası ile birlikte koyulaştıkça çorba yoğunlaşmaya başlıyor. O yüzden un kavurmanıza gerek yok ki ezogelin çorbasına zaten kavrulmuş un vesaire kullanılmaz.
1: İlk defa duydum bıldırcını ezogelin çorbasını.
2: Daha önce hiç yapmadım ama yapabilirim, üstesinden gelebilirim. Hasan abi hiç ezogelin çorbası
1: ezogelin
2: yaptın
1: çorbası
2: mı?
1: Ezogelin çorbası benim işim.
2: İddialısın bugün he? Bugün iyi gördüm seni ama.
0: Hayırdır, pilav mı yapıyorsun? He Hasan abi?
1: Erken döktüm lazım. Kafa.
0: Hayır yani.
1: Boşturmaya daldırdı beni.
0: Ezogelin çorbasına bu su yeter mi? Bunun pirinci nerede? Bulguru nerede? Tabii bir esnaf lokantasına gidip ezogelin çorbası içmezseniz. Koy daha. Koy. Bak hiçbir şey bilmiyorsan yan taraftan kopya çekebilirsin.
1: Zaten beni bitiren bu panikliğimdir yani. O panik olmasam her şeyi o kadar güzel yapacağım ki yani.
0: Yeliz bugün yine coştun gidiyorsun ha. Oo.
3: Bak tırnaklarımı da
0: gitti, hallediyorum. Gitti. Evet. Sarımsak gitti.
3: Evet gördüm şefim. Ama ben sizin yaptığınız gibi yapmam. Bak tırnaklarımı da hallediyorum.
0: Sizi ben bir dakika ya iki saniye bıraksana beni. Elimle tebrik etmek isterim ama elim sarımsak kokmasını istemiyorum. Harbiden tebrik ederim. Yeliz.
3: Buyurun şefim.
0: Tırnaklarını görebilir miyim bir ya?
3: Tabii ki şefim.
0: Bunlar French mi oluyor?
3: Evet,
0: ne oluyor?
3: French oluyor. Evet.
0: Ben de sayenizi öğreniyorum.
3: Kalıcı hoca.
0: Senden ricam yarından itibaren frençlerimizi sökelim.
3: Tamam efendim.
0: Çünkü uyarıya rağmen Fatma Hanım.
2: Evet.
0: Hemen.
3: Hem de tinerle çıkarttım.
0: Tinerle mi?
3: Evet.
0: Aseton yok muydu evde?
3: Şey kalıcıydı.
0: He. Çınarları onlar olmadı. Trençler falan gitti yani.
3: Hepsi kalıcı.
0: Hijyene bayılıyorum.
4: Yeliz Hanım tırnaklarını kesip gelmiş. Korktu çünkü Rafet Şef'ten. Bugün kesmeseydi puan kesin kırılırdı. Puan için her şeyi yapar o.

0: tut al. Oğlum çok öyle enteresan. Tutma. Şöyle avucunun içerisine al. Ha, bir, ha. Bir dokun, bir hisset. Heh. Tavuk tutar gibi tutma.
1: Minyatür tavuk şefim.
0: Heh. Bakayım bir göster. Bak bak. Ben ekranda nasıl yapmıştım? Al eline. Oğlum senin işin şov yapmak. Al ve bas. Heh. Doldur. Dur bir dakika, dur yardımcı olayım. Derisinden. Şöyle heh. Yavaş yavaş bas. Bak dolacak şimdi. Derisinden. Heh. Evet, gördün mü? Evet. Arkadaş illa elimi değdireceksin ya. Bak oğlum bak. Bak. Al. Gördün? Derisinin altından, etine değil.
1: Tamam şefim.
0: Al, hadi.
1: Bugünün yemeği çok zor olacak bence. Hiç yapmadım, elime de almadım bıldırcını. Başaracağım ama ben, yapacağım o bıldırcın yemeğini.
0: Hazır mı enjektlerin? Yardım edeyim mi?
2: Çok sevindim. He? Sizin elinizle lezzetli
0: bak, yaptım. Bak, şöyle alıyorsun. Of. Bu arada harnup pekmezidir bu arkadaşlar, biliniz olsun. Arzu ederseniz üzüm pekmezinde de yapabilirsiniz. Şöyle bir hemşire gibi yapsana bir hemşire.
2: Tabii ki.
0: Hemşirelerimizi de almış olalım buradan. Ucundan çıkart.
2: Bir dakika, öyle heh. Değil ama.
0: He. Evet, ver coşkuyu şimdi bıldırcına.
3: Hemşireliğe gideydin, daha buraya niye geldi mi? Yemek yapmaya.
0: Ne?
3: hemşirelik yapar.
2: Hasan abi, senin gibilere yemek öğretmek için.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Göreceğiz.
4: Hasan abi ne diyor yiyeli sana?
0: İğnesini çıkartalım. Çıkar. İğneyi alamazsınız onu. Çıkar iğnesini. Evet. Atma iğneyi. İğneyi niye attın?
4: Aa evet buna.
0: İğneyi niye attın?
4: Bir tane alabilir miyim şefim?
0: Alamazsın. Geçti artık.
4: Şefim lütfen bir tane alayım.
0: Vallahi Yeliz Hanım. Lütfen. Yok Yeliz Hanım verirse alabilirsiniz. Veya Can'dan, Hasan
4: Can,
0: abi.
4: Can iğneyin ucunu verebilir tamam, misin?
1: Tamam.
4: Teşekkür ederim Can. Şırıngayı hiç istem dışı attım. Düşünmedim, hiç düşünmedim.
1: Fatma Hanım şırıngasını çöpe attı bugün. Ona tabii ki yardım ederdim. Yeliz Hanım'a asla yardımcı olmazdı.
0: Oo! Hasan abi ameliyat yapmıyoruz.
3: Yürümüyor, yürümüyor.
0: Yürür. Sen derinin altından. Yani bıldırcını böyle tutarsan, böyle şey halay şeyi gibi, mendili gibi. Derinin altından. Çok Hasan abi sen bugün bu yemeği yap, ben bugün mesleği bırakırım. Sana söyleyeyim.
3: Sen mesleğinden olma abi. Tamam. Sen mesleğinden olma bak. İddialıyım yaparım.
0: İddialısın.
3: Mesleğinden etme istemiyorum.
0: Vallahi mi diyorsun?
3: Evet.
0: Yap bu yemeği. Ben de bugün burada üniforma çıkartacağım. Hadi. Senin daha mercimek kaynamamış.
3: Şefim sen bize lazımsın dur. Seninle
0: hızlı,
3: bir daha edelim
0: hızlı,
3: şimdi.
0: Hızlı, hızlı. Daha salçanı kavuracaksın. Biliyorsun değil mi? Ayran köpüğü yapacaksın. Streçlerini açmamışsın. Ben senin yerinde olsam koştururum.
3: Aslında şefim bana yüklenmese ben daha iyi yapacağımı eminim. Çok yükleniyor bana.
0: Elin ayağın yine batmış. Yine eldivenler niye yok? Alo. Arkadaşlar.
4: Yalnız görüyorsunuz.
0: Batma abla ya.
4: Kanatlı evet. Şeyler kullandığımızda.
0: Evet.
3: Neyle sürdün ya şimdi?
0: Evet, şefim. Evet, evet. Hızlı hareket edelim.
4: Hasan abi hep kopya
0: hızlı hareket
4: çekiyor.
0: Edelim.
4: Şefim.
0: Hasan Bey.
4: Sürekli bir kopya, soru.
0: Sence oldu mu?
3: Fırça bulamadım.
0: Ne yapıyorsun ya? Abi ben fırçayla bıldırcının üzerine bir şey sürmedim bu arada. Yani fırçayla sürseydim Hasan abicim senin eline enjekte vermezdim. Anladın? Bitti mi o?
3: Bitti.
0: Sence oldu mu?
3: Şişmedim.
0: Abi hızlı hızlı hızlı hızlı. Gözünü sevdiğim hızlı. Konu heh. Bir tarafını yapmışsın bir tarafını yapmamışsın. Dalga mı geçiyorsunuz ya?
4: Hasan bence bugün yemeğini hiç yapamayacak. Ben olsam hep otururum, beklerim, sohbet ederim.
3: Zaten diğerlerine de gün doğdu. Ben öyle görünce diğerlerine gün doğdu. Boşuna sevinmesinler. Ben yine iyi puanımı aldım.
0: Yeliz.
2: Buyurun şefim.
0: Dün benden puan alamadın. Bugün puan almayı düşünüyor musun?
2: Bugün çok hırslıyım
0: taştı,
2: şefim.
0: Taştı, taştı,
2: taştı. Ama kabul etmem gerekiyor. Çok zor bir yemek.
0: Senin için zor da herkes için zor.
2: Benim için zorsa zaten diğerlerini düşünemiyorum. Rakibim olmadığı için burada şefim. Rakibim olmadığı için.
4: Biz görünmez miyiz şefim? Biz buradayız. Hali henüz gitmemiş
0: Allah, bir şey. Allah, Allah. Efendim burada

0: zeytinyağlar dökülüyor.
1: Çok özür diliyorum. Aradım. Hemen
0: koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş. Koş. Attık mı fırına?
1: Attık fırına.
0: Kaç derece fırınımız?
1: 180 derece.
0: Hasan Bey, ne oldu bıldırcın?
2: Bıldırcın kebap oldu.
0: Kebap mı oldu? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu fırının kapağını açtın. Fırının ısısı gitti. Hasan abi.
2: Unuttum şeyi.
0: Eline daha önce bıldırcın falan aldın mı hiç?
2: Bıldırcın aldım da bıldırcını yapmadım.
0: Tavuk kesmişliğin var mı?
2: Tavus da kestim, horoz da kestim.
0: Vallahi, vay vay.
2: Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Ne oldu? Bir düşün, bir düşün. İzledik orada, ne yaptık? Bir düşün.
2: Stresten kal geliyor sanki ya. Böyle o anda kilitlendim kaldım.
0: Can, sende durum ne?
3: Şefim, salçamı koydum, biberlerimi koyacağım şimdi. Onları da harmanlayacağım.
0: Oğlum, yağ yanmış bu arada.
3: Yok şefim, gayet güzel gözüküyor.
0: Bana o yemeği inşallah vermesin. Tereyağı yanmış. Dün 5 aldın diye bir gün rehavete mi katıldın?
3: Şefim asla, en az puan bende. Bugün daha yüksek almalıyım.
0: Valla bana böyle bir rehavete kapılmış gibisin. Yanmış tereyağında ezogelin çorbası mı tadacağız?
3: Yok şefim, yanmadı.
0: Nasıl yanmadı oğlum, ben yalan mı söylüyorum?
3: Güzel gözüküyor şu anda.
0: Nasıl
3: şefim?
0: Güzel gözüküyor? Tavanın kenarlarına baksana bir.
3: Tereyağın biraz yanmış gibi gözüküyordu ama bence yanmadı. Çok lezzetli olacak yemeğim.
1: Can, yemeğini kurtarabileceğini sanmıyorum. O yanık tadı yemeğe girer. Şef hisseder.
0: Oğlum yandı bu, yandı. Şefim, sen dalga mı geçiyorsun benimle ya?
3: En kötü ateşe aldım şefim.
0: Arkadaş, arkadaşlar bu salça yanmış mı yanmamış mı? Tavanın kenarını göstereyim, yanmış diyorum. Hala yanmış tereyağını yakmaya çalışıyorsun ya. At! Kurtarma şansın var. Birazcık yağ ekle. Yanmış diyorum, hala yanmış tereyağını hala karıştırıyorsun orada. Kendi yemeyeceğin yemeği başkasına yedirme.
3: Tamam şefim.
0: Duydun mu?
3: Tamam şefim.
0: Dün 5 puan alırsın, bugün gerisi 0 puan alırsın.
4: Can'ın bugün yemeğini kurtarma şansı 0. Çünkü başından beri ilk etapta hata yaptı. Can'a geçmiş olsun. Kurtarma şansı yok.
0: Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Son 30 dakika. Baba sen ne yapıyorsun? Bu ne? Bu ne işe yarıyor?
2: Bununla çırptım.
0: Ya ben onunla çırpmadım.
2: Şeyden mi?
0: Arkadaşlar, abi bir dakika ya. Bir saniye, bir bırakır mısın? Bir bırak abi, bırak. Bırak. Bu çekmecenin hali ne ya? Evde tereyağını çekmeceye mi koyuyor yenge hanım?
2: Şimdi...
0: Ha, olmaz abi böyle bir şey. Her şey yerli yerinde olacak. Nerede eldivenin? Nerede blenderın? Ben bunu blenderla yaptım. Oo!
3: Hasan Bey hep panik, hep bir taktik peşinde. Bugün de taktik yaptı bence. Ve lezzetli hiçbir şey yapmadı bu zamana kadar. Hiç güzel bir şey yiyemedik bu zamana kadar ondan.
0: Yanık kokusu geliyor. Yanık kokusu hemen geliyor. O mercimek pişmemiş, soğan pişmemiş. Altını mı kıstın?
2: Kaşığını sen mi aldın?
0: He?
1: Hayır. Ne kaşığı? Tahta kaşığı, tahta kaşığı istiyor.
2: Ne oldu ya?
1: Tahta kaşığın içinde Hasan abi.
2: Burada ya. Üf. Gözüm de görmüyor ya vallahi.
1: Vallahi maksuz mu yapıyorsun Hasan abi?
2: Bana maksuz
1: yapıyorsun
2: ya.
1: Beni oyalıyorsun bence sen. Beni oyalıyorsun vallahi.
2: Bak tabii.
1: Yapma yok, böyle şeyler.
2: Gözüm önünde şey görmüyorum ya.
1: Yapma böyle şeyler.
2: Oo, o da yandı orada.
1: Gerçi Hasan abi güzel yemeklere şimdi sıfırı verir.
5: Beklemeyin Hasan
1: bizi,
5: Beyler.
1: Bizi de kurtarır.
5: Puan, bir puan.
1: Can, bugün çok sessizsin Can. Ne oldu? Can. Can duymuyor.
2: Can. Oldu.
1: Hayırdır, bugün çok sessizsin.
3: Ha.
1: Yorgun musun?
3: Odaklandım.
1: Nesin?
3: Duyamıyorum sizi.
0: Bu bıldırcın kimin bıldırcını?
3: Benim şefim. Çevirdim.
0: Güzel, bir şey yok. Diğerleri hatalı. Keşke benim bıldırcına atış şeklimi, bıldırcını fırından çıkarkenki halimi izleseydiniz. Bıldırcınlar uykuya yatmış, uykuya, uykuya. Dik durması lazımdı bıldırcınların, dik. Yoksa bir tarafı kızaracak, bir tarafı kızarmayacak.
2: Nasıl bir tarafı?
0: Yeliz. Buyurun. Bıldırcın şey sana diyor ki beni bir şöyle diyor uykudan uyandır, sağa sola diye çevir.
1: Benim bu
0: bir tarafı şey kızarmış, ya. Diğer tarafı çiğ.
2: Abo.
0: Heh. Yandı mı elin, ne oldu?
2: Yok, yanmaz.
0: Gitti, bıldırcınların koku gitti, ısı gitti, sıcaklık gitti. Aman elinizi yakmayın Fatma abla, Hasan abi.
1: Evet, ben şefim.
0: Hadi.
1: Ama çok güzel olacak şefim.
0: Güzel olacak, inanıyorum.
1: Çok güzel olacak.
0: Bak, o pis çatalı götürdün, oraya koydun.
2: Çatalı?
0: Abi senin hijyenle ilgili problemi, fırına soktun çatalı.
2: Burada, burada.
0: Götürdün, oraya attın ya.
2: Aman.
0: Tereyağı yanmadan gözünü seveyim. İlave edelim. Salça ilave edelim.
2: Aynen.
0: Ne istiyorsun? Tamam, ben yardım edeyim.
2: Şefim.
0: Yok, yardım edersem Yeliz Hanım'la kavga ederiz abi. Yok, yardım yok.
1: Hayır, hayır, yardım yok. Biz de isteriz o zaman, evet. Şefim.
0: Haklısınız. Doğru mu Yeliz Hanım?
4: Öyle bir şey yok.
1: Kaç dakikamız var şefim?
0: Kaç dakikamız var?
4: Can Bey'den yardım isteseniz Fatma Hanım.
0: Son 25 dakika.
4: Can Bey yardım eder size.
1: Bana mı?
4: Evet, Can Bey'den niye istemiyorsunuz yani?
1: Can.
0: Of, of, of, of, of.
1: Yardım tamam, edecek. Yardım edersin değil mi bana?
3: Sana ederim, bir tek Yeliz'e etmem.
1: Teşekkür ederim Can.
4: Benim ihtiyacım yok hiçbirinize zaten. Hiçbirinize ihtiyacım yok, çok şükür. Ama ben Hasan abinin yemeğini çok merak ediyorum şefim.
2: Ya Allah aşkına.
1: Ya o kopyacı zaten, anca o kadar çekebilir.
4: Ama tamam da sürüşürecek. Fatma Hanım, bir şey sorabilir miyim? Kaç yıllık evlisiniz?
1: 18.
4: 18 yıllık evlisiniz. O çorbayı benim 16 yaşındaki kızım sizden daha lezzetli yapıyor. O mercimek köftesi gibi olmuş.
1: Amananı amananı sevsinlersin.
4: Vallahi mercimek köftesi gibi olmuş şu Fatma Hanımcığım.
1: Blender'dan geçirmedim. Şefin dediği ölçülerde yaptım.
4: Öyle bir yanlış.
1: 16 yaşındaki kızını 16. Çok seviyorum.
3: Yeliz Hanım Fatma Hanım'a 16 yaşındaki kızım güzel yapıyor dedi. Ben buna inanmıyorum. Yeliz Hanım bile güzel yapmıyor ki, bırakın kızı yapsın.
1: Yeliz orada bayağı bir saçmaladı. Ben kendini ispatlamış bir kadınım.
0: Arkadaş yandı, yandı bunlar, yandı.
2: Yandı mı?
0: Yandı. Tamam, devam et. Hızlı bir şekilde karıştır. Hızlı bir şekilde karıştır. Yandı bu. Yandı. At çorbaya, çorbaya dök. Benim orada yaptığım gibi. Daha ne yapayım? Hasan abi ezogelin çorbası yerine salçalı mercimek köftesi yapıyor arkadaşlar. Bu arada.
4: Şeyde Fatma Hanım'ınkisi de öyle.
0: Altınlar da gelsin şefim. Bir altın günü, gümüş günü, kısır günü.
4: Fatma Hanım'ınki de öyle de benim...
1: Hayır, boşuna öyle deme. Ben şefim,
4: büyüğünü arıyorum
1: bir,
4: şefim.
1: Bir litre süt dediğine göre, şefim, onun su dediğine göre de. Yaptım lütfen. Bir litre su, 5 bardak su değil mi şefim?
0: Hayır, 6 bardak su.
1: Ya 5,5 koydum, ha yarım daha kursum tamam. Olacaktı.
0: Geç kalmış bir yok. Ya,
1: kurtaracağım ben onu.
0: Hastası oldu, sorun yok. Sıcak su koy ya, niye koy, uğraşıyorsun?
1: Yok yok, kurtaracağım ben onu
0: koy
1: şimdi.
0: Koy sıcak su.
1: Aynen, kurtaracağım şefim onu ben.
0: Yeliz.
4: Buyurun şefim.
0: Allah. Bak ağzıma böyle diri diri soğanlar gelmesin, ona göre. Heh, içinden ayıklarsın.
2: Geldi mi nerede ya bu? Süzgeç.
0: Cam bıldırcının yanıyor mu acaba?
3: Şefim,
0: aa ne yaptın?
2: Yok.
3: Böyle alayım dedim süzgeçle.
2: Ben?
0: Salça iyi. Nerede?
2: Süzgecim nerede?
3: Salça içine döktüm.
0: Bu salça dahil olmayacaktı buna.
3: Sonrasındaydı değil mi?
0: Evet, sonrasındaydı değil mi? Ne bu ne? Bu ne abi? Soğanları falan ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Ben de oradan getireceğim.
0: Ne inşallah.
3: Burada yok.
0: Hadi öyle de olur. Can gençliğine veriyorum. Normal. Normal. Hadi koçum.
3: Tamam.
0: 15 aldın. Bugün de inşallah artık 0 mı alırsın? 1 mi alırsın? Anacığım bu salçaları, şeyleri, soğanları ne yapacağız bu soğanları?
1: Hemen blender'dan
0: soğanları geçelim. Ne yapacağız soğanları? Bak bak. Kafam kadar soğan koymuşum buraya.
1: 4'e böldüm. 6'ya böldüm şefim.
0: Tamam çek ondan sonra çekil. Blender'dan.
1: Hemen çekiyorum şefim. Hemen halledeceğim.
0: Dur. Şey, Hasan abi. Bu ne? Gözünü sevdiğim.
2: Şimdi onu blender'dan çekeceğim.
0: Şimdi
2: ya.
0: Ben bir şey söyleyeyim mi?
2: Blender'dan ben, çekeceğim.
0: Minik minik dostlarımız var. Can dostlarımız. Böyle evde beslediklerimiz. Bunun içerisine yarım kiloda bir et. Tam o minik dostlarımızın yiyeceği iştahlı muhteşem bir yemek. Ne arıyorsun?
2: Blender'ı mı arıyorum?
0: Blender'ını mı? Çöpe atmışındır bir bak. Alışıksın burada, zaten her şeyi çöpe atmaya. Şimdi o ayranlı blender'ı çorbanın içine mi sokacaksın? Abi şunun ucuna bakar mısın? Diye. Ayrana sokmadın mı?
2: Evet. Yıkayım mı?
0: Yok yıkama Hasan abi. Kalsın öyle ya. Vallahi diyorum ya.
4: İlahi adalet. Hasan abi dün bizim hakkımızı yedi ya.
0: Evet, vallahi Hasan abi.
4: O yüzden ilahi adalet.
0: Bu niye oturmuyor ya? Çalışıyor.
4: İlahi öyle bir şey yok şefim, ben kabul etmiyorum. Yardımcı olmayacaksınız. Dün bizim hakkımızı yerken hiç düşünmüyordu bunu.
0: Evet, evet, evet Hasan abi, evet. Su koy, su, oturmuyor, su, su.
2: Oturmuyor.
0: Oturmuyor mu? Oturtturmayı bilmiyorsun baba. Biraz sıcak su koy, sıcak su. Bugün sana yardım ettiğim kadar cana yardım etmedim. Ezogelin çorbasına bu su yeter mi? Koy, koy daha, koy.
2: Almaz böyle.
0: Almaz. E niye uğraşıyorsun o zaman?
2: Ya denemede de şey var.
0: Hasan abi ameliyat yapmıyoruz.
2: Yürümüyor.
0: Ne yapıyorsun ya? Abi ben fırçayla bıldırcının üzerine bir şey sürmedim bu arada.
2: Kebap oldu. Kaşığı sen mi aldın?
1: He? Hayır. Tahta kaşığın içinde Hasan abi.
2: Burada ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Ya bugün de... Bu niye oturmuyor ya?
0: Oturtturmayı bilmiyorsun baba.
3: Hasan Bey not alamıyor yemek tarifi verilirken. Çünkü hep taktik peşinde olduğu için kafası kurnazlığa çalışıyor bence onun. Tamamıyla statü dışı yapmaya çalışıyor her şeyi. Elinde patlıyor.
2: Asıl kurnazlığa kafası çalışan candır.
0: Oğlum bu bıldırcın nar gibi kızarmış da. Bu da çiğ çiğ.
3: Çiğmiş efendim?
0: Çiğ tabii.
3: Tamam.
0: Bak içi bembeyaz. İstiyorsan, ha, pişmiş diyorsan bir şey diyemem.
3: Tamam şimdi çok az daha atayım, hazır sıcak.
0: Evet. Çiğ bu da. Kısık dereceye at, zamanımız tamam. Var. Son 20 dakika. Son 20'ye Can Bey ile Fatma Hanım'ın bıldırcınları çiğ mi kalacak?
1: Hayır,
3: kalmayacak
1: pişecek,
3: şefim.
1: Pişecek.
0: Bilmiyorum.
1: Pişecek şefim.
0: Heh, Hasan abinin jeton daha yeni düştü. Anneciğim.
1: Efendim.
0: Sana bir şey söylemeyi vallahi.
1: Söyle vallahi yok.
0: Ya bu soğanları ne yapacağız bu soğanları?
1: Ay,
0: bak bak.
1: Evet.
0: Bu soğanlar ne olacak?
1: İçinden çek.
0: Ama olmaz ki arkadaş yani olmaz. Ama ben öyle demedim ki sana. İçinden soğanları al dedim. Onlar dişe gelmesi lazım. Çekme.
1: Gelecek. Çok çekmiyorum. İnanın
0: ama
1: çok çekmiyorum.
0: Ama olmaz ki. Bak ben öyle bir şey yapmadım.
1: Biliyorum ama çok çekmedim ben.
0: Ben ama çek demedim sana. İçinden soğanları al dedim.
1: Şefim ben alacaktım ama siz...
0: Tamam ama panik almamışsın yaptım. Tabağa koymuşsun. Tabaktan akan sulara bak.
1: Hemen kurutacağım. Daha henüz bir şey yapmadım şefim.
0: Fatma abla üzüyorsun bugün beni ya.
1: Yok üzmek istemiyorum. Sizi niye size asla
0: ama benim
1: üzmek...
0: dediğimi yapsan bir şey olmayacak. Tabağını yıka, sil. Sonra soğanları çıkart.
1: Evet.
0: Ama blender'a vurursan o zaman ezogelin çorbasının içeriğinin o dişe gelecek bir şeyin anlamı kalmaz ki.
1: Şimdi halledeceğim.
0: Ben üzülüyorsun. Üzüyorsun beni.
1: Sizi
0: ya.
1: Üzmem asla istemem.
0: Ben normalde mutfakta canavarlaşıyorum ha.
1: Biliyorum şefim.
0: Ama kıyamıyorum burada.
1: Kıyabilirsiniz bana. Acımayın.
0: Değil.
2: Bunu da mı blender'a çekecek?
0: Bak gördün mü bunu da mı blender'da? Sen blender'da çekersen yanındaki de diyor ki Hasan abi bu da blender'da.
1: İşte kopyacı olunca ben...
2: Demek sen de yanlış yapmışsın.
4: Fatma Hanım'ın dili maşallah hiç geri kalmıyor ya şey diyorsunuz ama şefim.
1: Yok hayır ben şefe karşı bir şey söylemiyorum. Şef ne derse doğrudur.
2: Abi şu anda kilitlendim.
0: Niye kilitlendin?
2: Kilitlendim ne yapacağım kilitlendim.
4: Bana laf yetiştirdiğini biraz da yemeğe
2: gireceksin. Deniz
0: bir şey söyle ne olur Allah aşkına ben söyle.
4: Oo boşuna gelmiş diyorum boşuna.
3: Şefim, Hasan
4: İki gündür
3: Bey
4: eşinden
3: taktik
4: hala
3: peşinde.
4: Şey alamadım mı Hasan Bey Allah aşkına ya?
3: Yani taktiğini yapmaya çalışıyor yine büyük
4: ihtimalle. Aynen kendi taktiğini
3: İnşallah
4: yapacak
3: aklı sıra. İnşallah dünkü gibi sıfır
2: versin. Yeliz Hanım dilin uzadı senin herhalde.
3: İnşallah dilim yine becerelim.
2: Evet. Şimdi puanı alınca dilin uzadı.
4: Ben,
2: birinci oldun ya.
4: Dilim uzun ama daha birinci olamadım. Daha Hatice'ye değil neticeye bakacağız. Daha ola ortada bir şey yok.
0: Tamam sor.
2: Bu da bir metottur.
0: Ya
2: duruyorum
0: peki.
2: Ben
4: metot mu? Allah aşkına çok merak ediyorum. Özür diliyorum.
2: Metot.
4: Şefim kurban onu bize nasıl yedireceksin? Lütfen yapma. Bu eziyeti yapma.
2: Ezogelin çorbası benim şimdi. Oo o da yandı orada. Şimdi buna hiç gel. Ya atma onu. Ya bugün de... Bu niye oturmuyor ya?
0: Oturtturmayı bilmiyorsun baba.
4: Yemek yok ortada.
2: Ben yediğim yemeği herkes yiyor.
4: Yok.
2: Gerçekten doğru.
4: Asla asla. Sen bizi mahvedeceksin.
2: Ben şu anda bir kitlenmişim.
3: Gitti Hasan abi.
2: Ben gittim. Biraz sonra gelebilir miyim? Gittim biraz sonra geleyim.
0: Tamam git gel sonra git. Ya, yarışma
2: nasıl olsa süremiz çok.
0: Nereye gidiyorsun? Nereye gideceksin?
2: Ne yapacağım şimdi?
1: Devam et Hasan amca. Abi pes etme. Bak ben de ediyor işi.
3: Toparlamaya çalış abi.
1: Toparlamaya. Evet toparlamaya çalış.
4: Onun için şefim sıkıntı yok ki zaten. En kötü yemeği kendi bilerek yapıyor onu. Bilerek yapıyor. Peki, bilerek yapıyor onu.
2: Sen de bul verme yani. Ne diyeyim yani?
4: Bilerek yapıyor.
0: Bak ben bugün...
4: Ama biz de sana puan vermek istiyoruz.
0: Ben bilerek yaptığını zannetmiyorum. Yok.